Sındaki öyle bak. Site olsanızla küçük kere alaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Mablağ Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazet numarı 2025-651-102-00-824.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, vatan menen ailem programımızda dağılma ştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qarsaq, Qaysar ayol ismli kadimiz programımızni yoqtirib anglab kildasizlarni avatib to rahmat bagan uçurongizga. Onunun başqa Axatjon apandim uçurongizni tapshirib olduq. Sal turib biz o'rinlab berishga tirishaylik. Akbarjon apandimningki avmasliq uchuri.
1: Rahmat.
0: Rahmat, rahmat, yaqtirib onlansan, biz mi xoş bulduk, rahmat sizge.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda daim iştirakımız, yakınlık kuyularımızda anlaş, yana daimlik fikirlerini yollab turğaysizlar. Sahar bulbularımız uzun bo'pti, demisizmi? Bizim programlarga qatnashib qila fikirlerini yollab turatdingiz, yo'qab ketdingiz-da. Qaysar ayol ismli kadimiz mo programımızni yoqtirib anglayibdi, Mijit Reshid ismli anglovchimiz mo daimlik yoqtirib anglayman riyosatchi deb rahmat, bagan fikringizga.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, ertigenlik haberle programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, ertigenlik haberler programımızın anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2020

0: Hürmetlik radyo alıngıçlar, etkiliğin Allah'a hayırlık olsun. Yaxşı keyfiyat, her vaxt sizlere gəmrav olsun. Yeni yol uçuru, kızıqarlıq paranlarımız ilen yollarınla gəmrav olumuz. Mən riyasetçi Uşurcan Xızır.
1: Qadirlik alıngıçlar, etkiliğin səpranlı harika sırdaş əmrayınla. Sizler yol başlıq uçuru dostanla yollarınızı biz əmrav programımız başlandı. Yaxdırıp alıngı isle, mən riyasetçi Roşan Gülül Basit.
0: Qadirlik alıngıçlar, her hazırını başlayıp. Programımız kanaat kızgınlıkla katnasanlar oldu bizim veçin salonumuz.
1: XG 1074 FM.
0: Ağlıngızdan uçuru karaylar Roşangüle. Yaşımızla başlandı. Toğra başlandı. Andın Bilal sizden uçurunuz tapşuralı. Sayfanın uçuru karsak. Garbi Hangju yolları. Beycan yoldun Tayyay yolu Karapmağanda Abdumabullah Pevkuladı köpkedeydi sayfa.
1: Şimdi ola atış yolları da atış dostluk yolları da maşallah köp yürüyüş ravan diye uçurun ibu atış evvel tuttu. Eslime uçurcanka nimanç ola umak uyup kettiniz. Yesliyle balları okşam kapsız deyip
0: sizi şimdi deyip. Şu ben maşında uyuldum zemce.
1: Şimdi təsir bir ey deyip şimdi təsit tügümüldü hem de o boyun sımız oğandı ki. Garbi Hangju yolu Beycan yoldun Tayyay yolu Karapmağanda Abdumabullah Pevkuladı köp deyip duğa.
0: İkinci aylanım yolları koş yolun işte yollar ravan ke diye uçurun Rahmancan evvel tuttu.
1: Andan uçardı ortaksi Niyaz Efendim'den deyişçe ama Tenterbiye Sarı'yı Guanghui Körke Karap Mangan'ı maşallah in tancık bulup tosluş bakken cuma. Rahmet sizge.
0: Oldu makul rahmet.
1: Şuna olan yeni bir uçurulan yığılı bilip.
0: Kızımla uçuruyor dedi ona.
1: Olayla. Pervine.
2: Uşucan tata. Kasımlı.
0: Yaşı. Yaşı. Siz.
1: Yaxşı
0: bizə. Pərinə. Biz yaxşı, sizin yaxşı tutdunuz ma. Və uzun bub getdik o siz proqramımıza qatnaşmığılı.
1: Uçur bəlməyidigan bu getdiniz o uçur birib duran Pərvinə onda olsa cümü. Həm də ətdüyün şənbi yəşəm damalısız əqçən Pərvinə.
0: Şu an məsma.
1: Şu an nə birib oynayırsınız?
3: Rəs, aşta işi var, rəs.
1: Şuna aşlar var, vallahi hazır. Burun, biz küçük oğlarımızmış, vallahi bayramı deyəndək bayramlarda oynaydı. Hazır vallahi şənbi yəşəm bulsa, dəmiliş bulsun, çoxum oyun tadına
0: bərəz. Bək baxı dey, hazır qatanla ballarını bək baxı dey.
1: Şunda
0: bu oyun. Hazır qatanlarının ballarını baxımı
1: oylasan. Kim ki çəkinə baş bayramlarda ki yəttu.
0: Yığılığım geldi cümə minə. Yığılığım kəp bunda.
1: Bayramlar ki yəttu. Hazır vallahi naşu, nalam qaraplı əp yerdi o şənbi yəşəm bayram dəmiliş deyməyilə şındaq.
0: Nemi deyən baxqanı, vallahi hazır qatanla.
1: Şunda umdan bir kuat isler diyen bilen cuma.
0: Fütü vücudu bilen birlik bakıdı.
1: He, vallahi işte ahli, ahlaki, cismani cahitini şunda umdan toluk çoğun kılımız deyip şunda tırış vatıda hazır ki nurgun atanla çö.
0: Ya tıllamağın
1: da. Şembe şembe günleri oldura şöktü tutu tıkıl biçer atanla balların oyayı söğürgen, mayayı söğürgen, oynatkan, uya bir yerlerge. Şimdi şübelleri gibi, şübelleri apağın ilk atanla diyen şembe şembelerde. Oho.
0: Vay benim balılığım.
1: Balılığım. Kaytık ya sancı diyen naşın etkiniz kevattan bu iştapta.
0: Balılığım balılık olan da benim balılığım.
1: Koyuk mu tüketken balılığım.
0: Koyuk.
1: Cangal da tüketken balılığım diyorsunuz.
0: Vay benim balılığım.
1: Lakin o balılık ne mi özü güçlü.
0: Vay balılığım benim kayıt gelmediğim balılığım ne yapıp.

0: Aşı ballıklam şuna umdan değiştirsen iyi.
1: Ne?
0: Şunda umdan değiştireceğim.
1: Ne ara umdan?
0: Umdan. Yakşı.
1: Kaşkam aynı aldı da muşa tibbi mektep ağırlıkça maşallah cek tostlaşı yok diye uçurun Abdullah'a vertip de.
0: Şerali'nin uçuru kırsa kısa terakiyat rayonu Vendan'ın etrafları yolları var diye uçuru verip de. Cuma şuna ol ama Dundanyan yolları da maşallah cekken diye uçurun Mihra'ya vertip de. Bugün hava rayım yakşı bu kaşka keyfiyatım acayip yakşı de. Ahmet Can'ım hoş kalıp.
1: Uçuru yollaptı.
0: Şuna uçuru yollaptı. Rahmet sizge.
1: Koruldu yol haberi ama korulu medeniyet yolları yollar avan ki intayı yakşı aptappa aşkıla yap. Oğlum cevap şuru yollaptı korulden. Andın
2: 98. Ben yaptık ana batırım ben o cuğun büyükün bayıkçımız ve şimas kepoz sizge.
1: Hey. Vocuğunu yaktırıp anla bayağı candı ki vocuğumu açmış o. Vocuğun bugün yaktırıp anla batım ha vocuğun. Açtı ya deme o vocuğun. Vocuğun de bunda dediğin gep tuttu gep tutsa o.
0: Müşinçilik o yacalanan akşaydı kurganda. Bek ayı yacalansın çö.
1: Da vay vay diyen gepten. Vay vay. Dep koyduken siz de size. Çağın canlı yolları
0: var.
2: Şöşün
0: kanı nerede bulukludu deydi.
1: Siz de birine apanız buluksun cümle yani
0: üzülür. Onun için
1: hazır katalına yüz atalına kıpırdı o hele vakti.
0: Ağabey, şun doktorhanının udulu da bir diyenşin konusu var. Aşağı kırsanla buldu. Ondan Tiyan Bey'nin birinci hayat ödüm kıpırdı dedi. Yani nerede Wang Jialiang, Hong Sen. Hong Sen'deki poştukhanı dedi o değil mi? Aşağılarda emir kıgıl buludu dedi. Ondan ilgi bir BRT bekette mi?
1: Üyedim kıgıl buludu.
0: Buluklap kıgıl buludu deyip depegen.
1: BRT bekette netisi vardı hem de BRT bekette.
0: Yani Wang Jialiang'daki BRT bekette dedim o.
1: He Wang Jialiang'da, Wang Jialiang'da. Wang Jialiang'da.
0: Şuna depegen. Niye yani bir umak navaz bağlıydı öyle?
3: Yakşıysa.
1: Yakşı.
3: Çayını sallanma.
1: İştah.
3: Yakşı sallan.
0: Yakşı sallanma edip koydu biz ne? Ama Pervin'e gel. Kıptığı yanında cevap koydurup duydu mu Pervin'e biz gel?
3: İkriyakinem yaktı, kanavalımı
0: yaktınız
3: yaktınız ya, mağabey. Çeşin kan, burkulda avrun. Mağabey, nimde?
1: Nimde?
3: Yesan Beydoğan. Mal azaltıyla, Çembe'nin birinci kez aşağı burkulda oldu. Şimdi oturan aldı, ya burkulda olmaydı, ya sıcağı oldu.
0: Kulluk açılı oludan.
1: Hemdullah bildi ki. Neymiş ki, maykanızın tüğümüsünü üstü git, itib ettin ayazdep sorapsız. Hazır ki yaşmalı açta itib mağdıken ko. Aşlan doğru pakayı da yapıldı hemen. Böyle eşikliğini, bütün maykalarımla, bütün izin, en üstü hiç itime.
0: Lekin, deniniz sıkılmadı mı hamışına onu da itilip?
1: Birden mi kıldın ki günü kaldıkken siz?
0: Ürümcü bir kez Cenab-ı Meydanı Xeridala, Bekköp taksi yok diye uçuruna Şirali'ye verdi. Cuma rahmet sizge. Doğumayın koçisi koşulun işte yollar avan deydi Cuma.
1: Valla aşta itu aldık ama.
0: Hazırlık yaş bal, onda itu aldık ki bilmedim bu me.
1: Oy aşta itu aldık ya. Tek o yak küçük yak iken ben deyik deyik. O zaman o yak
0: lazım. O balla deyken oruk karan. O hazırkı yaşballar deyken küçük oruk. İki saçındak. O siz kanda buludu o.
1: Buldu o mene. Hazır şundak mene. Vırkıl mektep balları dek çıktığın da peşler deydi o.
0: Yaslinin balları kokşattı siz ne? Yani yaşballar kokşatma değil. Ben tönü gün silahını hırçın güllükünü aldırdık ögentim. Deyse maşını koyduk da yat apan mıydım depken kovalana.
1: O köyümüge bunu oncuma yine abi. Bir su kupamışsın işkilerini bulu uyardı yükünümüzde. Durmam et çavuk çorunuz. İşte panat ol.
4: Benim yetki kesmem kanlılık yapabildim babam.
1: Özünüz danlık.
4: O soğuk kutu yakışmıkla.
0: Yakışı mı kanı ahvalınız?
4: Bizde de ne bir yolda koşulu falan.
0: Makul oldu. Altay götürüm görür ki karmay garibi koçisi çıkışıyız. Bek dostluk ettiydin yani uçuruna. Eyce evet. Rahmet sizge. Dada pesin soğukluk çeydin azırak çaycu.
5: Donat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikine.
0: Dada emdişsen bulamdı.
5: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
5: Tallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
1: Onla otkınınla 174 katına senet radyosuna.
0: Etti geldik yollarınızı biz emra programımızı.
1: Etti geldik yollarınızı biz emra programımızın çoğu kadarlık anlıyorsunlar. Muşu Ahmervayt unları, Ahmervayt yağları, Ahmervayt gürüşleri, Ahmervayt açısıları, Ahmervayt organik gürüşlerini işletip. İşletken muşu istimalçılığa rahmet etmiş için tekim tırşıvatkan, hem istimalçılığının sağlamlığı için tekim tırşıvatkan Ahmervayt un zavutu dikile alayı talep kığa.

0: 나는 고3
1: 허, 샹하이 곧 깨니.
2: Demek hazırki balan Şanghay'a apırdı diyen gəpti mi? Cuma mağam.
1: Apırdı Şanghay, valla hazırki küçük balan sorap yığa, bağımıza neler kaldı demiş tabi. Uzun balısından oylana hazırmış yaş kırgıç, ne nelerini görüp oldu demin daha
2: Ne
1: oylana.
2: aşk küçük vaxtlarımda mesela üçüncülük mi? İkincilikte okuat kalaktan için Şanghay'a apırım desin, yürgüm etli git avuk etti.
1: Şanghay yemez, ürümçüge çıkmayan deysedin. Eşiğimiz korunu şehir içine kırmayan deysedin bunda.
2: Şanghay'da. Valla Şanghay, Şanava Şanghay'da apırıp kalsa.
1: Vakla Şanghay'ını bukamtınız ki, okumamtınız ki.
2: Ukum ne Şanghay'ni?
1: Bunda.
2: Şanghay'ın uktu yok.
1: Şehir içi gekirmen değilsin, hoşal olup bir gün tayyarlı kılıp başladığınızın kendin ayı çağı gittiniz mümkün tam.
2: Şu donzen bakçısı, donzen bakçısı kapasa hani. Donzen bakçısı kapasa bu de.
1: Aşın dağıtı yaşı bakçılığa, şehir içi gekir etti. Kumuldu çoğun,
2: kaysi bakçı vardı?
1: Kumuldu, halık bakçısı vardı.
2: Halık bakçısı, ay birli.
1: Halık bakçısıymış, ömrümde bir kettim kırıp bir aeroplanda oturup bakan yılkım da, bir pekraydın aeroplanda, işki çiçek baktım.
2: O diye yerde, işki yarım metre yüzük tutuşuduk aeroplanda.
1: Yok, uçtu, yüz uçtu. Onun için kim bir onda bakçılar kırpakını bilmeyim cümle ben. Özümüzün oyunun bakçısı oynayıp olan maçına çoğun ketken biz.
2: Bizden alıp koyup donzayan bakçısı yapar bakçı bakıran. Ay bizden alıp o evde açı tüet son kon tansı. Cuba ya tüetinin ki heykeli katırılgan. Anladın bir maymullah var de. Bak maymun dedi ki haruz haruz söyledi lan bu da haruz.
1: Doğru doğru. Ay şu maymun söyledi lan harvalar var derse.
2: Oynak diye donzayan bakçı kapır apağın arası.
1: Şimdi daha yakışık kömürlük oynak gelin lan daha sadece mi? Şanghay'a kapırıp Disney bakçılarını oyun tüp köstüp geldikken de. Bizim bir bakımda o kaşarlıya. Ben yuven yolu koşuyorum işte yollar şunun da ravan diken uçurunu Mahmut Çağ'a verdik. Göç pazarını aldık yollar ravan diken uçurunu Esil Tam'a verdik de mi?
2: Yakanın bir hava rayı Kaşkan iki Karapakalı bizden yer Kaşkan'ın alam çıkıdım aras kapın diken çağda bana. Kaşkan'da bugün hava bulutuk bulup azırak yağmur yağdı. Temperatura 18'den 32 Celsius'a girazıkça. Muş 10 vakti yağmur yağdı ne leken iş.
1: Oş vaktika doğrulunup kaladı he.
2: O mu vakti değil yağdı yağmur.
1: Kimmiş başına aldı kandı. Tamam. Sayıyor işkili niye başına akır şunun da aramansızmış. Hava rayını bir kıl tatkı kılattınız mı? Cukrap yedik hadislerini.
2: Onu bilettim unutup kaptım he. İmtihanda ütü yaptı unutu kalan gap. Yamalık Donald'ın ütü yapmış o. Beyencün şüş, Beyencün şüş yağızı kerekçe midirlamaya vardı da körüp üstü yağır tosulup da dedi. Abdullah
1: Hazır şu yekendim yağmur yağıtkan bir ahval bakken cümle buğdayla kanda kıyta. Kaçan tokta bu yağmur deyip ma yekendik.
2: Şu buğdan yatkız ütü demez mi?
1: Abdubuz kartısını tordumu tolukla pijirdikken biz şunda akıldık daydık ama erzat polosu dikile. Mesela kanda Kanda tolukla pijir gibi oldu ki aşını böyle depegen bulsunuz.
2: Kaysi app andı ne?
1: Kaysi app deyip aldı tolukla pijirdin la. Ümçiktak tonu ne boyu stansiyeden Beycan yolu karab manganda iş kılıpmış ya. Maşın tuktuş meydanlık oylanıp bir gitip tocu mu deyip dursun can şuna uçur bir yerip de.
2: Korlu Huanin Lu Tay Çınla Duğluma Kandak kamde bu.
1: Kandak hop manak. Ürümçü bekette mi yap mavu to tağ tonul şaşıgo çüşü kız bekte usulup kette de Abdurrahim efendim şuna uçurum yerip de cuma rahmetsiz gel.
2: Oral beşinim yağmur yağıt kalkışaydı ağzı.
1: Yerken kaç taraflarda şu yağmur.
2: Kaç kardeş kim yağmur bakke.
1: Yağmur bakke.
2: Hotende yolu çürüyüm ama Canobi Ürümçü yolları 8. baştan uçmadığının aldıdın. RGN terapki meyan işten başarılı acayak tosluş bağladık avuçları nice taksiye verdik
1: doğru. Ürümçü sence koşum çöyle şimal karap mangan tosluk getip de diyen uçları ne sayfa verdik de. Kaşkaya paktaklıktan tokuzak gönüllüşük maşallah bekçik şun keyfiyatın bek yakşı. Maşallah köp buz keyfiyatınız yakşı ukettim ha 2.618. Ha bulab da. Bulab da. Şuna ola ama duku gönlüdün mangsama aldın yüye kılamdım da var. Hem sefer bağlı olurdu ki Turgun Kamdan tuyuksuzluğum şu duku gönlüdün manguske kaptı bir hulap.
2: Yüye kılsız 25. yıllardın kin.
1: 6. ayının 25. gündün kin.
2: 10.

0: aldım ki kəldi yaşı donzan bahçı göz aldım kəldimi ne hındıp.
1: Veliyarla küçük tek beklemeyin.
2: Kışkaşar'dan yol sürü, Kışkaşar'ın kaynat yollarının her şekilde kırıp ravana koşacağım. Ruşen
1: Bolda, tişler
0: Yaxşı
1: uzunca.
0: özünüz yaxşı durdunuz mu? Havuzcan Xonxuyunun kəyindik yolda tətir yolunu işte mağdıqan motosikletlə tək kəyindik adam öp ben vatudu. Biz bir baş qurup qoy sopdik aşılan dəb. Valla şuna uçur yollabdı buldu. Biz mu inkas qovatdı mı zəmdi bu ayaqdaki baş quruşunu mu küçəyti vatudu. Hazır tuğuk skeletlə rast aşı yaş balla köpürsə yaş balla ki küçük balla. Üçüsü tüyütüsü minu va bəyliki. Şuna minu va qalla anəmdi biz mu köyduk inkas qovatdı mı?
1: Gəpsizliğe vallahi keş kılıp.
2: Adamlar.
1: İşe ne aldı da maşallah sel köp he?
0: Ha,
1: İşe ne aldı da?
0: Vay Şanghay'a gibi barmayan diken umak. Hedisin iki ma mektep bitiriş murasımı katlaş kalıp arı diken. Gördünüz mü? Hmm.
1: Hedisin mektep bitiriş murasımı kat.
0: Ne? Aşından kapı ya barı barı diken. Verip.
1: Ay vaa.
0: Aşından bu oyuna girdi onu da körüp.
1: Siz bir adınızda mektep bitiriş murasımı verip bakalım.
0: Yok.
1: Şu an mesela hazır küçük ballarla besleşili biz. Malano babzdan yok depçim bak ben.
0: Onu da beslesek besleşkil olmayı da işireceğim.
1: Açlama.
0: He onu da beslesiz bayılım yenen balılıkım. Vay balılıkım dep yığlaydıgan iş çıkır hazır. Besleşkil olmayı da bula alakadan.
1: Şu sanki gel olmağı dek bula.
0: He bunda en adis oylap bekleyin siz aşınçilik vaktinizi kançtal ayığınız baydı öyde. Hazır ballarına vay kırdı.
1: Kançtal?
0: He.
1: O bu ayağını boldu bir küçük iki ay kiye versek diken çoğun işko. Kiler yedik yedigen bir şey yok onu.
0: Hazır
1: olmaştırıp kiydiğe ayak mı
0: olmaştırıp kiydiğe anıgın badı.
1: Vacık
0: ya. Kim ayak mesela turmuş. Şerait cahitten hem onu seliştir oğlum.
1: E kadi gekti o.
0: Gekti de anla bakayım ne gidi.
1: Ens. E kandak de.
0: Ha şuna hele okşaş doğradığınız cümle.
1: Açtı ama
0: ya. Ha yamın emes doğradığınız ha.
2: Bu tırdan kadar ağamız yaktı mı?
1: Yaşı.
2: Yaktığımızda şu donzendeki balıkları atılmaz dese hakikaten uykemeydi, Şanghay.
1: Uykemeydi.
0: Hı hı.
2: Senizin donzolunu okumayı da ben de ısıracağım. Ay donzen balıkları da yeşilin tan okumayı tutar ki.
1: Öyle ki garmon aptuzu koltırıp donzen balıkçısı birinci yolun aptuzu çıkıp çöğe korulda. Hı
0: hı hı.
1: Donzen balıkçısı bir beri aldıgan bolsak boldu bu. Bir tatil bol etizliktin kemiği işlesekin boldu cümle. Bir kıtın verip koysa.
0: Bir kıtım apırı etkendik için bir tatil etizlikti şiltüdü de bunak.
1: Şiltüdü
0: he. He şiltüdü. Sizin bak işliğiniz mi yok etizli işleyemem mi? Bahçe kapadığınız da verip etizli işlemtiniz.
1: Ben de sen boldu ulanın gipini sızdırsınız babay cümle. Ben de koyayım sizin ben yaman gipini. Hakem inek de koyayım.
0: Kada yaman gip buludu.
1: Etizlik ışık saldı dediniz o.
0: Siz özünüz aşırı yığıldınız o baya. Öksüp öksüp yığılıp gettiniz o. Ben etizlik
1: şerif. Şak özümüzden işini kıldı.
0: Ben kalıva kuzup, kepteye bak kuzup. Şu etizliğe de işiltip bana neşbit üzgüzüp. Benim ballığım aşırı ütk etti. Bu muğam boz mekhili omdan. Bulundum mu katta adam bu mahşetim de başında dediniz. Şuna olan ben sizin aşırı işlet keşke. Etizliğe de işlet keşke. Kalı koylarının kendi yüge keşke. Müşüncülük hoşuracağım bu kanı.
1: Özünüzü gibi kılınlar siz minik gibi kılınlar. Minik gibi kılınlar. Kız var mı o?
0: Depedim o ben aeroplan çıkıp bakan bakacak verip de.
1: Özünüzün gibi kılın siz.
0: Şuna ne ama Hemdullah ustam dedi altı ay körüktün kilip tibbi daha şu yol çıkışı kız yaptı mı bunlar köp aerodrom yönelişi de dedi. Şuna çamuğunu uçuyor arkadaşlar kime asayı yollar aman digen baya kilin mi yeke mağam ya. Suculu körüktün hınanlı körük içi tıklıp leketi tuslup mişe. Da bir karap közünle yoğan yoğan iç birin ama uçuyor digen ne yapma çamuğu şuna da dek gidip. Şuna ola doyun
1: dek. Başım benim keyfiyatım
0: ben kaçak. Kadi efendim şu hılgı hihihi küldüğüncü.
1: Ha şu.
0: Hmm, aşı Kadi can şunu da iğir biz kuşur ben gitti. Çıkla bilemeyi kapta.
1: Benim keyfiyatım ben kaçak dedi Peri.
0: Vay ne yaptı?
1: Aeroplan çakırıp mağdığa yollarda maşın çakırıp ağan.
0: Ha
1: tar koçu da oldum da maşın tutsa tez mağın devatkan. Özü bilgençi yol gösterdiğen. Solgu burulduğun bulmaydıgan tak yolun üstük yollarda solgu burulup mağmamsa devatkan. Bundak mangıl bulmaydı desem. Seni erz kılma dediğin kişiler. Hı hı. En yakışı maşın çakamağla sile. Ettiğen de birdim deyip keyfiyatım sel öğrelip buzulup kalmışsın benimki.
0: Hı hı hı.
1: De periyinin sel açık yaptı.
0: Ha periyinin aşında birisi kapı kıkan bir yeri bahçı. Hı hı. Şuna mı?
1: Ha kapı bana peri.
0: Hı
1: hı. Kala kız sen. Bana profesyonuz lan kiyinkilleri.
0: Çokum yakışı ya. Ulan ondan ne?
1: Altas bilik etmeyen
0: kimse. Oy aşında oldu diken peri ya. Taksiye deydiğin siz yeğindin kırgı akşayız bu sayıya. Dur taksiye deydiğin, taksiye deydiğin dostlar diken. Şunda şerhıl her yalnız adamla uçuraydı. Ula gəmisi qoxşumuq adam, qoxşumuqan tariqında muamil qılış ügəmisiniz. Mişna xora gidiğin
1: gəm. Bulmay deyəm mən şu.
0: Dağınlıqdın hazırının özü yollar avan diken uçurunu yüzüp can əvətib tocu mu?
1: Анда мау атуш памир йоллары халык майданы атрапыда азырақ тосташ ба деген үчүн ибоат шевет.

0: Birinci oturduğun ki kendiki köl ba bağıçıda oynap bakkamsın. Ay bu kaç çıkıyor? Kiçkin al bağıçı o.
1: Aldığımızda ki madem ben bu bayramı da yolak ilinamdı de. Yolak ilindu cümü ilindu ha. Cüdün pifa tarap karap mağan yolunu işte. Abdülne, Bican, Şisen, Gavca, Koş yolunu işte. Tingirçan ayınlıp ket gel turdu miye. Yaman tosulup ket dedeydu. Abbas alım muallim uçur yollaptı. Nongda dinzulu ko, maşını köp, lekin tosuluş yok de. Tatilgi çıkmaptı da Abbas muallim ha.
0: Esleme.
2: Buraya gittik, yol üstü de, işittin şeyden yollara varken ortuzaka, kardeş ortaya külmüdü o.
1: Ya, un balılığın esleb külgüs kemidi.
2: Evet, evet, evet, evet. Biz ne küçük hatırlıyız, Ahmet Çapık ayıkımız var ki, Şenker de derse de, Kirin abi çöpeğimiz var ki şu, Ahmet Çapık bir tek şöyle yapacak.
0: Oy, siz... Siz ne kadar obdan bir yıkıp gidiyorsun ha?
1: Ben sizim yıkıldı ama bir yıkıp çoğunluğa bala okşaydı
0: kalmadı. Şu, ne çizinin kişi su? Emeli emez bu, almış bu. Ten terbiye giymiş. Ten terbiye vaktinde ayak almıştırdık han. Oy siz hele Allah.
1: Bu kışlık, yazlık da bunda pek ayırıp mı ketmeydi o hızında tüt pesil de be.
0: Şu. Bu oldu bir çok hani geyil verimiz. Yitilip çayım sonu kekice.
1: Ürümçü
0: bir kesin. Tutumuz çıkıplı kamısa aç yedin sak o ayak.
1: Tapın çıkıplı kamısa
0: da. Tapın çıkıplı kamısa. Tutumuz çıkıplı kamısa aç ayaktın.
1: Onun üstü bir öyle 3-4 balı uğandı ki adet değil ki çoğun ikini kiçigi. Aşında oturan içindekin çoğun ikini aşında.
0: Ya ya ya onda kememez. Onda kememez. Onda size spraydan ayakını kedigan
1: içindeyim. Hocam ki yetti. Ürümçü bekletten çıkıp aerodrom test süratik yolu bile menip konu aerodromu kayken de aptomobilla beköp ötüp kes yollar avan. Aerodromdan şehir içi karap mangan yönlüş yollar avan deydi. Şirelliğine uçuyor bu he?
0: Bana göç vazır aldık yollar avan kerdi gafçanı isil temel atıp da. Andın. Ben sizin ötünü kalay gansırınızdan sorunuzdan bir tal tükümüzünü içi vetsiniz bulamdı. Ben bek içim bek sıkılıp kete sizi karap tep kazadaydı. Birden turalayıcı. Ne oldu?
1: Demişsiniz mi şimdi?
0: Ya aşık gülgen bittin kız?
1: Heee.
0: Mettak böyle bir şık
1: gülgen. Ben uçur beysen fakat koyumdunla deyip. Akaş bir uçur bir yiyip. Gümüdü simsim yağmur yağmadı da. Hava bek tutuk gümüdün. Koşta kımangan yolun işte maşallah köp. Şöpür ustamla dikkat kımangasla deydi cümü.
0: Makul.
2: Uyuşurcan yakşı mı? Yakşı.
0: Yakşı.
2: Hadi ağabeyle güzel son yakşı mı? Oktan mı? Salamet mi? Oktan bahçemin gizini çıkarıp kalsınız.
0: Vaktlarımız yardım kep kaldı
1: kari yoğun. Köyle balanmış yaşı. Siz başınızdan bakça çoğuğun. Bırak itin bir bakan aşında kendisizde.
0: Evet doğru.
1: Ekbercan'la uçuyor akarsak Altaylı Gavca, Canop Şimal yolun işte bek tosulup gitti. Aldı neymiş yoğun da fakat bilmedik deydi. Cudin Pifa'nın aldık yollar avan kendine uçuyor. Uykuça eve atıp ducumu. Altaylı aerodrom taraf karap manganda maşını... Saymalla zaote çıkışı yığızdan başlap lağır tosulupdu deydi. Mehmetcan'dan uçuyor. Çancun Bey'le koşuyorsun işte yollar avan. Rahmet.
0: Tamam ucuya da va yukarı set taşıyorduk. Ayak alırdı.
1: Ha kalırdı ha kalırdı ha.
0: Vay be de. Ha kalırdı.
1: Niye maksat onda tüyümü lağan boğa ittiniz?
0: O dedim ki yaş balla hazır tüyümüz namızın tuluk itmağı dike ben itpaka edip nakdem kıldım.
1: Bir dikkat kıpaka etçü yaş ballağa.
0: Altay ölü. Oy tüyümüz namızın şekerçi itmağı Altay yolu körük astı yüyünsü tarafından ötkendin kiyen tibbi daşı yolu kayırıldığın bölekte Abdülmobullah intayın köp kikas tosulup gettiği dedi Abdullah
1: he. Ma Abdullah adım aman bir uçur yolu yaptı ki bulup mumuşu yaşballa ne kaldıraydı hansıla şunda itik menip yol diyen yılan bağır menip maşılların arılap kuda hazır yolunu çetik çüşüp getirdi gandek mağısıla ki arkanla adım bir kıl menip mağsak yan kızıl çırak tuturgan. Ey bir kıl haydi sanla bulmam da maşın digende üzenlen uyulmuşsanlan başkalarını uyulap koyanla onda kalayımka haydi menla. Dep mi Abdullah da mama şunda depto.
0: Abdullah da mama depto he.
1: Altay yolu körükten aste yünsü tarafından ötkendik kendi bir daha şu yola karap mangan bölek de Abdülmobullah intayın köpek tosulup kette deydim. Abdullah ustamdan uçuyor ya.
0: Mehmet ya uçuyor onası.
2: Ulan bir şey yaptık dök. Mao, Donaykan, Müslüman'ın canı kapı tosulup
0: kette. Donaykan bek tosulup kette deydim.
1: Anda Muhammed Bey uçurcan adaş. Dep şunda mı adaş deydim.
0: He adaş.
1: Naş tıkıldınız mı dep soraptı.
0: O naştı kıldım kandak ne oldu?
1: Okumadı mı hem de şuna köngülüldü Muhammed Bek?
0: Naştı kıldım o meyne o naştı siz öyden çıkamaydı. O aş naştı cahitte hel bilen kuduna kandı mı? Halık yolları nemri karap manga yolun işte yollar havan dige ofçurun.
1: Bu naştı cahitte emez. Üç vaxta mıgınız kıl cahaydı koşurcan.
0: Cahaydı he şu.
1: Şundan bir aşı koşumaydıgan, minnettarlıkını bilmeydıgan çoğum kapsızcı mı? Halık yolu nemri karap manga yolun işte yollar havan deydi Berna'na uçur ya.
0: Aerodrom test süratik yolları Diyopo köyüklerinin üstünde aerodrom uçak hili ravan kendi işgi buludu. Karşı yolun işte azırak Abdülmobilla köptü gafçörünün sayfa ve atıptı.
1: Şarkı aylamı yolu Beijing yolu tarafta maşalla köptü yani uçurunu mu tapşırıp aldık. Cefan nalı o dabıza tarafı karapmağa yolun işte koş yolun işte yollar ravan daydık.

0: پیاده ادشم یولو دو چوکم
1: یول بیش
0: کرک توخت آب یول بیش کرک و اینک تاتو دو تات میدن آشون میدو
1: شو İkinci aylam yolu ya San Fangod'un Dondalyan keyçe koşlan yer yollar aman kedi yavçurun uykuça vetip de.
0: Benim maşinam yatayının içinde bataryanın tokamay toktap kaldı. Muşya tarafta men atkan şopur ustamla bir yerden bukan basanla deydi. Ma unutulmaz küller şuna bir uçur yollap da. Allah kılıç numarını kaldırıp da. Yatayının içinde şuna oğan ma yanlıdı kendik yatayının içinde. Kendi kaysanlı uçumuz var Muşya tarafta.
1: Kim yardım kılalaydı
0: ama o? Ama unutulmaz küllerini bir otaldırı ve sanlar bu tüken maşinsin ya.
1: Onun yeni bir unutulmaz küllerini.
0: Unutulmaz bir eslimelerini kaldırıp da yardım kılan bu kan dikin çok unutulmaydı.
1: Ya unutuk etici mi o?
0: Unutuk etem de.
1: Açtak buruş bu kan durası edip unutuk kaldım.
0: Ama yeni yıldı ben baraydıydı cümle ve gango balan.
1: Yerin abi bu da. Rahmet cümle sizge gango balan.
0: Şundak aşı bir yardım kıldığına işler badesmiş gango balan. Yugurep durup, uçup verip aşındak. Yardım kılgan yakışı bal kendisi abi şu gengo balan.
1: Alımca benim köyünüm kıldan gittim birini kıldı.
0: Nimdeydim.
1: Mektep durdu okumam olsun siz polo pez oğan olsunuz bak çüştü edep şuna deydi.
0: Aşın edep de.
1: Nurali polo pez olsam buldu cumalı kim?
0: Buldu ha.
1: Buldu polo pez
0: olsam. Polo şeker samayı itettiniz de işinim samayı aşıyor.
1: Şeker samayı mı?
0: Sevze, gürüş, göşülerle mi?
1: He piyaz. Aşın onları temlendirip lan itettim dikin. Hazır ki ben ustamla dek yok o on tersi gibi bir kep kırın etmemde yancı. Çiçip onu da kılmaydım.
0: Onu da kıldın.
1: Toygu dek toygu dek verdim ben. Gülüşümün çoğula kımetten sonmuşsa. Şunda mı ya?
0: Vay vay. Kımığa işini onu da kıldım, onu da kıldım deyip gel kımığa.
1: Çok kımayda kıldım ben.
0: Vakti gelgen de rast bir polo pezop özünüz bir aşkan aşkan vakitte tık gülüşünü sanap salamsız tık. İşinin birinin digin olmaydı onun ona.
1: Yok.
0: Özünüz kıpakmığa işini aldırıp onu da kıldım, onu da kıldım. Ben boğan bosa onu da kıldım, o onu da kıldı. Mani miş kımanda kıldı da baha
1: vermeydi. Onlar diken bilen karamı kallam işteydi minik ya. Görüşünü çıkarak verip bak göçtünden göçtünden sen küçük küçük doğrap pulun ayrını çıkaramam da. Dörtle aşın çıkıştım okumaydı.
0: O görüşünü çıkarken de su polo değmez o ne? Göç polo demeyemiz
1: o ne? Göçünün göç polonun vermez. Göç polonun vermez. Göçünün azırak bir çilem yerini kısmasak lan bol de o taksit genden görüş diken lık toşudu cümle.
0: Ay tanrım cümle. O istimalcılarını bunda bir oylaşmayız çokun paydını oylaşsız siz. Mocem, punçem, toktan, mağanın mında kısam, ma bir moğa iki moğa koşup, iki moğa üç moğa koşsam, manda beş moğa paydı kalırken de onu da hesaplaydınız siz.
1: Onu da bula dek, bu hazır, bu polaydı kalır dek, onu da dötemez ben. Nurgu amal var onu. Fakirlerde vay vay dikiz bitti duğan
0: çoğu. Siz için de cın işkıladığın bala dep görüm, bilemen.
1: Oy bir çilem göçte azıcıkken ne yapıp da oğlum ha. Görüşün
0: cıkıysı oldu. Oysuz bolduk o da
1: ha? Görüşün cıkıysı bolduk o.
0: Şu mahsus göşülen yeymen, göşlük bolu yeymen deyip durup yaydı
1: kalmadı. Ma göşünü var o karan bundak. Bunda o karap durup, kayısı tarafından yüzü çoğun, aşı yüzü tarafından bundak yapılak da at, bundak. Toğrap. Ondan bunu bundak yapılak şekilde bolu üstü basınız. Onda buraya çişlem göşünün ağzı sıkmakın çenilmeyeli karan bunda. Bunda.
0: Ayta.
1: Yapılak toğrayımız göşüne. Onda üstü bunda basak, üstüdüm adam diye bunda karan kendini ooo, lıklı göşte gördüm bundan ha bundak. Manda doğru
0: kumanda. Ama erzat polo ısıdıkla uçur yollap da uçurcağın kelseniz tabi polo yetişine haksı sögütüp koymuşsuz gaya. Polo yetişine ügengeniz var mı?
1: Ügengeniz var mı? Yok. Ögemeyim ben, ögemeyim
0: ben. Ügün oğasınız olmam da.
1: Ne ögütüp koyayın, silmeyiniz dekken oğlum. Ne ögütüp koyayın, silmeyiniz dekken oğlum.
0: Vay vay, okşu bir etken çay itemeydi adam tık. Polo itimen de kitidike. Oy, min ne?
1: Şıkılıp.
0: İtip ben polo'nun bir çaşmayım da bak. Ondan yiyseniz bol değilsiz. Polo iteleymen de. İtelem siz ya.
1: İtemeyim ben.
0: İtemem. İtememsin.
1: Mihman küçük yolu. Öyledik yolu dedim ki ben küçükümüzden açtık. Kazan beşti. Eğer kişiden kazan beşti bağımaydı kan. Kazan beşti yırak durmamdı. Çüymüş ulan beşin urup beşin yeri bitme kazan beşti kelsen. Dep açtık. Korktup bu kazan beşti asas sendeki erler kemeydi kanamda.
0: Şimdi anca ben kollak etmeyim cümle.
1: Orlaşmaydı o Hasan. O mendeki mesele mi? Çoğla. Aa şu kalçı gülün ağrın sağlığı oldu açtık.
0: O nim bosa bir kamlaşmakan bir işleriniz bosa öydükilerde döngep koyduğun bu hapsız cümlesiz mi şu?
1: O aynı vakitte elbette ama şu anam boğu için mi deyim ben meyke bala manuk mındak mındak itse polo onu aldı bile man salsa onun iki man salsa
0: evet kirek bir gündük olan bosa he?
1: Kozan beşik kep boğu için varlıkta göğsünü uğurlap yapıp kışıkan dek mana dep gel ay dep
0: kızım aşı göğsünü uğurlap kaçıp aşı aşı tamak etse aşı göğsünü korgan çağda aşı göğsünden ip edep duru bilip aşağıya geçiyor
1: şundan bir şartlandır yalnız var.
0: Bek tatlı oldu. Yine korgan dik göğsü korgan tatlı oldu.
1: Tatlı oldu. Sen korga vakti de bir talep verin.
0: Bizim aşı küçükümüz yevalat da hazır özümüz tamak kıgan diye yakı aşı yemeği daha mı kaptı ben öyle baksam çüştü bir yevalat için ben.
1: Bir talep verin ha bir talep verin ha demtin Allah'a
0: işte. Deyit toka.

0: Маңа әпиреті әдетті, маңа жақырак әпиреті әші айрым.
1: Ой, қағалырғым әперді, саңылып әдім деп әмісі берді қадамды ол. Kim şunda dedi o?
0: Kağalları çoğul getti de Allah'ı anca kıpı getip eper.
1: Oy aşılamış ki siz çıkartkenden ki sizden aldığınız kır bırtalını yap oğan ola. Göğüsünü bırtalını ulgap yap oğan ola. Evet. O akırda sıkır kalkan tek. Ay hemisi kaçta dedi. Sanılı bedim cümle de hemisi verdi. Mındak. Mındak meydanı yok adamda o.
0: Rısa uca et aşında kara kırası çok.
1: Ay şu vakti.
0: Oy aşında kımısım
1: kara böyle. Şu vakti kemigini bilen aşı uçuka vakti de çokum anan burtal göçtü artık süt kepirdi bana.
0: Aşında kımısımı tüt beş balını otursa da ki münasebetin omda mında bir taraf kıp çoğun kumak masa hemiz. O ballam eski çoğun anı yakış görüp beni yakış görmedin. Anı omdan görse anı cıhını sep verip bana cıhı sep vermedin. Eşkimiz uğruşup kalsak mertarap tuturmudun. Degendeki o ballam aşında kap kıltı ne o çoğunlar.
1: Bekadın bekab Allah onda demeydi o. Aşta kımak aşka aşta kıntak kıntak deydi o ne o.
0: Aşına işleri bulam tı ulanı.
1: Bu o özlürük bilinmeydi ulanı.
0: Onda deyseniz köylü kekti. Ne edin ben onda? Hepsini şuna ondan körü attım ben. Şuna yakış körü attım ben de be.
1: Kılıklardan çıkıp tutmam da.
0: Ya ballanın arsadığım sel bir bambaş kapsızları bahçıyor sel kapı kıladığın.
1: Şu.
0: Şuna olayım da sen polonun gibini kapatkan bir demin ayı üt git kaldık he?
1: Ne mi gibi kısak çıkıp bahçı onların bir tülü etmesek olmayı kendi.
2: Bolcudun yolu kabul et. Şarık memnun yollar illahi karavan.
1: Şarkı məlinin yolları şunda ravan kəhəndə də məqul
0: olur. Əsasən biz hazır Nurğun aşxanlar da mən oxşaq ər aşbəzlər bağı deyib. Aşında hazır çox aşbəzlər, aşbəz ustamlar əsasən ər.
1: Ay Allah çidməydi o aşbəz oluşqa.
0: Yo, çidməydi emas. Onda yuğan da nimlən bunda kütürüb basmağı itib çürüb bunda qılışqı ayalların cismanı qutu taz yar bəlməydi onu. Sizə qımamsızlar onda ayğır işlərini.
1: Şu. Biz bu qımaymızdım da qılıbız. Şuan da bir kandı oyun cübona de be yiko rahmetçim o kolluğunuzu rahmet yakışık
0: oyunuzu rahmet
1: tamamını anlayıp duran katınışıp duran programlarımızda köp rahmet minnak meninki çoğun oğlum açtak körükü korgan göçne köse çukumla yavalıdı memu kiçikimde şundak idem okşaş ol dedeş. Hemimiz okşaş sizin çoğunluğunuz demez. Hemimiz
0: sizin asası iyi işte. Sen hem de balılıkı nurgun dostlarını kaç şu bir devredi çoğunluğunların balılık. Asası sen okşu bitti de oynaydığın oyunlardan tatip et de. Şunu ona kaç kaydın yolu haberi besen. Beşiktaş doktorhanesi aldık yollarda tosuluş. Tosuluş kan mı diye kadın. Tosuluş kan mı diye maşallah sel köyüp. Lekin bu yolunu boyu doktor aldığın maşallahın bir iyi etken bulsa. Aşı bulsa ip taşlap etse maşı yolu doktor aldığın maşallahın edip. Bana yorca şuna uçur yollar diyeceğim.
1: Yeni bunda karsak dostluk canıp yolları maşınlı köpken deyde. Şihun, garbi yolları, garbi şimal yolları, kumul yolları da mı? Maşallah sel köpken, abi kerem efendim o çöre.
0: Makul buldu, rahmet.
1: Çoğuladın kakşaysız bayramlarda, ögü bağında da dağılık yapım. Çeyim tur olma. Çeyim tur olma, ayak maya kalkarak. Demisim rasko dep.
0: Da diyemeydi.
1: Beşikten doktor hansınınki aldıdaki yolla tozulup kan mı diye. Katnaşta selpel köplükken bu yolun boyuğu toktu bağın maşınlarını ilip etken bozanlar.
0: Hazır depo kanıtı mı?
1: He, kapınman.
0: Şundaş. O siz ben okup, siz kendin okup kısanız anlıkçılar şunun da sergek anlaydı o bizden aşıp peş çekit et et tınıklarımız gıca. Neymiş kanıtı da bunlar depo da kapınman mı bizge?
1: İnik anladığımı bayan ben mikrofonu etmeyeceğim. Roşengül neyim hareket kıldı bilem sile. Kızvalı maştak neyim kılamdı. Kızvalın burnunu tatam değil, burnunu tattı cümle.
0: Omal yok ma biyen burnunu tatış emez. Kontiyalı kırken çağda bir yerle ançımın çaşına. Yens bala bildi onu. Şunda mı? Şunda mı? Hava sıvatı doğmuş. Şunda yukarı temperatörlük hava araydı
1: mı? Yani bu baldır toyu kuvaptıken siz bambus hiç kim amaydı şimdi siz bunu. Onda bankın amayımız da amaydı cim hadi işte.
0: Ya onda bulmaydı yana. Yani aş kılıklarımı közü gül görünem tiki yalık yakış göğsü neyimi gül göründü deydiğen gepler bağı. Kesekler gül görünüptü, nimle bir nim görünüptü deydiğen gül geple bağ. Ama adam ki özünün közü bilen karsa aşı jendik adam güç aşında gül görünüdü.
1: Şıkkırıp sizin yani, oradan oturup
0: ben... Siz gül görüngen dersler başkaları gül göründü.
1: Sizin oradan oturup bakıcılı oldum ben. O 36. otur mektepten ki aldı yollar ravan ki adıya uçurunu Ekber Guanhu'ya verdikti.
0: Eğer u boğan bosmağı islaştık kılattı. Yeymiş, bunu yolluğunuz kozgulup kaldı mı? O kadar kısa kula edip bunda islaştık kılattı
1: de. Onda kımaydı. Hani boz başkalarını aldı yüz çık etti de poç oldu dedi. Atış ittifak yolları koçlarını yer yollar ravan ki diye uçurunu ibu atışa verip de.
0: Ma İlyar Can ma vezi bir cana kıvatkan katnay sakçıları hakikaten cepaçak değil mi? Şunda yukarı temperaturlu kavara yüküldürdü mü? Yol yollarda durup yolların ravallık için şunda hizmet kıvatı da cepaçak tanla diye uçurunu yollap duydum ama İlyar Can.
1: Cepaçak tanla.

0: Bir Edgan. La bamı. Bokbasanlı
1: Naydi.
0: ben bağ desalım adam burada davet bir
1: Naydi
0: alaka şey.
1: samimi halette.
0: He.
1: Asetif Hanım gücü.
0: Biz mesela bir elsek okumayız onu.
1: Belki
0: Yani
1: ben
0: o
1: de
0: yukan çıkıp.
1: ma ürümcünün kayırdın öyü alsam buldu. Kanda bir maksat bile ben balısını okutamdı. Ya ki başka bir sebeple bile öyü alamdı. Şunun bu karta hem de bir sorayı dep oyluğun okşaydı dep oyuldum ben Hasiyet Hanım. Demesem
0: Oo,
1: okşumuğa
0: oblikim.
1: rayollarına öyü bağlasım okşaş olmaydı.
0: Bir
1: Şuna
0: adam
1: karta bir
0: batı.
1: maksat bir eydiğin okşaydı.
0: Oblikim bacı da bir adam batı.
1: Öyü satılgan mı?
0: Aç edem bile edem taş. Aç edem bile mesaj verdi. Aç. Bir maçam paydan bayaş bilen yakıp verdi yaş bala.
1: Bulsa hem de aşında bir
0: Yangwang.
1: hakiki muhtaç kişiler gelmiş. Şuna bir yardımda bulan bulsan. Azraf bir payda olay çu, pula olay çu. Bir bunda akılay çu, bunda akılay çu. Emez şuna mı?
0: Sizin Yangwang Jin Cheng'de mi öyle yaptı o 90 kvadrat 90 kvadrat öyle yapmadı çünkü çoğun aldı o.
1: Kim yaptı ne?
0: Sizin neydi o?
1: Ben mi?
0: He.
1: Tabip damış ne? Dep duran açıyor bu Musa. Bir öyle baksam toğır iş gelmiş. Öyücek. Öyü alıdı, ayağını öyü alıdı, ayağını öyü ağan, dağcı ağan. Boşuna gel lan duran açıyor ha.
0: Cuman
1: Öyle
0: köçüsü
1: baksam.
0: koşuyorsun işte yollar ravan kere yavşun gengo balan verip to. İş kılıp ben o neç gün bol de sizlerdi yamalla kaldım. İş kılıp
1: He
0: bekardım bekar
1: he
0: yamalla mıydım karanla.
1: he.
0: Sizlerin için oylu samlı bir kıl köğünüm ağırıp durdum minikki.
1: Oy
0: Hazırım
1: yavrum.
0: keçirem ben turvatım he. Ben size dep koyayım. Ben de
1: Oy.
0: Gülkemer.
1: Bu birisi
0: İşkanı
1: o.
0: dep koyayım ben dep.
1: He. Bu birisi bizim oyluz köğün ağırız doğru emez ki. Bu bizim oyluzum da bir çırayık tebessüm yüges koşuşu bu sak buldu esli. Bu biz oyluzum da bir yürge ağırıp kalkandı.
0: O çık kip işte huy tutup kalan bu kaptı.
1: Oy bu maptı
0: Sizin
1: cümü bu.
0: bırakıp köyünüzü kitayıldıgan.
1: Uçurucan kopallık ki onun uzgunu da Azerbaycan yerler bulsa kıran kapı mancımı. Bu bal
0: He.
1: aşındak sel ton çoğup kalan balıkken. Ton tavuzdik.
0: Ya
1: Sadece
0: ki
1: de
0: rast
1: hanım
0: kapını
1: uçur
0: ben de
1: yol attı.
0: hemen de bu.
1: Apam işkinlandı kulculuk mu deydi o. Paran çıkan geplerini alsam keyfiyatım yakışı yok kaldı ki. Yani. Sen çüşüp gitmeyi devamlık sözüsün bir gün bir gün de şimdi deydi deydi
0: Ben
1: Sadece hanım
0: korluk,
1: da.
0: ma kız valla kumulluk, kumul
1: He
0: çoğu ganime. Şerk mehli yollar avandı gavçın arman evet to. Pul tapar memiki, payda ala memiki dep kalıdı o iştahını çö.
1: he.
0: He? Kızlık mı? Bikağıl dedikken silsili mi? Bunun da ki ot aldırsak pul alımız dep. Bunun dedi o mu altıncı gelin.
1: Ya kanca olam emez altıncı kilin. Siz mi kimlerinde de sınav bakan kıl pul asam de bunda uyla isken de kargan çakıdı kim satıkça he?
0: Bize eski çoğun kuanı.
1: Şıkılı. Bunda şıkıp soğudu kıldık Allah onda alı. Dehk etme Allah çoğu. Şarkı mahalli yolları ravan diken uçuruna armağan eve atıp da cuma.
0: Kaşka tahtı körükten kilip man nende açırak kegende maşallah köp uyardın ütüp nezer bağ açırak kegen çağda yeni köp ayırdır ummağa yön işte dedi.
1: Hey Huşurcan.
0: He.
1: Deydu Gülmire.
0: Ha
1: O maşını
0: Gülmire.
1: yandap ötüp kesek. Olduğumuzu kırıp kasıtten soku etkenlerin kanda bir taraf kıldığında o maşını yandap ötüp ketken tıp karanla. Tez sürat olduğumuzu kırıp elip veka çıkardı cümü. Muşuk muna kırıp. Şunun da açıcığım geldi deydi. Gördünüz mü? Ma, hata mı bunu kırdı?
0: Onun kılını hata yaptı. Hem de o töleydi o sizin amaçınız
1: Ha.
0: ne? Hem de işte oldu şu.
1: Şunu
0: Neymiş kundak
1: aldı.
0: kıldı ki tam o
1: Yandap ötüp
0: Gülmire.
1: gittik ama Gülmire yandap ötüp kesil açıcı kep aldı tosa başında. Aşında
0: Açlak
1: kınık.
0: mücaz var
1: Kan
0: elbette.
1: kızık. Mandıgan.
0: Bu şu canavarların açtı başta bir canavar var açtı. Yendim bir sımda yanında bir ütkes çıdap duramaydıgan çok
1: Koydugan
0: kıtırlap
1: mı?
0: baş mıydı? Bunda ne yapayım bırak. Şu açlak makal temsilden bağ emez mi? Nimi nimiden kalsın nimi kes
1: Kesteydi
0: deydiğin
1: kan.
0: açtak.
1: Şu canavarlarla bir sort mu ya? Kan da bunda yap kaldı
0: Şu.
1: babamızsa.
0: Şu açtak olarak bu mücazım. Yani yolları Konyançı yolları koşlanıyordu. Ravan ki ya diye uçur ne? Tuar
1: Tur.
0: fan tuğun şey.
1: Turpan tonşu.
0: Tuar fan
1: Şunu
0: tuğun
1: hayatı
0: şey.
1: bir daha şöyle yolga su sepip menla. Maşallah sel köp su sepiş maşınsı. Otu Kerem efendim üçüne kırak bir uçurulan yola koyup dikem de öz aynı yetküzdük.
0: Tibbi
1: Altay
0: daş.
1: öyle ronkho canı burulduğun yolda maşallah köp. Udulmağınlığa yollar aman değil. Abdığın iyi canına uçur ya.
0: Makul buldu rahmet. Bugün ayıste hava rayı bek uçuyor. Hazır temperatura 35 celsiye gradı. Şimdi narattın ki soğukların azrak olsun bir mağdur etken bozsan ama bugün de sel salkılla tuğan bozak balı de. Hep.
1: Gayet Dömer efendim. Rahmet sizge.
0: Cenk olmamız kanda ispatlayımız değil mi ne? Değil mi ispatlayın hangi yapaz yer?
1: Asas sen hem de.
0: Yüreklerini bir vatı mesleğe gicim Rahmet rahmet ma yürek ve
1: Rahmet
0: gen katlaşkan
1: rahmet.
0: anlaşılacağım. Rahmet niyaz karkaş.
2: Kürtüken karışın bir haber şapı da sayı akşama bizim yaptırıp anlamadınız. Ma
0: He.
2: radyo anlamadım. Buğdayı. Orumuzda.
0: Buğday orumuzda.
1: Buğday yorumuz da buğday da pişki gitip duruz ha.
0: Mahmutça.
2: Görüyoruz yetkisi de yol kavrayı şimdi böyle başına aldı şu yollarını koşmayı kıravan.
1: Makul buldu rahmet. O Sevi diyen kız ösümlükle baksa neyim hizmet kıldı o kökert işlem daha şu ösümlükle baksa da deyip mi oğlumcan kurulduk oğlumcan işler bir işler kızı kıpkap size. Sevi'nin üyeyi aşı ösümlükle baksız tarafta. Bu kız adette 3 vaq ösümlikler baksın aylanıdı. Aylanıdı. Ettigende bir vaqa aylanıdı, ösümlikler baksın öy yakın boğandı ki. Düştü bir vaq, keçti bir vaq degendekçe aşında bir

0: Нага бір жау чүйгі бір ақ аса зауыттан.
1: Ha.
0: Наад бас
1: Ya
0: муафықат
1: onu
0: айтан.
1: zavoddan kılmaydı ki, aç öyü satılganlar özür aşında kılırdı ki, yeniden bul çıkarıp.
0: Öyü satılganlı mı?
1: Ha, öyü satılganlar için.
0: Ya onda olsa ula kıp koyuşu mümkün. Ala kıp koydu önce de kişinin.
1: Şuna bu şu teyya öyün canşu kıp koyan öğlen ağan çağda belki yakışı tek çürüp ilanlar demekçi.
0: He, doğru.
1: Materyal, canşu materyali kandak digerlerini çö.
0: Doğru sıcaklarını da kolumuzu bir tok toktan birine bilip çekip tık tık tık tık tık tık tık.
1: Ha.
0: Tık tık tık tık tık tık. Nereye ki lay bağdı, nereye ki bağımı diye bana. Mifin kayırını kancılık kıldı.
1: Ha.
0: Derizin uzunluğu kaç santimetre, kaç santimetre, vat metreden bir net metrelap. Ha? Dep. Ma öy neç pinfan dese. Bürsü açtak pinfan sanını hesaplayıp çıkın ki. Metre tutup çö.
1: Ha? Yeni uyağandı ma şu öyünü şuna kıldı. Bürsü ya.
0: Metrelap.
1: Şu öyünü metrelap. Öz işenme gelip. Mancı da mancı çıkıdı. 130 pinfan dese. Bu 130 pinfan çıkışık tazı doğru işenmedim de. Yeni o pinfan öyünü ağandı. Aşı öz metre apırıp. Aşı ölçep. Yani onun için tipip tamlanıcı.
0: O sizin o metrenizde ölçüsü onda pinfan çıkmaydı mı o?
1: Başında
0: kusura kalan bir yeri var. Aşılan o metrede ölçüsü sizin o metrenizde ölçüsü o. Herkes çıkmaydı o. Durgun cevap çoğun.
2: Siyasetçiler yaksın ama bayrağı kısa takıldı aldığın gelişmeyen isteyen indirin de kulaştı.
0: O aç aldın gelişmeyen iş diyen gep. Aldın gelişmeyen sen mağama ise diyen gep. Mayta kıçı taşı onun ki şimalı kısmı daha cuma. Yani narattın mayta kıçı boğan arlıktaki açorma belekler var o şeyde. Aşağıda meyin üstüden aldın gelişmeyen 25. yıllardın kiyin. Ha kelişmamsa kırgızmaydı öyle ki hazır 25-nji yıla gıça buludu. 25-nji yıllardan kiyin bolsa bir gün burun en az degende bir gün burun aldın kelişimiz. Şu günü bir yerip lan oy uqmaptuq hazır kelişeyli desaňyz keliş kelmeýdi. Degen gep bu. Bir günde 7 gün geçe en uzun bolgan çağda 7 gün burun en kısa bolgan çağda mı 1 gün burun kelişip ondan kiyin aşağıda kirisiz.
1: Çünkü hem de bu yerde kuruluş kıvatkan bir ahval var. Maytak kuşa taş yolu kuruluş kıvatkan ahval var. Hem de o kuruluş mu? Neç yıl sözüldü ki ne? Şu an hem de muhakkatlaş bir hatarlılık üçün, yollarda hem de optimobilla bek tosulup durup ketmezlik üçün, şunda aldın. Yolu kıp durup anda mağdığanla şimdi bir iş var. 6. ayın 25. gündün başlap. Bir gün baldur ya, hep tükün baldur ma. Sılı uç şeting diken update alır ba. Her kıl şili uyun, anar bulut deydiğen aşu update alır da aldım yolu kıpıp anan dinke mağdığan iş. Hem de resmi mağmen deydiğen dostla op kalsa şu 6. ayın 25'inin kiyim biz müşer kaysa update alırını yine kılıp bir. Evet tip dostlağa. Biz meyli de o yeni şüphin havdu bulsun he.
0: Bağ o. Evet. Bağ da kumaş. Köz buldu.
1: Evet sek buldu cümü. Aşu yine körüp aşındak mansanlar bulur.
0: Bir gün burun kide bir gün burun saklap durma ya 7 gün burunarak burunarak geliş bilen olcu mu? Yani santuş kide pandı kiremme ya uyage.
1: Ha ma sefer sayat ehvallarınla mı aldı keynup kaldın aşu musun?
0: Şu.
1: Anda ma seferge çıkıdığan dostlarımı dikkat gulcu mongul küre taş yolda katnaşık vaktlıkça koyuldu cümü. 6. ayının 17. günü katnaş nesli keltürüş mülçerlenmekte. 6. ayının 13. günü Çapçal Nahiyalı Koğan İdarisi bilen İli Taşyol İşleri Terakiyat Merkezi Çapçal Yol Asıraş Orni birlikte Gulcu Mongul Küre Taşyol'da bir hatar yürüyüş eskertmesini ilan kıldı. 6. ayının 8. günü Ölkü Yolu 337. liniyesi Gulca Mongul Küre Taşyol'daki Beyşifin Tağlık Rayonu yol bölgede Naçar Avarayının təsirde koyuş yönünüşten katnaşkı vaktlıq çak koyulgan dinkin. Çapçal Yol Asıraş Orni yuşurun xayıpını tekşürüş ceryanı da Ölkü Yolu 337. liniyesinden 54 kilometre koşulgan 900 metrelik bölgede tağ gerdisi Siriş ahval görülüp, bir kadar çoğun bir hatarlık yuşurun kaybını payda kıkallığını baykıdı. Hazır Çapçal yol asıraş orundaki hatardan ciddi kutkuduş adımları hatarlık taşlarını tazılap, yuşurun kaybını tüketmekte. 6. ayına 17. günü katnaş başlaş mülçerlenmekte. Katnaş nesli keltirdiğen konkret vakit hatardan ciddi kutkuduş hizmetinden ilgirleş ahvalıga karap yüktülüdü. Sayatçı dostlarının ki sayat ve seferge çıkış planını muhabbuk uğurlaştırışı, ya ki devlet yolu 577. liniyasını ayınlayıp yürüyüşünü eskerttimiz.
0: Oldu. Akşam müsabaka neçi gün neçi bıptı kim he ay Nergize o torgul karan ha o
1: vay hazır hemiz çıkarıp buldu onu dostlar çemberge karşınız mı köreleyiz sonu
0: şükürün öl boşuga tuttu şükürün öl taksi şangoncunun elip taksini yeni aydıgen ağınımız 50 gün içi de şükretim çırak besipti karanla 4-nji qatım çıraq besip qalsa, maşina qulup düşüp qaldı ke. 6 nömer qapdı kinişkiste. 6 nömer bilen taksini aydigil bolmaydı ke. Maşinanı qaytırıp beray dese, maşina egise qolğa almapdı, qayda qısı bola. Bu qızıl çıraqni besip ötüdigan Galit mijaz bakına onun. Oldı qatım çıraqni besip ötüp ketdi dedi.
1: Болмапты. Немешко раң тунуп болдугу чопурлар чопурулган чагда,
0: э? Кызыл чыракты үткөзүп алган экен жазып.
1: Кызыл чыракты майлам чырак келген чагда мен ийип ири.

0: 소람 느낀 땅
1: 쇼.
0: 물을라도
1: 소랑
0: 이때
1: 오지
0: 무슨
1: 뭐.
0: 귤 기르는 클람 무슨 대이란 볼 조혼읍 안다
1: 긴 이태야
0: 이시던
1: 됐다.
0: 아시라 돌사
1: 쇼.
0: 에 배흐른읍 더 담아 이때 매이도 돼 배흐른읍 되어 호쇼읍 안다
1: Şıkılıp uzağından evvela karta hem de şu ondak ne kumsağla kiyinmiş tak. Tamaktan zehirle kalga çıkıdı. Ama bir keç çilap koygan morunu yap kaldım ya deyip o açta olam da Gülkemer.
0: Mor, bek
1: Morunu.
0: hazırma yazdıkça uzun turup kesse çılap koyup bu beyazı taşında.
1: Veli bek
0: Sofkanın
1: avazlık çürüm
0: açtı.
1: koymaydıgan bolsan deyip açam
0: Kanım
1: bek.
0: kanım mı kızı kamera kaybolun. Kamera kaybolun. Yaşı mı?
1: Yakşı
0: Ne bir
1: ya.
0: mesaj sorar. Kısa mesaj çeki oturur. O şey bir ilk şeydi. Ne olsan hazırdır. Oldu bir ay için 15 gün bulak bir tuttu. Mesela bir ilke 250 kere yakın bulak bir tuttu. Çok kumete de apılanmıyorum. Ben de bu kısım konuştum, bir şey yapıp açıklamadım. Ne uzun yapıp bir şey söyledim, mağmurdan. Mutlu kullandı biraz. Amansızlık kullandı. Bulamdığında bir kaç yere yapıp ıslanma boşalma. Bana bir mesaj gösterse sağlamak için, o burun gavdu her ikisi de mağmurken. Ben dediğim gibi bir bakmak istedim.
1: Bir azrak bir aldığım bir pulları var ki aşu dediğim ağandan ço. Aş bunun ağıl bulam da kanda ağıl buldu deyip sorap da akşam şu dedi ayda batkalla anlap bildin lan anca. Bir cevap üretken bu sana ben ufkanmay kaldım. Hazır kızla oğalladın soraydı tamı getirelim siz deyip diyor taka dedi lan. Kızdan aç takı ettin lan lan sile yaş balla. Dılara'nın tamak etkisi yok şu açta amal kolunuptu deyip soruyorlaptı. Benim kız
0: Zıgalen
1: dostum bek
0: Liyansa'yı
1: usta
0: itti ki tam.
1: tamakka
0: Liyansa'yı
1: dedi.
0: kıptı ki bu musa?
1: Liyansay?
0: He.
1: Bir Liyansay'ın
0: Liyansa'yı
1: on
0: kıptı.
1: şap kılanmışsa toy kıp olgan kız valla.
0: Ayrım ayrı durum yollar ravan diye uçur ne orman evet hem de bir ügünüp koysu buldu tamak yetiş diye nesin hazır hem ben hez teyan nesin bekçi kolay up gitti onda bir meşkı ot kalap ya otun kalap itadığım bir iş yok hem ben hez teyan tiz etkili buldu azırak bir ügünüp koysu buldu.
1: Ben şimdi acı. Yollar avan. Makul buldu. Rahmet. Ağıl buldu apul ne? Dep Mahmut Çavuş çürüyor laptu mu ne? Ağıl buldu
0: Esleme.
1: ki acı mı? He.
0: Esleme bir gek
1: Ağır
0: tike, o
1: ilan.
0: ilan dinki anlayla.
1: Mel, azıcık ilan duydu.
2: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qabat kübülüp 3 yataq ne 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolgan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Oxşeş kölemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565. Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğun bazarğı yıqın. Öyünün egzike 6 metr 30 cm. İki qabat kübülüp 3 yataq ne 4 yataq kılvalsanız boludu. Tianshan rəstisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolgan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Oxşeş kölemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın seçiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.
0: Dada, yeni de sitte olan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o. İkranı mı çönken?
3: Elbette. Şincan Telegraf Şirketi'nin devletinin 4 yıl tuluklu mısın behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldım. Konu telefonum numara pulu hesapıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
0: Telefon almıştırmakçı bulsanız Şincan Telegrafına tallan. Ezan hem köngüldükinek telefon seti alaysız. Ailedikileriniz razı buludu. Tepsilatını Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip mesele sorap becerilin.
4: Şinjan radyo televiziya stansının Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusqısı torgı çıkırıldı.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus

0: Nusqasining xabari sahih bizga aytildi.
1: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirilar, nopozliq chandiriladi.
0: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
1: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashtirilsa tugitiladi.
0: Ishga o'rinlashtirish mulozimtida savollarga javob beriladi.
1: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
2: Slow shooting aptitali 6.0 plus nusqasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotliq chekta atish, bilet tashlash, talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursati
2: Yoxlumudun ıssınız, körsünüz, məzmun əvəssiniz, cuğlanma numurqa erişsiniz. Yaxşı soğatlarqa almaşdır alaysız.
3: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqasının AI aqıl icadiyyəti çəksiz. Yepyeni aqıl taratqı torğa çıxırıldı.
1: Şansı sizgi yardımlaşıb icadi məzmunlarını çıxırıb verdi. Yazıqını közü yumub açıqca sürətki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
3: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asanlı qozğıtıdı.
4: Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqasında xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasetçiləri bevasit görsətib Şincanın alaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğenli miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günübkü bilerli setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
0: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Aptitali 6.0 Plus nusqası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarından Slow Shooting Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmurladın huzurunun.
5: Qadirlik dostlar, anglayotganlar, ettigallik yo'llaringizni bilsam ra programmasi, ettigallik yo'llaringizni bilsam ra programmamizni Ahmarvayt unzavatın qollab kelayotgan iste'molchilarga minnatdorlik bildirish va iste'molchilarning sog'lomligi uchun davomlik tirishayotgan Ahmarvayt unzavati alohida talab qilgan.
6: Programmamizning yana mush avtomobil klubi faoliyatimizga nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan mollig'ir naqdlar qatnashgan.
5: Shunaqa qana.
6: Yani programımızın kimi şu Şincan'daki en iyi seltemizde şu yürüyüşük faaliyetimiz olsa
5: Sertem Kuroran Uygur'dan katlaştı.
6: Sertem Kuroran Kaligüç Uygur kandısı katlaşkan.
5: Şuna ola Sertem Kuroran Uygur'dur mu? Hem de Abdunum rayonumuzdan cahı cahıları da bak. Olcudu bir oran tallap tallap yaptım olcudaki oran ne?
6: Olcudaki o tallap oldu mu ki hemen sormaptım he. Siz sordunuz mu? Sizim sorumlu olsun.
5: Ya ben ne de sorayım siz sorumsuz.
6: Mao anlaşılan uçuruk karayla.
7: Karayla. Mao Nazihan'ın aldı. Maşinəm dəqiqə.
5: Məqul buldu, rəhmət. Mən meylidim 1001 uçur yollabdı. Hazır çopurluq 3-cü tur imtahan verməkçi buvatım mən hazırçı imtahan girməkçi mən hazır. Şunda ciddi iş yatma yürgün puk puk puk puk soqatdı. Çalış çopurdun yeni bir köpüydigan boldu deydi.
6: Bax qorxmay. Pişib getsiz bir aş kəpdi. Vay, imtahan bir poplan məndə keçə.
5: Əmdə kirgilib atamız imtahanğa? Saat mana 10-dan 50 ötübdi. O imtihanın aşı bir 5-10 minut bir bulsuz, ne ayı tezli tügeydi. Daha sonra yakışı bir neticilerin kolu keltirişiniz ümit kılmış cümle, ayeti bir uçur bir yiğit ama imtihandan öttüm, ütenmedim ya kedi gendek cümle.
6: Didi köfuğu telefon kılıp deseydi, kırani olgan günüdün başlap 15 gün toşkanda bir de apılmaya ötkür uçur yıllabdı. Makul.
5: Ama aslime cüm Ahmer Vayt makta gitip du. Minin ayalımı tamak itemeydi, etken tamak ağızımı titimay, yeli undakken deydu, yeli bundakken deydu, taskağın. Un yakşı emez deplu turuvalıdu birdem, yağı yakşı emez deplu turuvalıdu, ekirgen seyin yakşı emez deplu turuvalıdu. Taskağın şuna ola uydukilen almıştırıp etkili. Ahir Ahmer Vayt'na onu almıştırıp şuna bilen tamak okşavatıdu. Ahmer Vayt ailemini saklap kılışkı sebepçi boğan. Ahmer Vayt'ı rahmet de bu. Özü hiç ilan söz gizbi kıttıken tıktan ha? Mukabat bememsle de itik keyindi. Şunda uçuyoruz ki gitipsiz cuma esleme edigen bilen he? Kanda buğandı sizdekmiş ha uçuyoruz buğul buldu.
6: Yüzüzsel kılınarak uç gerek mi?
5: Ürümçi şehrinin kelgüs 3 günlük hava rayıq bir karapakan bısağla edip. Kelgüs 3 gün içi de manda oluyduken. Bugün hem de Ürümçi şehrinde hava uçuk bulup bazı bulutlundu. 22'den 30 Celsius'a gradus kıça. Evet, hava bulutluk 21'den 30 Celsius'a gradus kıca. Müşahinin 14. günüm hava bulutluk 21'den 30 Celsius'a gradus kıca. Müşahinin hava bulutluk 21'den 30 Celsius'a gradus kıca. Müşahinin hava bulutluk
6: 3 gün içi de. Şu peri pek nazik mi okandak? Hemen 2 yıl oldu ya. 2 yılın açtım ben vatkılı. Ettiğe uçuratkandak anda kıyıp kızıl heride uçurat bakmağın bana. 2 yılın yakı birisi beni erz kılıma da bakmağın. Uf! Kandaklı hıyalıksam açığım pekat yanmaya vatıdı. Kandaksam bula. Uf!
5: Neyim kıptı peri?
6: Vay uf! De peyle ki. El oldu man, el soldu man, boy undamasak bulmaydı öz erz kılıma deyip koyan köyünü kekitip, azılık
5: geyitip. El kıtır yol, tar yolda tez man deyip, burul bulmaydıgan yollardı burul deyip mi?
6: Açtak cilik kıptı ki. Oy, kapı mısınız? Bulmam da Peri, ne kadar nazik ses.
5: Yok, o tiyatrodan birisi uçurup taz cili kıptı çoğu Peri'nin ettiğinden yakı.
6: Oy, bir tiyatrodan ömde bir gün açtık azapılıp yürüyem demdi. O tiyatrodan özünün açtığını kıp yürüyüp edi. Siz bir yerde azapılıp yürüyorsunuz demdi. Vay, deyip bunu da için bilmeydikken siz de.
5: Cili kıptı da, taz cili kıptı da sizin ettiğinden de şikayetinizi bozup.
8: Yok de.
5: Ya, müşte ademler var Peri. Siz ki pekat uçurmakalı bir yeri bağlı şeydi o Nurgun taksiye deydiğinden dostlarımız, ilgir programlarımızı alınan bulsunuz. Aşına değdim içinde adam çıkıp kaldı, anda dedi, manda dedi, yalakı bağlı. Bulmaydı ha, bir yolladı, ben hep deki, ben ilgir mansam, ay yolu 10 koyluk çıkarttı, sen bir gün 13 koyu kaykaya koydun, ben 10 koyu bir yirmen deydiğinden. Taksiye çıkılıp bağa talıştıdığın. Aşında tez mansam olmamdı deydiğinden, tez mansam, nimdep tez mansam, astı mansam olmamdı. Dep kapılıp kaladığın, şimdi her kıl, her yalnız adamlar bu etrafımızda peri. Bulağı mandaylıkı içinizde ütküzüp manda kapılıp kısınız can tuşmaydı. Kapılma içinizin çıkırıydın ha. Hazır. Çı mı?
6: Ma o ilgi yol dışına içini sürüp etken tam gitip çö.
5: He, cundu kıp koygama, zehirlep koygama yol dışına.
6: Dilara.
5: Dilara neyindeydi?
6: Ben tört kettim mi şu kömür senden tört kettim imtihan verip ötemegenim ha. Şuna olan yol dışın bana vitamin sepedeydi.
5: Cündüğü
6: içi. Şuna olan bu işini yiysen, keyfiyatın turaklaşıp ciddileşmeyse edip şuna dikenti. Şunu olamaya ütük etken de.
5: Yoldaşınız bu kadar yakışıklı kıptıken siz geldin. Ne bu kadar zehirle koyduğunuz. Tamak etip.
6: Hazır belki şu kadar yakışıklıları bu şeyden kıvatkan buluşma mümkün yoldaşınız.
5: Hey bunun için dikkat kılın lan Dilara. Cuma o vakti ütük etken sayı yuvaldınız mı ya? Lansayı başka iyileştirip onu bunu kuyu aldınız mı ya?
6: Şu. Onda kademler bek köp. Minimu 5 maçen geriz kıgan. Kölünüzün yerine kıp etmeyen de. Yüzü tel tutuyorlar.
5: Peri.
6: Şanrenliyo, çö, çiping, mellü, şuvuniye, ulumu, çizeyin, arpa. Kan biliyor, hazır.
5: Rozu kavap, uçurumuzunu tapşırıp aldık cümü. Rahmet, ben şunda biz anlaydıgan boğandı ki radyonu. Mamulli yigirin aptolardan belgen bulsanlar şunda amdan bulat dedip.
6: Bu dakika oyunumuzu katlaşalım. Şu katlaşıp yarışıp yaparsanız bir eyle.
9: Burun ayağının maşa etse, beni ağzını soktuma etse. Mandanmak, mandanmak der. Ağzıma ayağının da geldi diye çıkıp kaldı. Ben toktak kılıp bu ağzımdan maşa ile yıkamıyorsam. Beni korktuk, yanımda oturup. Başkan, bu ne? Ben maşa geldi. Bize gay şıkırıp, benim şahap kettiğimi.
6: Kendi otasın. Onun herkes olmayı da olurken, kendi oltada da koyulamışsınız ki onu gibi kep getirdik.
5: Onu kilde. Şahsen onda oyla baksam onda kendi oltası minamış. Utamayım ben lan onda kendi oltağında deydi lan bursa.
6: Şu. Zaz yakışı olmaydı. Siz kimde uçur ki vardı da, kimde delin ki vardı da, karap. Da, küzdüp oturduğuna da geldi lan aldı da oltası.
5: Koyulukkan nakşılağıcı arılışıp, onda bir adam cimbo kalsanız imiş kuş hop kalsa.
6: Yakamam sen.
5: Kamış hop kaldın mı sen?
6: Bire iş buldu mu deyip, gözünüz kırvamız olmaydı karan bunda.
5: Şimdi işte ama Ay doğru acım o. Ameliyatı çözüle bak bir zar olası da ayarlarına alakı. Mağından oturduğun, yedin, işten koptuğun da bana alakı göz kırılış. O diken bir köyünüş o. O bir kıl muhabbet o. Fakat silahlan kari bombayı kalsa andan sen de ensirsenle buldu.
6: Biz de bir silahsız bir aşk saat. Bunda ayrıyan bir aşk 3-4 saat bunda turp hakkımız geldi o.
5: Şu siz yaşap mı?
6: Biz de aram elişkin muhtaç. Biz azırak aram elip kalımızın tenişten duruşkin muhtaç.
5: Silah ameliyat okumayı silah. Ameliyatı şu Sizler köyünü kaldınlar tek aşık ol halet küçü.
6: Yok.
5: Gekimizsak biz cimmi tutup yoksuz buna şükür kalsak kubul kılanmasınlar mümkün.
6: Murat yaşımız var. Kerem cevap çorumuz.
9: Böyle yer tuttu o sizler için bu yaşımı var. Seyip oturdun. Kumban sen gerek kırıklığa mayol. Ben çok sık etti. Maşin yakın rahat yok.
6: Bu seyip oturdun. Kumban sen gücü mangan. Yolun işte saat 10'dan 56 müddetke vakti tosulup geçse bu taz içildi o vakitte. Kızık oldu o. Seyip oturdun. Kumban sen gücü mangan da maşırla maşırla bekle.
9: Ya yırak yani kumanda oturup yapmışsınız. O aramızın yok mu diyorsun
5: ki. Lekin onda fırsat yok da o şuracanga. Şu omrak kesle kamar durup kığa erle.
6: Şu.
5: Lekin hazır telefon var da.
6: Meyli telefon olsun meyli.
5: Şüphin faal kıl buldum. Kış
6: kılıp göz görmüştü meyli cuma.
5: Gönlünüz dikeple emese o he?
6: Şafi, sorunuz.
9: Ay, ayarların kendi otları yıkan da susacağım.
6: Kapılar
9: Kuyusuz avaranca gözgüdüğüne. Öyle Burun meyluk ayalım ki, yolu tapamay, akkudu bir yerde, bir tasfir tutup, kendi ol tatıma, akkinin, sen şoförüyle uğal, sen çok erkisi. Olsam, uğal gep on tutup, yine oltap kazı, yok şoför gep çağıltık ki, kendi cipparın maşinaydı. O taksiden çıkken bir rezerv çıkarttım ben. Resmi ile mesela, o, amal yok. Dez ayarlı kızlar vardı mı ki? Tasfir tutup, kendi oturdu. Onun yılın köz aldığımda aldığı da ortada. Ben yok kanda kılmak istedim de rezervi kaçtancı bu ama. Bu çocuğa da ayarlarını kendi ortada ergan bolsa avaranındaki özgür kirayı. Aynen ki. Bizim kulak kaçtı, bizim kavur var mı?

0: Programımızın ahırlaştırımız programı Riyas Etçileri Roşengül Bastılan
1: Uşurcan Hızır
0: Nevetçi Muharif Zeper Memtimi. Hayır hoş dostlar.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar, səpırınızlı biz sırdaş programımızı anlayışanlarını karşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqun.
1: Qadirlik radyo anlıqçı dostlar, məzmunlarımızdan aval qatəkli yaxdırıb anlayısıyla, mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Бүгүнкү программабызга төвөндөгү мазмунларды орнаштырдык.
1: Алды менен Голжа Монгол көрө таш жолдо катнашка вакытлык чак коюлду. 6 айынын 17 күнү катнашны эстеге келтириш мөлчөрлөнмөктө. Өрүмчөдөн Англиянын шаркы Мидландга учурган жүк аэроплан авиасиялыгы эчелдеги катарлык учурлардын тапсылаты диктанлады болду.
0: Радио саяаты сайтыбызда Атлантик океанынын аң ахыркы бир тамчы көз иши деп аталган сайрам күнүнүн Yaz günlerdeki kök rang bilen bizelgen romantik manzarasını tanıştırmız.
1: Qadirlik radio anlıqçı dostlar mazmunlarımızdan anlıqach yana davamlıq programımızga qızğınlıq bilen qatnaşqaysılar. Onda bolsa örümçinin hazırqa en yeni müşü yollarının ahvalı toqırsıda sizlərge bir uçur bir bitəyli. Hazırnın özdə Wuxing Beylu, yani 5 yıldız şimali yol qoşumçu yol. 5 yıldız janıb yoldan Wenchuan qarib yolğıca, janıb şimal yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta, sürət 11 ətrafıda.
0: Onun başqa Hunan dolu, yani Beijing otur yoldan Hongguangshan yolu qarapmanğa nelişdimi, avtomobilla biraz köp.
1: Dostlarımız ma Hunan yolu ötüşmü körüknün üstü qoş yönünüşdə maşınlar intayın köpken yürüş asta, andın Sai yolu, Suzhou yolu ötüşmü körük bilen, muşu Midonello qarapmanğa yönünüşe, muşu körükten Midonello qarapmanğa yönünüş, şimal qarapmanğa yönünüşte maşınlar biraz köp yürüş asta.
0: Onun başka Hunan Dongludun Chidaven Dongjegiçe, onun ki Hongguangshan'dan Wenchuan Shiluguç boğan, muşu Chidaven Nanlu, Hongguangshan Lu, onun ki Hunan Donglu Katarlıq muşu yol beleklerde hazırcı Abdumobil bek köpken,
1: Suju Şerq Kötüsü Koşumçu yol, yani Abdülmurayliq Özmük İzellikler Doktorhanısının Udul Terepe karşısı. Maşallah biraz köp yürüyüş asla dostlar.
0: Onun başka, muşu Longshan Kötüsü, yani Elnab Sarayı'nın aldıdık yolladı mı Abdumobil'la biraz köpken?
1: Yişoyan atrapıdaki yol bileklerde mu koş yönüşte maşınla biraz köp yürüş asta.
0: İşte bak yolu, yani Minhua Kotsu'dan Hepinan'la kurapmanga nelişti mu Abdumobil'la biraz köpken?
1: Yindu da Jodiyan'ın aldı terepe karşısı. Mavu sayolu qarapmanğa yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta.
0: Beyhuan Gaujalu, yani muşu Jujushan Lijaujaudun Beyhuan yolu'nunki kiriş eğizgıcı boğan yönünüşte Abdumobil'la biraz köpken.
1: Çitay yolu, 3-cü körük bilen Huanghe yolu arlıqıdaki bilek, Huanghe yolu qarapmanğa yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta. Huanghe yolu, Junyi Doktorhanı atrapıdaki bileklerde maşınla biraz köplikin normal yürüvatıdı.
0: Nanhu yolu, yani muşu Halıq hükümetinin aldığı kagice Abdumobil'a biraz köpken Nanhu donlu.
1: Longchuan Kötüsü, Şikin Zokturhan'ın aldı taraf koş yönüştü maşınla intan köp yürüyüş asta. Xinhuan Nalo Longchuan Kötüsü qarapmanğan yönüştü mu maşınla biraz köp yürüyüş asta. Andın, Mabauhunda Asa'nın uduldaki koça Xinshilu dəp qoymuz. Cula'nın kəyindiki maşın toxtuş meydani. Muşu tərəbdiki yollarda maşınla naid köp yürüyüş asta. Andın Minjianın yenidiki koca, Longchuan Kötüsü çıxıdığan koçudu mu maşınla bək köp yürüyüş asta.
0: Onun başqa qarısaq muşu Шынлилу, яны мүші жауетінің алды дегі елді мұ Абдумобилла біраз көпкен,
1: ә? Джефанлу, Адыл Соцари, Джефанлу, ама Дабазаның алды тарапдегі елді машинлар біраз көп, сән шығанзы қарапманған еніште, ә? Анын Адыл Соцарийның алды дегі елді машинлар нормал.
0: Хопингнанлу, яны мүші тәжірбі отыр мектеп тарап күтілген көча, иліқі ясаватқан көчуді мұ Абдумобилла бәк көпкен, ә?
1: Şundaq dostlar, andın Tuanjilu hazırca Raban, lakin Muşu Veymod Asan aldığı kəgəndə Qızılcıraqda səl öçürət buluş əhvalı ba, andın Xepinəlunun ürümçərlik anıballa saqlaş doktorxansı aldı tərəbdiki biləkləri də maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Onun başqa ma Jeminglu, yəni Muşu Gojijidi Guangchangın aldıdık yoldumu Abdumobilla biraz köpkən.
1: Tuanjilu Tausçan Qızılcıraqda maşınla biraz köp yürüş asta dostlar, ə?
0: Xinhuananlu, yani Ürümçerlik 5-ci otur mektepten Muşu Shiji Baishan'ı aldık gelgece, yani Muşu Dongfangyi Bey'ni aldık gelgece Abdumobil'a köpken,
1: ə? Davan Şimali yolu Jinkun Bichun'ın aldı tarap Shiyu'yı qarapmanğan yönünüşte maşınla biraz köp yürüyüş asta, başka yolla asasen Ravan dostlar. Hem de Ravan yolladı manğan dostlarımız davamlıq naiti. Dekhtanlarını yığıp maşına edişanlarını tavsiye kılımız. Maşını köprek yol bileklerdeki dostlarımız mı? Sabırcalık bile yollarının ravallışını saklığa istiyor dostlar. Öz halının uçurbakken anlayılı.
2: Dereze tuttu, resaleti de yaşarca kadar avalanı yaşma yolu.
0: Yaşma.

0: Hörmətli radio anıqıcı dostlar, yıqımlıq naqışladın könüllü aramalağı sunduq, əmdi veşin supamızı kəgən uçurladın dostlağı yetküzəyliyə. Meyli irin şansımlıq dostumuz 13-ci otları Simon Zaut ətrapı Sanfango yolları qoşlanıya dıravan digən uçurun əvədibdu.
1: Uçurlağı yeni qarısaq, şirəli bilduq, bilduq.
0: Top görəv atqan dostlarımız uçurlanı əvədibdu mana. Onda olsa qadırlıq radio anıqıcı dostlar, davamlıq hazırqı ən yon yollanan əhvalarının siləgi bir uçur bir evi deyili. Çünki bir qısım yol biləklərdə yallanmaşıla biraz köp. Əmdə bizdən bu uçurlarımızda anlap, ciddi şiba dostlarımız, başqı liniyələni pilallab, minişini təvsiyə qılımız. Hazırdan özdə əmdə maşını alaydı köprək boğan, biraz yürüş astı boğan yol biləklərdən. Muş Abdülmuraylıq öz müksəlliklə doktorxanısından qarşısıya, qarşı yönlüş. Maşınla biraz köp yürüş asta dostlama sucu yolu ötüşmü görükü qarapmanğan yönlüşte. Bu sıcı deyişi ba dostlarımız başqa yoluna tallanla ama yolda səl asta yürüş.
1: Xınan donluğunun muşu Ləndiyav Yiping digən oltıraq rayondan başlap Xınan yolu kötürmü görükünün üstü onun ki Xongguangshan yoluğu kırıp muşu Şiardun mihmanxansını ötüp körgəzmə mərkizlik bağış dostlubdu.
0: Maşınlarına ait köpken dostlar. Onun başka yine Hunsen yoludur mu? Masisi molunun kain tarafta maşınlar intayın köp yürüyüş asta. Andan Cungi doktorxana atrapdik yol bilekleri abayattan xilir avanti. Hazırmışı Cungi doktorxanın aldı taraf karşı yönlüşe. Ama çi can yönge karapmangan yönlüşte. Maşınlar biraz köp. Andan atrapdik koçular. Mesela Xoten koçistayımız, Yükenciyedayımız. Maşınlar biraz köp. Çite yoldu mu? Muşu üçüncü görük bilen Xuanxı yolu arlıqdaki bilekte. Xuanxı yolu qarapmanğan yönüşte maşınlar səl köp yürüyüş asta.
1: Şönlilu dumu yeni oxşaşlamış o avtomobil köpkənə, yeni muşu Qızıl Yaqut Mihman Sarayı'dan onğa əgilibla aşı Şönlilu kreş eğizdən tatıp
0: Şinda
1: qarapmanğan yönüşdən ki aşı Nuyetin Jashuyana aldıq kəkiş tosılıb da.
0: Dostlarımız andan Xinhuana lo hazır Longchuan köçəsi qarapmanğan yönlüşdə ümumi liniyada muş arlıqdakı böləkdə maşınlarına ait köp yürüş asta bəlkim mavo işkinci oxturxanın Xinhuana lo tərəfki işkidin işçi kırmızı deyip ücret durup atkan maşınlarının sebep demişler bulup atkan buluş mümkün. Dostlarının aldırma yürüyüşünü tavsiye yakılımız. Ya ki ciddi işi bu dostlarımız olsa başka bilekini tallanla Longchuan köçüsü mu hazır Müsen Şanzı Karapmangan yönlüşte maşınlar biraz köp karşı yönlüş yanılam. Herhalde Raban andın Minciye'nin yendeki kucudu mu maşınlar biraz köprekken dostlar paydalanıp kalaylı hem de azıraq ilahlarımız var.
2: Dada, pesin soğukluk çayını azıraq içeycu.
3: Donatkudun əmdə aldım, səl toğuzub şikinə.
2: Dada, dada, əmdə istən bulamdı.
3: Vay tək soğuk.
2: Ey dadısı, onu çaynak qoyub qayıntıp içsizmə, yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
0: Andan qadirlik radioanlıqcı dostlar, Cefanlı hazırmış sən şıxanızı qızıl çıraq, nənminge qarapmangan yönüşdü mü? Maşınlar nait köp yürüş asta, arlıqdaki mavu koça. Bronqa Ayastalla bazarının yendiki köçüdəyimiz andan ma ürümçərlik anaballa saxlığın saxlaş doktorxanasının yendiki köçüladı mı? Maşınlar biraz köp əmdə ma köçüladı maşını toxtaydığanlığı səbəbdən müştə görünüb atqan buluş mümkün
1: bizə.
0: Andan ma o Xəpinnalonun anaballa saxlığın saxlaş doktorxanasının aldı tərəfdəki böləklərdi mi? Maşınlar biraz köp yürüş asta. Yenə başqa yolların uçurlarını davamlıq yetküzəyli dostlarğa.
1: Muşu Ningxiaowen kotsi, yani muşu Yangguang Jingju degen qoronun aldıdı mı avtomobillar köpken ha?
0: Dostlarımız Tuanjielu muşu Tausçan Qızılçıraqda maşınlar köp. Dabazadın Tausçan qarapmanğan yönlüş, şundaqla qarşı yönlüşdə maşınlar biraz ücret bovatıdı. Yan'an bağıtça ətrapıdaki böləklərinə aid ravan ha? Andın mavu. Bianjiang Bingguan ətrapıqa kəgəndə maşınların yürüşü biraz asta, lakin alaydı tosulğan əhval yox. Davan şimali yolları hazır nait ravan biz abayatın digendek muşu. Ama o Ford Sestiyanı aldı direp. Şiyu qarapmanğan yönüşte Qızılçıraqda sen ücret buluş ehvalı bakken dostlar. Andın abayatın mı dostlar digen Cinkun Bicuyunu aldı direp. Şiyu qarapmanğan yönüşte sen ücret buluş ehvalı bak Qızılçıraqda dep. Yanlam maşınla biraz köprekken paydalanıp kalaylı.
1: Doğru.
0: Veşin supamızı uçurlarını yığılıdık. Van Xinfu simlik dostumuz. Sayolu canıp mangan yönlüş maşınla köpemez. Nait araban depto Abdurrahman Somki sizinle karşılığımız. Öz halının uçur bakken anlaylı ya.
4: Sırıca çıkıp ömürlüğümüz davan beylu dinle. Kaca anlayışı var mı?
0: Рахмат, қадірлік радиоанғычы достар, онда болса, ел үшчірлеріне мүшіншілік аңлайлы ең давамлық үшчірлер болса бәсанлар болуды, әмді мәсмұларымыз дектанлады болуды.
1: Яқында 2026-жылық Джонго экология мәдениеті мұнбіріде Джонгодегі тұнжы түркімді талланған 100 гүзел дака қылыш ноқтысы вә 30 парча алдын талланған фото сүрәт әсәрлері илан қылынды. Бұныңға Илі Қазақ Аптоном областыдегі Чоңқыштай кенті білен Алтай вилайетідегі Бұрыл Тоқай наясы талланды.
0: Hürmetlik radyo anıgıcı dostlar, yakında Şinjan'ı ilan kılgan, Abdunum rayonunun süni əqli iqtidarga davalaş saklıqın saklaş koşulgan kuruluşunu kullanış tərəqiyatıgı türkü buluşqa ilham veriş toğrısıdaki yolgu koyuş layihesi de Munala oturgu koyuldu. Süni əqli iqtidar sağlamlıq başkuruş çoğun əndizisi bərpa kılınıp, ahalilənin sağlamlıq əhvalini dərəcəge türkü ayrıp bahalaş və başkuruş həm də Şinjan boyunca asasi qatlam davalaş saqlın saqlaş aparatlarda aqıllaşqan sözülmü kesəllik boyunca sağlamlıqın başkuruşunu qollaş mərkizi kuruş kenə itəlidu.
1: Şikiman 26-jili hərbi məktəblərge adətki toluq otur məktəbini pütürgən oqoqçılardın 17,500-i qobul qılındu. İmtihan bergüçiler ve ata anlarga şunu eskerttimiz ki, okuguchi kubul kılış uçurunu sürüştürüş kılışta erbi mekteplerinin organ taraf uçturuşunu ölçem kılış. Tordiki sahte uçurlarga asallıkçı işinip getmeslik. Okuguchi kubul kılış namedeki aldamçılıkının aldığını iliş gerek.
0: Yakında Abdunum rayonluk sanayet ve uçurlaştırış nazareti, Abdunum rayonluk adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet nazareti birlikte uçturuş takdip 2026 yıldın 2028 yılı gıca sanayet ve uçurlaştırış sahasındaki kesbi maharetini östürüş boyunca terbiyeleş hizmetini uğurlaştırma kılıp, her yılı 20 bin adam kıtım maharet boyunca terbiyeleşini tamamlap, Şinjan'ın kesb terakiyatı için yukur sapalık maharetlik ixtisaslıklarını yetildirişini planladı.
1: Yazlıq tətildəki sayətki çıxışının avad məzgilinin yıqılışıqa əgişib, məmləkət boyca sayət məxsulatlarını zəqaz qılış qızqılıqı tez açdı. Tongçın Lüşin Supsının sallıq məlumatıdı körüstülüşçə, liniya qızqılıqı boyca qarğanda, Cənubi və Şimali Şinjan uzun liniyalik sayət boyuzları yazlıq tətildəki alqışlıq tizimlik işçidə mukum aldı aldın qorunda durğandı.

0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, səpiriniz biz sərdaş proqramımızdan anlavadısılar. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarqı caylaşqan Bərkət Aşlıqmaz Zavudi alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
1: Tərik və tərit tıqlarını bazarı salğan tərit soçəkli şərikdə mu alayda tələb qılğan.
0: Bu orlağa çin dilimizdən rəhmət eytimiz.
1: Rəhmət.
0: Qadirlik radio anıqıcı dostlar, əmdi Radio Sayayti sayfımızdan yaqtırdığan dostlarımızdan köplikiden bugün Radio Sayayti sayfımızdan nəgi barımız dəb bizgə uçurlanı yollab atqan dostlarımızın xeli köp onda bosa dostlarımız Radio Sayayti sayfımızdaki məzmunu bayatın proqramımızdan dışıda azıraq uçuru qılıp siləgi bir vətgən Atlantik Okeanın ən axırqı bir tamçı köz yeşi dəb atalgan Sayran Gölünün yaz göllərdeki kök rəng bilən bezəlgən romantik mənzirsini siləgi sözləb birəyli.
1: Altıncı aydaki yazının ısık mezgilinde, Şinjan'ın yaz günlerindeki romantikliği Sayram Gölü'nün köpkük renginden başlandı. Şinjan'daki deniz yüzünden en egiz, kölümü en çoğun egiz tağ gölü bulan Sayram Gölü, Bortala Moğol Abdunum Oblastı'nın Bortala şehri tevasiki caylaşkan bulup, Atlantik Okeanın en ahırkı bir tamçı közdeşi deb tariflendi. O, Şinjan'daki yaz pesilde salkındaydıgan, mənzara tamaşa kıladıgan, daka kıladıgan yadoroluk yer belgesi.
0: 6. aydın 8. aygıca Sayram Kölü'nün güzelliği en yukarı pelliği çıkıdı. Bu çağdaki köl suyu süp süzük. Köp kök bulup, sus kökürendin, kınık kökürenge karab, tedirci özgürüp, dolkulları kuyaş nurda culalınıp, hıdı gayet zor kök yakut tağla arsığı patırıp koyulganda görünüdü. Yıraqda Tianşan tağ tizmeleri appaq qar bilan qaplangan bolup, yıl boyu ermeydigan kültük qarlar bilan köp-kök köl suyu bir-birini gavdlandırdı. Bu manzara naydı sap hem kişini hayran qaldırdı. Köl sahilda yaylaqlar xuddi yap-yeşil gilamdak görünüdü. Yavu güllar hemme yerini qaplab, yaylaq seriq, sösün, halıranlık güllar bilan zinnetlendi. Koykalıla Bəhraman otlap, acayip güzel tabi yögümü rəsim mənzirsini hasıl kılıdı.
1: Yaz günleri Sayram Gölü'nün havası salkın hem yıkışlıq. Otturucu hava temperaturası aran 18 Celsius gradus etrafıda. Salkın daydıgan tabi yakışıca hesaplındı. Köl aylanma taş yolunu boylap öz avtomobil haydaş Sayram Köl mənzirsini tamaşa kılıçdaki en yakışı usulu. Taş yol əgri bügrü sozulgan. Yol boyudaki her bir cayda intayın güzel süratki tartış oranı var. Köl suyu, karlıq dağ, yaylaq, gülzarlıqlar bir körünüş içinde bulup, bundaqlar süratki tartışımı telefon ekranıgı çıkırıp alğıdak güzel süratlerini namayan buludu. Yani soğu yıkın kötürme yolda sayılı kılıp, köl suyunun süzüklükü yıkın arlıqtın yiz kılgılı. Su kuşlarının su yüzdün uçup ötkerlikini körgülü. Köl suyunun kırgakı yenik urulgandaki avazını anlıqılı buldu. Mayın şamal yüzünü sipap ötkende, kişiki salkılık ve rahatlık beğişlem, barlık ısık ve argılık kayaklarına doğru hayıp oldu.
0: Seherde Sayram Kölü'nü sus tuman kaplap, köl yüzü cimcitliği çömüp, hodi hiyali güzel makanda görünüdü. Çüştünkiyin kuyaş illik nur çeçip, köpkök köl suyu süzüklüşüp, karlık dağını inik köygülü buludu. Kuyaş nur bilen sahile girelişip, güzellikte söz bilen tasvirligisiz bulup gidiyordu. Keçkurun keçke şapak köl yüzüge düşüp, altın ranlık dolkulla mevcut urup, karlıq tağ illik altın ran bilen boyulup, nahaydi romantik tüske kırdı. Taliyiniz ondan kip qasa, yavu Akkula'nın köl yüzde oynışı batkan mənzirsini körüşge müyesser bulalaysız. Akkula'nın appaq gevdisi, köp-kök köl suyu bilen bir-birini gevdilendirip, kalıplani azadilikki eriştirdi.
1: Sayram Kölü'nün güzelliki, onun saplıqı, heybetliki ve romantikliği da. Süzükləşdiriş hacetsiz. Tolup taşkan keypiyat uyğusu ige. Yaz günleri bu yerde şovqun süren yok. Pekat kalıplarını azadilik eriştirdiğin təbiyelik ba. Mənzirsi kişini heyran kaldırdı. Yazdan ısıq günleri yetip geldi. Sayram Kölü'gü berip, köpke köl boyda məsxuş bulup, karlıqtağ, yaylaqlar arasında seyli kılıp, Atlantik Okeanın en ahırkı bir tamçı köz işinin

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
1: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukafatka eriş pırsızınız ba.
2: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
3: AI aqıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu. İlhamınızı asallı qozqıtıdu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısıda xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı aləyisiz.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçiləri bivasit görsətib Şinjan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
2: Məzirlik taamla, yeğeni mivə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şinjan'ın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilələ setvalib, özgücü mal setvaliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
1: Şinjan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səpirinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarından Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp sarkıl mazmurladın huzurunun.

0: 베이징 왁티 사앗 온식기
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікке желейін ұқандыда көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан желей мәбліқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
3: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
2: Elbette avtomobil hakkındaki paralarımız mı hele ağıp kaldı.
4: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahesindeki yanılıkla, seferinizdeki ihtiyaclık kuşurla, benim avtomobilim programımız da.
2: Benim avtomobilim programımızı avtomobili yakış gördüğünün doğru tanışı.
4: Benim avtomobilim.
3: Benim avtomobilim.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bərikət Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
3: Oy, tamaqla baş götürməyli yap kettiniz bu.
5: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab keti vatıdır desə.
3: Qaysı onda tamaq iti vat qalığımını bilədiğən siz.
5: Bərikət ullurdu şu. Untıqısını Bərikət nekini əkirəndə kulukumu ısındır vətkən tursanız.
3: Bərikət, öyünge ilip kət digizdiğini yanılı Bərikət onu. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ın əslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı inək taşqı kesəlikleri bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şəhri Şinhua Janubi yolu 578-ci numarlı qorunun 2-ci qayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şəhri Navaq yolu 275-ci numar. Telefon 0991-322-98-98.
5: Bu programını... Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Çünkü bakmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıkılarını burun dadam işilti. Hem de ben işilti atayım. Bunun önündeki balam işilti. Sakal ağaçtan süt yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük tırık ve tırıt.
1: Bu programını Arman kuvvet talkallarını işlep çıkan Arman yemeklik çeklik şirketi alahaydı talep kılgan.
5: Şatık tolgan Şincan dericinin taşkırı futbol birleşme musabıkçı. Kızgılık tolgan Şincan. Şincan Arman yemeklik şirketi Şincan futbolçılıkı medet veriş için musabıkı bildik asasen Şincan'daki Arman talla bazarda 2 yön. Mari Brown'da 5 yön itibarı verdi. Pahaliyet vakti 5. yönün 16. günün 7. yönün 13. günü geçe.

0: 104 Qatnas Sanat Radiosu'nun arkayız programlarını yaktırıp anlayıp kızgılık bilen katnışı atkan kaderlik dostlar. Hem de dekhtanladı bulduğunu minin Aptomobil'in programımızı. Ben riyasetçi Boşur Can Xızar.
1: En yeni Aptomobil uçurları, Aptomobil'e ait bilim savatla, Aptomobil City Setviliş doğrusudaki uçurlar minin Aptomobil'in programısı da hem de dekhtanladı bulduğunu minin Aptomobil'in programımızı. Ben riyasetçi Ruşen Gülbasit.
0: Kaderlik anlayışlar, yine hazırdan başlayıp programımız katnasanla buldu. Bizim 5. salonumuz XG1074FM. Aptomobil Setviliş, Aptomobil Tallaş, onunkin Nemkeş Aptomobil bağlı işler okuyup kalsa katnasanla buldu. Bizim 5. salonumuzun bayam dedik, aşşu.
1: Doğru, aşşu.
0: Öğretsek bul.
1: Onda olsa ma Tursunca usta mala atkan bolsa men ba diyebese anlaşılarımızdaki bağlaydı avtomobillerine bir evesek dep dursak Tursunca usta bağlaydı avtomobillerine bağlaşık teyyağıp durdum. Onda olsa bir evet anla bağlaydı avtomobillerine dep durdum.
0: Şirali hem de ma bu Qarğandalık özlere. Onda kısınız bulmaydı mı Şirali? Ben nimdi de onda bulmaydı o işle de.
1: Biz pek cıhke kıldık o Şirali sizge.
0: Onda kımman. Onda kımman dep meçk etim dedik.
1: Kımman dep dursak aşı kıgan diken. Kımma diye aşına kısa aşına kolun.
0: Hem de hopopto desek tek ki onunuz geldi o karanımda.
1: Dene hopopto dene aşına kırak bir ki onu kilga bir şumu sayı gün yen aşına kolun.
0: Son misal çı kırak geç.
1: Sen açıgın unutup kalsın ayı gün aşı yen şu yoldu miyip müşireli.
0: Özü hiç çoğu özünü bir bilermen çakılıp ben bilmem.
1: Sizin hili mında bir bala dep oylap tuk mu? Akılcık mında dep oylap tuk.
0: Hem de sizin bir dötken ses. Dava şimal yolları yollar aman ki adı gavçor ne şu. Hazır tılavatkan şireliye verdi. Doğru Tursuncan bak ya ben bağ bol
1: kez okumsun bozuldu.
0: Onda az yolladık cuma ama maşallah ne.
1: Evet değil ya.
0: Maşallah bakken. Şükümün 23'nin modulu Y'den burası bak ya. Şükümün 23'ninki modulu Y. Kaç bir atrapı da buldu dedi. Modulu Y.
1: Şükümün 21'ninki Celba'dan burası bak ya.
0: Celba'dan burası bak ya. Kişkiden bir sıvak ya, kişki.
1: Şimdi bir bahala pese,
0: kişki, şikimin o yetinin kişki. Kaç bu oldu? Şikimin o yetinin kişki. Kağalların yazmıyorduk, asas uçurulamıyorlar.
1: Ama alba hem de yılgıya bahalaydık, avtomobillerini, uçurularını. Kaçı ki tepsili yazı alsanlar, çünkü ki yakışı. Kaçı ki mandi, digendek, avtomatik hot mu, zidon hot mu, ya ki. Maylık mı, gazlık mı diyenler, yine asker sanlığa tekim yakışı olaydı.
0: Beycan, Beycan canı bir yolları işe oyanın ki kendindeki yolla asasiyatın koşuyorsun işte. Ravan kerdiği avuçların şükranı verip duvar.
1: Abdurrahman Kamsoğum küçüğümü bir uçur yollaptı ki, rahmetsiz gecimi. Hazır mı, Hınan Doğulu'dun Çidaven Şarkı Koçisi. Garip Şarık yolunuşta ma yol bilekti tosluş bakken. Yünçöy yoldun Beycan Nanlı tarafka Şarık Garip yolunuşta ma yol bilekti tosluş bakken dostlar.
0: Donkhan Şişcan, köyürüklerin üst tarafları normal dedi. Havarayım yakışı, yolla
1: paylaşan ayrı durumda taksilerin ücret tehval kandak oğuydu, Semet taksi sorabdı. Ayrı durumda taksilerin ücret tehval kayadın kayaya içe bir uçur bir yürüyetken bulsanlar dostlar. Tursuncan ustam...
0: Şikimon, 24'ün ki Hongçi H5'den birisi var ki. Hongçi H5'e.
1: Hongçi
0: H5. Şikimon, 24'ün ki.
1: Manı mı?
0: Kaç bir atrabı da buldu dedi.
1: Andan Tursuncan ustam bağlap yapıp da aldı da evetken yaptım o bulan bir.
0: Anlayla, siz taraftan bir anlaştırayla.
1: Anlayla ya bana.
0: Volvo S90.
2: Şikimon, 17'nin ki H5 15 manda 20'nin atrabı da. Şikimon, 21'nin ki GL8 toplarsa 95'ten 100 manda atrabı da. Özel üzerinde kanalın yaşıma, yaşımca anlatıla. Şikimon, 23'nin ki modlara yaparsa 165'nin atrabı da.
1: 165 min koy atrapıda makul buldu rahmet. Şunu lan.
0: Ma son atadım bir sıvakken. Son ata dedi. Şikimin 2019'dan son ata neç bulu yaraydı dedi. Bunu yollap koyduk.
1: Hadi efendim uçurunuzu tapşırıp aldık. Aslime uçurunuzu tapşırıp aldık. Çünkü ben bazı aşınam değilim ki it kal demişsiniz. Üçturpa naisi de hava naiti yakşı. Dep ma Tursuncan ustam bir uçuru yollaptı. Rahmet sizge.
0: Lexus'ın ki ES'ten birisi var ki Lexus ES'teydi. Ma o 2022 maşinası iken Lexus'ın ki ES'teydi.
1: Altın Kümüş yolda Minhua Koçisi Şimal Canop yolun işte Aptomobil'la köp. Lekin tosluş yok dedi. Ümçiktağ Tonal'dan Vayhuan Lu Kırış İğzi Garip Şarık yolun işte mu Aptomobil'la sel köp. Lekin tosluş yok dedi. Çıdaven Şarkı Koçisi'nin Hınan Doğulu. Şerek garip yolun işte aptım o bulay köp. Lekin bek tosulma diye degen uçurulan tapşırıp aldık.

0: rahmat do'stlar. Donliq to'g'mi qo'yish yo'lishda hozircha Ravon aka Mansardan uchuri. Rahmat sizga. Tursunjon ustama 100 ming qo'y atrofida. Oralash menirgalik avtomobillar bo'lsa bir tavsiya qilgan bo'lsa deydi-ku.
1: Tavsiya qilsin, Tursunjon. Tavsiya qila olaydi. Jumveydin bir suvati deb uchur yollabdi. Mabekninki Jumvey mashinadan bir suv ekan. Bek Jumvey, ha? Bek Jumvey. Bek Jumvey bu mashina 2019 mashina ekan. Avatib qo'ydik, nechta bilan atrofida bo'ldi deydi, Bek Jumveydin bir suv ekan. Onda yana qarsaq, yaxshimisizlar, riyosatchilar, mana mashina.
0: Bahasını sorabdı mı maşını?
1: Sorabdı ha.
0: Şuna ona ama gengo balığını uçuyor akarsak diye bir daha şu doktor hanımın aldı koşu yolun işte yolla şun daravan da uçuyor bir yırıptı. Anda yeni bir anlık uçumuz bir optimobilini resim tatıp evet tutken bu optimobilde ama keyin numuru taktisi bu yaman buzlu kitip de bu numuru taktisi. O hatini şimdi gen hatini bu köygül bombığı da galette ondan dikkat kılmışsa şimdi hop kaptı. Numur taktanla bu halet haydep yüzeğlen bulmaydı ama buzulup ketken, sunup ketken, yerim yatı hop kalan halette. Numur taktisi asmaya Optimobil aydigan qatarida bir taraf qilinib qoldigan ish bo'ldi shunga. Bu Optimobil aydigan do'stimiz navod anglayotgan bo'lsangiz, shin A2T775. Shin A2T775 mashinangizning nomer taqtisini oldi keyin biroq almashtirsiz. Bir almashtirib yiling-a. Men 12123 timi ma Optimo iltimos qilib bo'ldi. Yoki bo'lmasa bevosita basingizmi bo'ldi.
1: Juma.
0: Qazimanga berib almashtirib olsangizmi bo'ldi degandek, juma.
1: Unda olsam ma bog'lab qo'y mashinani. Voy. Hapamağla ya.
0: Anda 2017'nin ki Lenniyo'dan bir sıbakaya 140 mağını mağında Zudun Xot Alisi Bazabaz Kanç bula etrafı da bula bir bağlı bese deydi.
2: 2022'nin ki Lexus ES4 topağı okşayı nakamaz ki.
1: Şu.
2: 2019'nin ki Big Jumvey dörtte maşına Bazabaz otpasta 45 mağını kadar etrafı. 2019'nin ki Sonata dörtte maşına Bazabaz otpasta 60-65 mağını kadar etrafı. 2022'nin ki Volvo S90'da 1.48-150 mağını atırabildi. 2024'nin ki Honki S5'de Mezunan Bazabası Opa'da 90 mağını atırabildi. 2017'nin ki Kiyoskopas 15 mağını 20 mağını atırabildi. 2021'nin ki GL8 Opa'da 95-100 mağını atırabildi. Bu sizler için ki kanalımın yazdı.
1: He bayan kusur. He buldu.
0: Allah bulduk ha. Şimdi oğulay hazır mı? Ay Şirali unçu olam MSK bek tıllıgıdak mı MSK? Allık koyuluk tıp. Tian Shan Gong yarını aldı yollar avan depto cuma Şirali.
1: O 50 koyluk birisi mimar mı koydunuz ya? Bopta.
0: Ay o bir kağıcık tılanlı bapsız o et bayatı ne?
1: Ayman neçin bin koyluk hep de alır uçu yetin bin kemmeyi mi kaldı o? Ne de kılsız?
0: 50 ki am aman.
1: Hem de ma? 50 koyluk kalsanız aman siz.
0: Ya amusun buldu.
1: He?
0: Amusun buldu.
1: Hata çıkıdı ki demek istiyorum.
0: He o Şirali.
1: Yokmuş hata çıkıdı ki dediğinin ki yıllam doğru çıkıdı o.
0: Ya bazı da çoğu pul neyliği doğru hacileş ya ki hacimesinden özümü bir pul ticaj okuşaş bir iş çoğu.
1: Hem haklı. Ama hamsa.
0: Şuna ama o geyakıptı mı Tursunca ustam?
2: 100 bin kaya atırapı da Allah'ın ünlülerlik maşın tavsiye kısama der. 100 bin kaya atırapı da ondan iki yargı, yenişte, şıkımın 20'lerinin 19'dan iki, anan iki çağrı yıkıldı, şıkımın 19'dan, şıkımın 18'dan iki, ya tutmaya çağrı yıkıldı. Rahat etkildi o çıkımın 21'lerin içi, 20'lerin içildi. Aşağı tümrülen öyle sana buldum.
1: Buldum
2: abi. Şunu 25'in içi, birinci yılıktı maçından bazar basıp basa 150'din 155 mağı atırapıdı.
1: 150'din 155.
2: Şunu 17'in içi, Lenniyo'daki maçından bazar basıp basa 30'din 35 mağı atırapıdı.
1: 30'din 35 kişi.
0: Makul makul buldu. Şunu oğlan masajide mu? Uçurulan yolla bu.
1: Açtık mı ki? Sacide, aç onlar açtık. Amrak mı ki? Bazı çoğunlar sel öyle şey mi?
0: Aa, kendi ki apanızın resmi kendi. Şimdi yani mihriban çıray, illak çıray. Edimiz rahmet cuma, hoş bulduk.
1: Aa, kendi kapımız mı?
0: Ha, apamız çıkıyor.
1: Balır bey, bozak bir kendi akıllı cuma.
0: Yak.
1: Bu apamız ne?
0: Ben mesti.
1: Ben bozak mı alım cuma, apanın ne bu?
0: Vişin ladı paranlışıp, şu... Şimdi ondan.
1: O karsın sadece işte bir kitim uçur ilap koydu kagan gepten. Hem misin şu abs kıldık yani o. Açtık mı kagan bağmam de. Şimdi bu 16. yılın ki Honda 1.8. Binci kaç pulla bula dedi.
0: Evet koyayla ya. Şimdi bu 16'ın ki ah yolunu uçurken bu bana. Evet evet.
1: Adama atağın sığa maşin hep ememse edep hıcıl kıldık ala vakken. Hıcıl kımanla. Andın mesela yaş balladı cıkırak çıkırken. Çoğunladı mı? Maşin hep besek yardım

0: deb hoplaydigan lavakachimi 140 malchimi deb qo'yay.
1: Ha, to'g'ri. Mashina olsak cho'nglar yordam qilmaydi deydiganmi?
0: Ha, oshnoq cho'nglar vaka qaram. O'tgan bir sochda deydi.
1: Ha.
0: Kollani suyvamo desam.
1: Ha, to'xta. Masalani endi qayrilay. Yoshlar mashina olib ketgan cho'nglar yordam qilmayaptiki,
0: hoplaydimi? Masalan, yoshlar emasdan, yubakmi yashamaska ularni bundoq 30 necha yosh atrofidagi yoshlarda?
1: Ha, mashina bo'pti.
0: To'y qilib, ballixim bo'lib qolgan yoshlar u.
1: Ha.
0: Biz mashina olaylik desak, o cho'nglar yordam qilmaydi, deb. Oshda hoplaydi ketgan cho'nglardan.
1: Ayt qilin cho'ngib qolganlar.
0: To'shay bilan og'zi nechin solgan balkin ay bu. Shunami? Oshdan hoplamdi. Bo'pti, ularning puli bo'lsin, bo'lmasin ham o'ziga lozim bo'ldi, ham keyin bundoq bundoq saqlab qo'ygan do'v pulni.
1: Ay, puli bo'l holatda yordam qilmasmi ham deb yomonlab ketmanglar.
0: Va o'zining puli u. Sen bek cho'ng qilib qo'ydi ham qataq qo'ydi, ballog'im bo'l bo'ldi. Endi topqiningni qashlanglar. Topamasang jim turinglar. Topqiningni tushib qashlanglar. Dadamning ozroq pulini qashlab olsam, opamning ozroq pulini qashlab olsam, menga ozroq berib tursa, nima ishlatdi ular ham deb bu yoshga kelganda deb qo'ydi. Mondoq bag'razlab akajimi?
1: Cho'nglardinda qimonglajimi? Cho'nglarniki men yosh cho'nglagan sirchi ba'zidilqi noyit pishib qolib qoladi. Taksilar o'tmaydi, avtobuslar o'tirdi, bir qism saylan pifalar berib aykildi. Voy, bu bek pishib qolib ketdi cho'nglar. U bu unda demanglar. Cho'nglagan sir cho'nglarning qilq bexatarlik tuyg'usi tuvallab ketdi degan-chu. Qishda ozroq bir pul tursa, ozroq bir iqtisodi tursa, keyin ballarning qo'li qarab qolmasam, keyin mushlar bir egrim tushib qolmasa deydigan bir xiyol bilan. Va cho'nglar ashinda turmush burundin uning ustiga. Bular burundi mashinada noyit tejash bilan hamsan bilan turmush kechirib uyg'unib qolgan. Shu voy bek chupay, menga yordam qilmaydi, menga pul bermaydi deb bunda yomonlaydigan ishlarni hargiz qilmanglar.
0: Berasizmi, siz bering. Lekin yanchoqlik pulni ko'lab qashlayman degan xiyolni qilmang. Men umringizni jiman deb.
1: Ha, aytdim bir amda kamigan bir ish.
0: Ya, javob qolgan vaqtida amda xijilim bo'lmaydi.
1: O'zlaringni qo'lidan kelsa, o'zlaringlar qilinglar, kamsa, o'sha jan degandek.
0: Voy taq, o kelinlar mashtaqkan. Voy, meningki bu cho'nglar deyman. Ozroq yordam qilsa bo'ladi deb menda o'ylaydigan 100 qilinlim bo'lsa juma deb qo'y.
1: Unda qilmanglar.
0: Ha?
1: Unda qilmanglar deb otma shu.
0: Ha, shu unda qilmasan u unda bo'ldan bu qilib cho'ng qilib qo'ydi, qotoq qo'shdi. Bir oylik kirdinglar, mayli qinat qinab anglardim bo'lsin, yoki o'zanglarning ota-onasidan bo'lsin, endi yomonlaydigan haqqing yo'q ey.
1: Niras.
0: Yomonlaydigan haqqi yo'q uningki.
1: To'g'ri.
0: Unda yomonlaydi ekan. Sog'salamat mishtaq cho'ng qilganki bo'ldi u.
1: Ha, ularning mashinada sog'salamat, unda o'tirpagindan o'zim sizlar qilgan cho'ng yaxshilik ejimi?
0: Ha, shu.
1: Bachetgan vaqtda.
0: Siz qilsangiz bo'ldi, boshqalar qilsa ochig'ingiz kelamda, siz bo'ldikansiz juma deb. Mani yiqitma.
1: O'sha jon unda qimmig'ashqa ashindaq yo'g'on pong-pong gaplarni qilyotgan deyman.
0: Yoqda ochda qildiganlar bekda aytdi, ochda.
1: Ha, ochdami?
0: Ha. Do'stim.
2: 2019-chi shovqa to'liq yo'q. Tekalat mingdan turmangan narsa mashinaning bozorbasi 45 ming qatrasi.
0: 45 ming atrofida.
2: Bu avtomobil benzin deb mashinaning bozorbasi 35 ming qatrasi.
0: Sho.
2: Kimon 20-ci nisan tanlaydigan mashinaning bozorbasi 85 ming 90 ming atrofida.
0: Bo'ldi. Adama qarzga avtomobil sotib olish to'g'riligimi ozroq bir to'xtalib qo'yaylik. Anglaysizmi, bizning o'zimizningki o'yligimizni deylik, to'g'ri tarafini tushuninglar. Mavo uzanlarning yanchug'idagi ahvolinglar va hozir tepatgan pulinglar va buningdan keyingi tepish ehtimolligi bo'lgan pulinglarni bunda odam bir dansab, uningdan keyin qarzga avtomobil sotib olinglar. Ammo qarzga avtomobil sotib olib dastlabda qaytirib kelganda necha oydan keyin qaytirib bo'lanma, yiliq mashina yig'ir kelib, anda bo'lganmisiz.
1: To'yli bekadan iqtisodiy mojarolar chiqib,
0: biz bakchiq deydigan gap bo'lmadi, u avtomobil degandan bizning turmushimizni texim go'zal qilish uchun, texim qulay qilish uchun sotib olgan narsa bu. Shundoq bo'lsa bo'ladi. Endi texim bek qisib, qashlab u mashina deb yugandan keyin paytish yo'qmayapti.
1: To'g'ri, bekadan ilqi qisilib qilib, baxt tuyg'ular tushib ketib qolsa, u chaqda rost bo'lmaydi, chunki turmushdamda nurg'un ishlar iqtisod ketadi. Ixtisodmi bek muhim bir oiladichu. Bekadan ilqi rost uzanglar ishlab kelib, ilqi nol shofu bilan ashina mashina sotib olganlar bor ekan. Nol shofu bilan keyin ilqi oylik to'lab mashina sotib olganlar bor. Bunda o'nglamoq hech qanday pul to'lamay mashina sotib olganda keyindan oyda to'lagan chaqda ig'ir keladigan.
0: Ig'ir keldi.
1: Shunga ma deykon qilib avtomobil sotib olish yoki uy sotib olish ham bo'lib, avtomobil sotib olish nisbatan bek sagak bo'lib o'ylishib sotib olishinglarni umid qilamiz. Va Tursunjon ustam shuda deydi haqiqatan.
0: Shu.
1: Undan vaqti to'lamay qolsanglar bekadan ma'u inovat darajangizga ta'sir etadigan shub qoladi. Kiyim nurg'un ishlaringizga ta'sir etadi shunda bo'lib qolsa.
0: Ha, shu uning ustiga bas chöp yillarning o'tishi bilan yo'qlib ketgan puli. Yo'q, emas, bo'lib qolgan narsa-chimi? Shunga shu uzanglarning puli o'tishliq avtomobil sotib olishlaringizni tavsiya qilamiz. Undan shu tex kam bo'lgan pulni xashlab yetish degan narsa, to'g'ri yaxshi emas shu. Doğru da.
1: Doğru ha.
0: Dur kemi gem pulunu mesela kiler iki ay 21 ayda çıkıdıran maaşınızı kaçıp etseniz kamdaşmaz.
1: Bulmaydı
0: ha. He muştak gel.
1: Doğru pul kajlayışa pul tepiş kokşaşlı bir iş benzedi cümü.
0: Şıkılıp.
1: Sonra ama Tursun Cansu'dan bir gel kıp tüke 11 sekot kanlıydı ya ne dedi?
2: 2018'ninki yeni nuskodiki 2018'ninki kallanda nesli çıkılan da olup da 2018'nin kallanda atıp başı 110 minkü atıramı.
0: 110 minkü atırapı çıkıdı o kallanda dedi.
1: Makul buldu. Rahmet cümü.
0: Bak şu yorulun.
2: 2019'ninki şalkı tonluk yok. Tekrarla 2 milyon tırmanlar dedi. Maşinon bazar basıp patak 45 minkü atırapı.
0: 45.
2: 2016'nin benzeri dedi. Maşinon bazar basıp patak 35 minkü atırapı.
0: Makul buldu rahmet. Ma şeyidim birisi varken bu yılsan 2011'ninki ke 2011'ninki şeyi. Anda oxşaşlam 2009'ninki tidadan birisi var. Yılsan esel konuk 2009'dan tida. Kaç pul etrafı buldu?
1: 2023'nin bir adı için plus değil bu.
0: Bir adı için plus ha?
1: Aşını bir bağla peygam olsa Tursun Can Usta'm dedi. Evet koyduk ha.
0: Çağan'ninki yöğdondun birisi varken.
1: Ma otursun can ustam da ikinci kol toyluk kaptım o bu laba mı dedi o.
0: Can ay yedo. Don. İşkimin.
1: Ap mı bu la?
0: 23'ten.
1: İkinci kol toyluk kaptım o bu laba mı dedi otursun can ustam da. Eğer bu tavsiye kan bolsa dedi cumu.
0: İkimin 23'ten ki can ay yedo.
1: Kim pulun demepdim de kaç pulla etrafında dep bunda demepdim. Otursun can ustam özü de baptım o bu lanı bir. Tavsiye kıldık bu sefer tavsiye kısın sen.
0: Ma kapsız balına bir maşınız var ki 2022'ninki Santana 200. Ya 200 manı mı yaptı? 2022'ninki Santana 200 manı mı yaptı? Automatik o tonluk yok. Bazar bağısı ne çıplı buldu? Bir de pekan bulsa normal dedi ha.
1: Kapsız balın iki uç orundaysız o ha.
0: Bir yollak yok ha.
1: Evet yutaylı ha.
0: Ben ötkeyi ile digen ben öydükilege sayına ağızı ben silahını sayat kızı ben de pişin ondinkin yüzümü çıkan dinkin ilip bir yolu digen yüzü ağızı bilen. Ötkeyi ile. Sen ne yapayım edo?
1: Hiyali mi daha kuturup, bunda
0: hiyal, depaksam. Hiyal kan.
1: Şuna depaksam öydükler nimde de pülk itidigan için bir hiyallar buludu. Aşına bir hiyali. Bu sen ne bulamaydı o şurcan.
0: Karanla. Gipanla bek doğurcuma minan bir nevrakan batı karanla. Öze okutuşta o pensiyaya çıkan deydi. İşki oğlu var deydi. İşki oğlu hazırca mı şu akamdın bu dadam. Ayda bir 10 bin köy maaş aldı, biz gibi bir köy sınımı beğenmeydi. Dep açta kalkışaydı karanla, dep döküldü bana. Ben bu dedim, özünüzden maaşı bulmuşsun mu? Siz bakattınız, ondak mı demen? Benim adam yok, özümdeki gününü özüm eyvatımen. Dep kata terbiye işlep koydum karanla. O balla benden çoğurak işi, siz bilen tenkildi. Benim adam, ben 3 yaş vaktimde, beylik çabdırayım cevapçı yollab da. Şu çoğunlar onda çoğunlar onda besim kısmamaydı. Helim bir kıpçı kata koç ölü koçaklı kılıp. Hazır he bir oyunu bir beşik kaya gidip kıp koygan alıgam da yine. Maaşın da manç pulunu bedep onda kakşası katı yapamaydı.
1: Rız.
0: Katı bu. Hakkı yok kulun ey onda değil kanka. O banka koyup saklamdı. Ya ki onu sayat kılamdı o çoğunlar özünün işi. Ya torda nesit verip oynamdı o özünün işi o.
1: Zat atmam sile ondan.
0: Kıcılım bombaydı.
1: Yani be yani et değil kandı. Onda kıpırem midim, onda item midim, bulsam, emmemde çoğunluğun kaşında bir kolumdun kese. Sırak bir kıvağın bulsam, bir yelek apırvağın bulsam, bir enes, ivağın bulsam, bir acitidin çıkvağın bulsam, de manda hiyal kısanla toğur bulam ki hem de sen
0: çoğunluğun kese, sile yardım kulağınla. Kulağınlığın kemse, üzanlığın günü, üzanlığın obdan bekleyip, aç onun yançıklı kıpılık göz kızartmanla.
1: Ama yuhu olamışsan lan, yuhu may. Kaşının ötkenden özümü hala yakşı hem bu, turmuş diyen de çoğun.
0: Kızık.
1: Şunu olama Altay yolu Tugun Gazhan'ın aldığı koşulun işte yollar avanken Gazhan'da normal gaz veri yetip de öçüret maşallah yokken deydi o gengo balan cümü.
0: Mabranlı cümü dadan pıza tapkan pulunu mağabeyim de kapılıp yürüp dükenme. Bugün seyahat hıcılı vatımına de hıcılı olun yüz gelin kızlık mı siz? Pulunu mağabeyim de kapılıp yürüp dükenme bugün seyahat hıcılı vatım deydi hema.
1: Hıcılı olsun unutup kapıken sizde bu da insanız gerek sep koyuptuk. Şunu olama o. Bay yigit deydi gang tokluk şu hans yokur bo'lgan to'g'ri taksi sitib olaman deb aloqa qilish nomerini qoldirib.
0: Urumchidan qo' ha?
1: Urumchidan ha?
0: Urumchidan sap tokluk to'g'ri taksisi haydab atganlar va o'tkazishni o'ylashayotganlar bo'lsa telefon nomerlarini desanglar ma bay yigit o'tkazib olmoqchi ekan aytsam deydi.
1: Telefon nomerini
2: aniq bilmayman.
0: 45 ming atrofida. 45 ming atrofida
2: o'tgan. 2022 Santana manga misabti 300 ming

0: Tamam.
1: Şunun 23'teki diyadi sunpula çapta mazmun mazaba sopat farklısın 50 bin katı. Şunun 9'un tiladatta 8 bin katı 10 bin katı atrafıda. Şunun 11'un şöyledatta 10 bin 15 bin atrafıda.
0: 10 bin 15 bin önce he? Makul.
2: Altay yolu Tugun Gazkan'dan aldı koşuyon iş diyorlar avan ken. Gazkan'da normal gaz biri yutup da öçeretti maşını yok kendi gen uçurun çoğu. Gengo balan evet tuttu. Cuma rahmet sizge.
0: Rahmet özel.
3: Altay yolu valla doktor kan sağlı yolla koşuyon iş avan ken uçur gelişen gel.
0: Makul buldu rahmet sizge
2: makul,
0: rahmet.
2: Makul buldu rahmet sizge. Bana bir yardım kan mısın lan tabi Adil Cakan'a yardım kılmış sizge. Aşı uçurun uzlu kaptı he Tursuncan ustamda. He Tursuncan ustamda. 50 miko yatırapı da sap tuhluk işkin çoğul maşın bağımıdı deyini. Ondan sonra evet koyaylıcım otursun Can Ustam'a. Ma İlham Can ben satayım edeydi o. A bay yigit ki ben satsam buludu de. Ondan sonra şu bay yigitin telefon numarını. Biz sizge evet bir eyli. Siz özünüz Allah'a kılışıp. İlham Can. Değişip bir kılakını. Kilişip kalarsanla kilişip kalarsla. Kilişip kalarsanla bir şıkkısı yok. Bay bir maşından kendini sokup koydum deydi o Adil Can.
0: Dikkat kıpaydısınız ki, bu demde belki onunuz yerim hükmetmen.
2: Anda kalan yardım kerek sizge karşı taraf buldu, onşatmayman deyip git kaldı, karsam kıymet maşınıken. Git kaldı o, deyip.
0: Kiyin çatığı çıkamı, deyip çıkıdı. Siz aç soğurtuğu bir telefon kıpıyan hazırcı mı? Soğurtuğu telefon kılayıp, işte git kaldı. Bir maşınla sokup koygan deyip, ben deyip karşı taraf onşatmayman dedi. Minin maşından mı, belki bir nes bulmaktı, lakin kiyin. Yani neçik gündün ki min izdap kıyıp kalsam ayış. Bumaydı o. Dap andım o 122'yim telefon kılıp ahvalını dap koyun. Falan yedem işte küçük bir katlan sürküldü şadi isim oldu. Lekin karşı taraf oldu kıvetti. Şundak olsun misalaki bir beyan koyayım. Neçik gündün ki izdap kıyıp kalsa. Ben barıma dap çoğu bir dap koyun. Bu musa kendi kişiler avarçılık oldu. Lekin hem de uçuk bu iç izdimse izdimigen peti buldu. İzdise izdigen peti buldu digendik. Çımı?
2: Andın azırak ilan vaktimiz doğru ki kaptım değil mi?
0: Buradan da ilan vakti hop getirdik de.
2: Nasıl azırak ilan vakti. Dada pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
0: Donat kudun emdal diyem. Sel toğuzup şikine.
2: Dada emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çeyi. Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
4: Ha?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, nenin ızdım malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket ununu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım. Bir buyruk bilalla, tiyatır kör işini. Öyünüzün bekaterlik ahvalini her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi, akıl ekranı, güzel oylakıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptığınızda östürüm.
5: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşünü. Öyünüzden bekaterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzda kandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sıptığınızda östürüm.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıcıların anla 174 katına sanat radyosunun
1: benim avtomobilim programısı.
0: Programımızda Xotan şehri Qarqaşöle 55 numaralı yerleşken Bereket Açlık Mayzavati alayı talep kılığa.
1: Programımızda Ürüm şehri Şenxua Canobu yolu yerleşken Şahsat Eğiz Boşkan Bulatoriyası alayı da talep kılığan.
0: Tırık ve tırt tığlarını bazağı sağan tırt halkıra soğutacak şirketi alayı talep kılığa.
1: Programımız yine Arman Kuvvet Dalgalarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çelik Şirketi mi alayı da talep kılığa.
0: Hoşun olsa anlayıcıların iki uçur gündem.
1: Mabır anlayıcımız deydu. Çoğan Çiyuen E05 Sab Tokta 145 Muşkılnik İlgarsi 23 aylık Kazba deydu. Şengen boşan 8. ayına 29 doşudu. Aldın 10 man berip ötküzü alsanız boludu. Baha mukim. Aydı bankı kazini güvenlik fey koşulup 3600'den kaytursuz. Her ayına 28. gün pulursuz. Navad kızı kuşulamışsa muş abdumobilini men ötküzü etsem buldu. Deydi. Cuma 13-39-011-99-94'ken. Kızı kuşulamışsa biz numarını ayırım evet bir eyle.
0: Adıma 2015'ninki tokmaya arlaş bir yadiyi maşından bir sıfat edeydi. Toktu mağdığa musabse bek azup.

0: Алды мушу машинага демпан алмаштырсак неч пул кетет о? Мушундак алмаштырып баккан дослабы коюп калса бир деп берген болса, Турсунжан устан билеми я деп сорапсыз. Турсунжан билеми о бу демпан алмаштырышынынкини? Билеми о билмесми? Кени бир эвет бакайлы Турсунжанга билемики? 2015-ninki 11 yil olgan mashinka.
1: Evet, koyduk Tursunjan ustamı.
0: Oy, men evet tuttum.
1: Nur Julin Xodaydo mening bir inim başında 30'dan aşdı, putuğu tiken kirip kessim degen oqperiyat dep uydikilarga dep başında qoqşap.
0: Uydikilarni xop qildi.
1: Ha, uydikilarga deydi. Hammishin uydikilarga deydi, deydi.
0: Vay vay, siz mi yerdin Nur Julin Xo, siz mi yerdin mundat onuz bilan uydikilarcha aşning amraq bizge deydi dep.
1: Ha, nim bu mundaydi. Hammigi
0: bizge deydi, bizge bek yaqin turdi, mush balam dep, apaq balam dep pechansiz suyib. O balık bek amrak değmezsiz onu deyin. Şimdi durun, amrak olsun, amrak bu neyle versin siz yani bunun muştan kısım amrak olup. He, muştan kılık kılıp da herkes ona demeyince mi? Oğlu, köylü hoş olsun neyle.
1: Ya öyle de bak şimdi, dün biz kışı kesim o, şu tırnağı yüzüp kesim o, ödükleri deydiğen çöp, çoğunlağı deydiğen. Hem de adet kişiler olsun o, meyli hem hoşallıklar olsa neyin bu şunu değilse. Lekin az durup bir köp, köylüsüzlük, ailedeki köylüsüzlük, o bulanımı, belki dek etmeler çoğunlağı.
0: Ancımınca depmi kuyanlı babamız yerkip kaldı. Oturmuş gülendi ancımınca kızı karlı
1: kulaştı. Onlar diginin ağzına karan yaman işçe çoğulurken çocuklarını. Yaman işçe ekitirken. Ballağın iki yıllık hizmetki onsuzluğu bulsun. Ya ki turmuşluk onsuzluğu bulsun. Çoğunlar bekli işçe ekitirken.
0: A kubul kılalığı de kız karlı kımda karak. Bunda işler alıp kıyıp kalsa. Dep kuyanlar.
1: Ancımınca normal hem işini menlen deme iş. Demi menlen deyip yapamaz. Ne bir hoşallık işler bulsa, neticeler bulsa. Ancımınca ama normal tarikada da elkı buldum mu da dep.
0: Siz bir apı oldunuz.
1: Peki imanlacım o, yamaç çocuk oldu da.
0: Kiyin ay ballarınız açsa demeyi duruyoruz, bilgimiz gibi işçiniz tutuldu. Bu ne? Bir su oldu tamakı demeyi
1: duruyoruz. Biz bek işçimiz aç, hiç hiç uklayanmayı digen aç tamak yiyen.
0: Neyli başkışımız olmadık ki açtığın gemini yap, onda akı yaşamam da. Onda başkışımız bombası akıran, açtığın gemini yap. Onda oldu edip, günlük iş kuşmak telefon kılıp kıran. Oldura şu yüken ki nimiyeti de okuran.
1: Közü kırmızı lipten, telefon bir süres yeni urup, yeni bir süres yeni urup.
0: Keyfiyatın kanı karak bana ben polo itip koydum hazır kel de. Meskesen bir mesat işle de. Rengaran, tutmam da hayat
1: diyor. Yaş vakti kütürelgen bilen, adisel yaş kıçı onlap kakanda karan, onda işçe çıkılan çünkü yaman işçi gibi oldu.
0: Ay biz hoştun gekerek işte hanım o diye, meymiz karan hem de. Normallarım de. Turmuşunu kısıtmam da.
1: Meylemiz.
0: Köpünce kişiler çoğu açtı da oylar emniyet ne o karşı tarafta mı çıkıp oylar pek anlı karşı tarafta mı hissiyatız bulup. Mesela sizlerim çoğun olsanı
1: balırım. Ali ki açtı o bek deydiğen balırı kamrak gildi.
0: He bek kamrak o dep boy büzgen mi işin deydi mi şu dep şunu da onda yıkın durup büzgü dep çoğu.
1: Bizden başka niye mi suha biz gidiğimiz kim gideydi o dep he dep bana de gidin.
0: Sülümü ekmek kesil demeyi.
1: Şu anda ravan taksiyonu çörünü alayım.
2: Yol kalırken mahkum yok yolları ravan kine.
1: Makul buldum.
0: Mağol bağma sen şeydin bir suha ki. 2024 kundaydı o. Seti bitey degen. Setep toktuklanmak için.
1: Ama adı can...
0: Setep toktuklanmak için kaysı geldi deydi
1: o. O resim, resimi tatı yaptı. Karşı taraf neyi?
0: Resim tatı bakan bulsunuz mu? Şuna olsun bir dep koyun. Dep koyun karşı taraf.
1: Bir ya, işine sırı çüş gittik ya da olmaz mı? Küçük bir
0: tırnak çekiyor
1: sırı çüş gittik.
0: İşin bulmaktı bekkemde. Aa. Kendi tekşi tekken bolsa küçük aparat közdürü vardı ya. Aşk közdürü işte ben kıp kalsa izdeydi. Onun sadece kırak bul geldi. Sırtından karşısınız işin bulmağın dek. Lekin ama işçedeki bir kısım çağız değmez. Andın mavalık elektrolik sistemleri var. Andın küçük leydanın közdürü var. Aa közle ben de bu kalsa onu almıştırış için sadece kırak bul geldi demez mi?
1: Nancan yolu mini yol aşkansına aldı. Maşallah sel köp. Karşı yolun iş yolları var iken deydi.
0: Gengo balanı uçuyor.
1: Adılcan avazık gel. Kutanla bakam da yok.
0: Onayla onayla Adılcan uçuyor. Onayla.
2: Hayatın müşmerak boğan bu işte.
0: He.
2: Aldım dipsime sokusağını yemek kımet masinken karşıyam. Orduk gidip urunlu saklanma yeni kettimem işen tarafı boğan. Azıp benim geni suası urunlu seper. Anşiyerim alın kıdmışına boğan da sattı edep malım. O işin o kumak et koygan.
0: E dep, hep koygan basın şuna bir dep koyun.
1: Soğurdun tuluk ağantım deydi.
0: Ma o Lişan'ın ki i6 maşını doğruluk sözde pegen bosa dep yollap da Tursuncan'ı yollap koyduk. Tursuncan'ı hayli düşendi bu maşında çoğ.
1: Şirelim ha batarya almıştırdın kardeş. Koşup batarya. E o batarya lan halgan çundak.
0: Bombaydı şu ölçemlik yerlik verip.
1: He o köpültüp azıltıp bunda lakısı bulmaz.
0: Bombaydı bombaydı şu ölçemlik oranı verip. Kumbus olmaydı mı o ne? Ben çan yolu, mon yolu aşkansın dep olun.
1: Stol etraftakiler kaçına meslet bana acaba bir bataryanın iki kuval, iki gün üç kuval dep. Şirali.
0: Raman taksi.
2: Yol kavrayan mahkum yok, yolları raman kene.
0: Komyavuzu yollar yollara.

0: Hocam pek yakın mesela koyduğunuz cuma mı şu radyo anlavat sallamaya uygun sağır hep yakaldığınız için.
1: Ne mi bu ayak
0: Şu
1: saldı?
0: anların ağırmış farkımız yok.
1: He,
0: Evet
1: şu
0: onlar
1: ağırınsak
0: dağırmaydı.
1: bombaydı o lakin.
0: He.
1: Anca mı turmuşunu mu kızıtıp koymuşsak bombaydı bazı çoğu.
2: Olca,
1: Bazıları çoğu
2: çulpan.
1: açtık. Bışkep diyeyim de koyuyla bazıları mesela ballarını 4-5 balın çoğun kılıp hem mesela özünün işi bile ama da yürüp çoğu yalık ya çoğunlığa mesela sanma yalık ya. Bazı işlerini çoğu. Özüyle özlem bicirip o çoğunlarını mı da yoklap lan vay da peplep. Ulağım mı çoğu özününki mevcutluğu ne?
2: Evet,
1: Bizden şu ballarını
2: meselesi
1: açıda
2: yığla. Ma doğru gep oldu. İki meselesi
1: Hayatımızda
2: yığla
1: ne
2: acaba?
1: ait? Muhim
2: Ha.
1: edem işgeliğini. Muhim kararlarını şunlar çıkarıp
2: Ha.
1: hemiz. Bombaydı kalıgını bildirip koyup koyuşumuz gerek de.
2: Uzanla Allah kaçan karar çıkarıp oğan iş bulsun bir meselesi çoğunluğundaki onların
1: He.
2: tasarını ütküze sanla hoşu kaldı cümle orası lanın mevcut
1: Şu.
2: duygusu.
1: Bu üz
2: Daha bir
1: çoğun kakala.
2: he. Mahazır bir anlıkçımız resim tatıp evet tutu karan. Biz gep,
1: He.
2: muşu gep mi kıvatsak biz hayat uğrunda mana bir hat küz düşüp kaptı. Belki ilgi köngülsüz işlerin apanı değil mi? Sana yardım kılanmaydı. Bazı işlerinde. Hatta şu akşamı mı yakışı uklayanmayı kalıdı. Yardım kılanmayla kalmasın. Uykusu mu yakışı uklayanmayı kalıdı. Diken
1: Sıla
2: gelip
1: açta
2: göz
1: dep,
2: düşüp
1: hiç
2: kalktı.
1: kandak işin demeye uluğa. He. Ulan,
2: Şu
1: ya
2: gelip göz düşüp kalktı.
1: bazı normal geplen dağla hey. Monuşanla, paranlaşanla, silahının ki turmuşanla ne, hazır kanda yaşavatkanla ne, hizmetanla ne, nerede nerede içkerliğine, kayısı dostanla ne, kanda içkerliğine, kanda kanda içkerliğine bilgi içkerliğine hey. Ben bolsam bilgim kerti ulanım çokum bilgi içkerliğine, onu mu demeyi, uklayanmaydı bu depemde. O hayatı da şu, aşı silah balları bağ, şu silahının içinden okumuz, tekme uklayanmaydı de. O, cancel değil mi? Ay apanla da desen la. Ula azırak bir nim kıp oymuş balamının ki işleri yakışıp kesin yakışıp gitsinler. Demey kızızık cancel değil mi Sılama? Ben bir hata gel kimi de alayıp edem gel.
2: Ben nerede alaydım ki?
1: Alaydınız mı Hacer? Madak dep aşı geplen dep.
2: Ben nerede alaydım?
1: Maço anlamak abdan gepte kan bilen bak o bez geplen değil mi sıkatı bulmayıcı mı çoğunlağa?
0: İçtimal, zikirim tatmanın boğma sençliği varken müzün almasırıp müzünün tuluğa sokuştum başına alsam kandan başını çıldırıp. İçtimal, zikirim tatmanın ki boğma sençliği yok kalsa 160 yöktüm 170 bin baza bağısı. Yani siz
1: Neyse
0: kazın
1: nasıl?
0: başını çıldırıp 160 bin atılışı mümkün.
1: He.
0: Şu boğmanın tuluğa sat sokuştum başını çıldırıp İçtimal, zikirim tatmanın ki testa modu var çıldırıp.
1: Modluvay. Modluvay la geldi ki cuma. Bağma sen şey işkima 24 nın ki bağma sen şeyin satsın az. Modlu ayla geldi ki.
0: İnsanlar da yakışma dedi. Yakışkan maçlılar o. Şike boş korsun maçlar ki eti atan da değerli. Rahat çöksün şunun da yakışılığın maçlılarına biri.
1: Siz aç çoğunluğa demsiz mi ağabey dostlar oldun? Değil mi? Biraz kızgarlık yaptırıp telik kaldı olanı yaptırıp dertlik olmasın.
2: Hemeni demeydi o, talap durup deydi o.
1: O bez gaptırın deyişte kıçıl olmam da de. Hoşçakalın siz bek sıfı. Şuna baş, balır, bek bilginiz kapitidi bir işler ne de pek de işte deydi. Abdurim Can.
3: Yedim çok riyazda sopır dosya yazmışsa. O sizden huzuru sen bak. Ona kemik olsan. O cüdüğüm kavret. Sen de oluyor ya. Karmayla ne oluyor burada? Şimdi yoruyoruz kaldım. Yollar var.
1: O çoğunluğa asıl var o, katışalıgan bosa var ve şimdi bir katınış yap. Rast bilgisi kelemde kemmemde o, disi o,
2: digiş
1: diş.
2: Sonra baksak olur
1: diken
2: canım.
1: Dişini kalamdı o, dimestikini kalamdı o digende çöp, oradan sonra pek kalan. Hemiz de bilgisi kelemde.
2: Öydükiler gel bir sonra pek kalan mı da rast bu musa?
1: İşte işte işlerini silegem dedi, konunla mesela bazı işlerini digimiz kemeydi o. Dimsek yakışım, dişsek yakışım da sonra pek kalan.
2: Kürmüş hizmet ki, bu işlerini
1: Ya hoşallık ne mi o disi o?
2: Kapılıklarını mı?
1: Kapılıklarını mı açıp önce dep koysa değmen uvamdı ben hem de.
2: Demisun.
1: Oy kalısın işletip amal izlep bir deyim ben. Ne kıldı o?
2: Sen yaşık çoğun lap kalan demisun.
1: Bu ne zunun kamı çoğun adam mı? Ne erlik o adam? Bolu da disun bizi yerkip gitimiz de varsa.
2: Demisun diken ki çabak çeylatı da hazır.
1: Demisun diken ki?
2: Haa.
1: Hey, kaysın ağa dedin uzunun ka. Nasıl oldu ki?
2: Ya normal bulsun. Ay hem min deydi galiba. Ay yıkır kesi ilişketli mi deydi galiba. Anda olsun ayağlı ile uğruş kasım ki kırıp deydi galiba.
1: Ya o ne demeyi
2: misin? Ancı mıcı ikiz pes op kasım kırıp digen. O an dedi mu an dedi bir muç yılgı satkı YouTube karşı tarafını çoğuşuna deydi galiba.
1: Makul.
2: Aşlan demişsin ha.
1: Makul. Demişsin makul.
2: Cuma.
1: Aşı tam karap işte mi okumaya oltasın ola. Dabazanı aldı ki yolla koşuyordun işte maşallah sel köyüp

0: tostu şey yoktu ya uçur ne şükran evet tuttu. İşimi bülgüzmeyimiz dediniz ki ulanı haberdin haliyle yaşaydı dediniz ki.
1: Ya ben hemen ne diyeyim misin dedim o.
0: Kaçan tallap okul oldu onun üstü gibi oldu. Şündülü olmaydı o iş tallığı dek 5-6 şey olmaydı karan bu. Hep de değişik hep de birer iş bulduğun tutsa.
1: Eriyal ubu diş kalkanı desin mi? Köpünüz neydiğin ayrayılarını kişi otursa da kişinin deydi adet.
0: Ya onu demeyimiz onu. O yağmın yarışıp kalan işten ha onu diyecek olmaydı onu.
1: Şunu olan bir kaç oğlanın içine çıkıp gitti bana diyen ki hemisi özünün balısı hiç ağırıydı çoğu. Şunu olan da ki öğretisilik yarış yolu da yedik ikisi.
0: Onu atkın olan benim avtomobilin programı ise. Programımızda Xotan şehri Karkaşoğlu'ya Elin 5. numaralı gelişken, Bereket Açlıkmayız Davut Alay'ı talep kılgan, Ürüm şehri Şenhua Cenab-ı Yolu gelişken, Şahsat İğızboş Ambulatoru ise Alay'ı talep kılgan. Trig ve Tırt tığlarını bazağı sağan, Tırt halk arası oda çekti şirketi Alay'ı talep kılgan. Yani bu şu orman kuvvet talkalarını işlep çıkan, orman yemeklik çekti şirketi Alay'ı talep kılgan.
1: Şunu da kılgan ha.
0: Yine uçurma.
1: Kursun canısından bağını yapıptım aldırdık.
0: Alay'la alay'la
1: alay'la alay'la alay'la alay'la çıxıl gətdi.
2: Bu da şüyən almaqdanca. Bıraq bir pul qalmaşdırmaydı.
1: Toxtan ha, oldu bak.
2: Şükürün 20 gün anlaşılmıyor ya, bir adi var idi, soktu manğa musaf, sürelip kepti, bunu dempan almaştırılırsa, neş bu almaştırılırdı. Bu makineki dempanı tuluk tutun almaştırmaydı, sınıf kımına çıkıdı. Onu dempanı şu buzluğun yerine yüzünü almaştırsınız. Yani normal. Bunu seyirten görüp seyirten göz takımı buludu. Bu maşından iki dempan onda bıraktan atılmış onda o sak mınlatkan maşından dempansın onda almıştırışına zerrek yok. Ama seçip fıkını kapırız aşı yemiş sürüsten mısabısın söyle petkelekine aşı seçip fıkını da sürüştürsünüz burada aşı. Ya bunun iki sıfat kapalı var. Ya man çizimin kilometre. Ya ki üç yıllık ya üç yılda da aşı sıfat kıçı seyirten de aşına kapalı etken derdi o onu.
0: Şu.
2: Der bulutta şüven almıştan gel. Bırak burada tulu kalmıştırmaydı onun ki.
0: Oldu.
1: Makul buldu otursun Can Ustam. Rahmet siz geldi mi?
0: Ma Kadılak'ın ki ekşti, ekşti, tötten bir suak ya. Ma maşinle bir bağla peygam bosa da. Neçinci yıldın ki yazmapsız? Ay ekşti, tötten yolluğa anlaşımız. Neçinci yıldın ki anı bir yeni karak yazmışsınız. Ha yazıp, oldu yazıpsız. Ha oldu hazır evet öyle. Şükür bana.
1: Abdurrahim efendim, Abdurrahim ka.
3: Tamam mı, kodur yolu sevri. Kendi onu yolu. Şimdi yolu yolu, kendi yolu yolu kadar git parma yolları var.
1: Makul buldu, rahmet. Ben koşuldum mu, dep ma bir anlık uçumuz. Koşuldunuz mu, ma çayan depsim koyu bak anlık uçumuz kendisi.
0: Çayan depsim koyu bak siz. Şunda mı ya?
1: Şunda koyu bak da. Sunun kam gel kaptı.
4: Yo, benim diken gittim, uçandın uçacağım. Benim diken gittim, uçacağım.
0: He.
4: Ha,
0: işte Mehmet Çoğun'a uçtan
4: bir
0: de
1: tekerli
0: bile muşurum bir de kalır.
1: Mehmet çok tüm bir de koşuyor. Pul doğruluk yaktı yazdı. Ne aldı. Yen bakçık boğa aralıkta yolla koş yolun iştire var diye uçur ne. Şükran evet bu rahmet siz geldi mi? Ha, hazır kişiler onda arayalla turmuşlu kişiler çoğunlar demeydi. Birinci bu madde oyun şüphin halardaydı o andın. Daldırmayı deydi ama bu kette uydukiler gidip. Alım can. Mahsus miyem bağı satıdığan maşını satıdığan bir yaba deydi o. Ne de şimdi bilemsile deyip ma Adılcan sorabdu. Mahsus miyem bağı satıdığan şu miyicu ya mal bazırından kendi tarafta bir yada bağı digente ya dostlar.
0: O yada arşı olur ba.
1: Şu arşı olurunu sonra atkandı o.
0: Mütçen ay maşını hazır kovasınızın ba, mersum yemba olsadığın tötestü kaldırı. Ma Tursuncan'ın soran ha ba.
1: Evet koyduk çünkü Tursuncan'ın ustamga evet koyduk.
0: Şükümün o yetinin ki ma o CX5'ten bir sıvak ya Mazda'nın ki bu maşını ma evet koyduk ha.
1: Ma Rişit efendim peyzevat ma hang...
0: Sen deyin canım.
1: Bankı dişleydik ha.
0: Ne miydin?
1: Bankı da. İlgar kollektif op üçün derece iyi çıktık ha şuna oğlan.
0: Bu kollektif ki belki mukapatın öge kapsızlığı ses. Banka resim koyduğun mukapat gücü mü? Ağa siz öge koyduğun mukapat emez ki
1: ya. Öydükler resim şu asın hep ekeldim ya. Babaları tutup resim
0: şu oldu. Balısın kuzup bankından takat kalmadı.
1: Şuna oğlan ama çoğunla hoş oldu diken ben de mukapatlanan da demem de. Dep mi Arişit efendim şimdi de.
0: Banka işleydi ki Arişit efendim. Kollektifin mukapatı ki banka işhanı resim koyduğun, zal resim koyduğun mukapat gücü mü o?
1: Şahsinin emez takıldı o karakosu.
0: Şahsinin emez ki şu ekiplam ögesi olduğun. Allah. Bol maqul. Oşta qanqana kollektiv mukofot qan aşlanı kimi tarmaq
1: qan kisi. Aşlanı kimi kollektiv şündəri jop tikən to xalq ilgar kollektiv bopdu. Şuna onlar aşnə ekip.
0: Ey bu qaranlar mə atigan imtahan bergan qo dedi. 100 numarda ötkətdim qaranlar dedi. Meyli idi mə. Yaxşıb, yaxşıb da.
1: Ey mübarək olsun cümo. Qanç xoşu git bağan sizə. Mə ali məktəb imtahanından şunda yuqur numarla ötkəndə hayacanda yaxçan hazırsız. Sən misi telefon qıp dep. Qoyancı tərəf yolla şunda ravan digə uçur
0: Abdullah efendi. Məktəb imtahanı ilə bu imtahan digən nima o?
1: Ya xoşu gitdi onu xoşallığını dəvət
0: etmə. Hə xoşallığı.
1: Xoşallığın üçün.
0: Qoyancı tərəflər yolla əsasən ravan gəyə digə uçur Abdullah efendi.
1: Madukanın yanında acayip bir peyzi miyem olsa okşaydıgan dukan bağı. Şunda peyziydi bu. Altın çıkıyor. Ne mi diyen gel
0: bu? Ya aç banket işlerini kalla. Her birisi bir gün üyge gitip ödüklerle ödüklerle bir köstü yitip yandırıp pek geldik ya. Ondan en ahırda zalga esip koyumuz deydi.
1: Kim çıkanı esip koydun?
0: Ne açtık ki?
1: Kargan siz vakalıdan sahneye çıkıp hapsız da aç mı kapat ya? Bireyle vakalıdan
0: çıkıp. Şimdi birisi vakalıdan ekitip hani üyge gitip
1: ödüklerle. Ben o işte ben de bana sahneye çıkıp ağan nime mi kapat? Çünkü vakalıdan şu bölümdekiler vakalıdan. Şunu olan Uddul öyge kuvağın bir işi var.
0: Hmm.
1: Ha, bu da kandalımızın iş kılıp, aşında bir ortak neticelerden bu tan bahirilinip, akıl yakış işler etken okşaysa sizden bir kişilik töhpünüz var aşında, ilgar buluşudur ki.
0: Guanghui aşı uçuşandı var, aşı məksus miyem bu uçuşu maşın satın Allah'a dedi, değil mi?
1: Minonçuyunun Guanghui aşı uçuşandı. Dodo, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
0: Tonat kudun emdi aldım. Sel toğuzup şikin he.
1: Dada emdişsen bulamdı.
0: Vay tek soğuk.
1: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
0: Pallop içidiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Tamak etken de cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Temini özgetmegen asasta faydalı tərkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılık grohi işləp çıxagan tövən natriylik tuzunu tallan. Caylardaki hər qaysı çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setilidu.
5: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni məhsulatı bazarıqı selindi. Putunun eğzini açsanızda mukapatlıq pahaliyyatı katnış alaysız. Brazliydin keltürülgən kualana koşulan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
6: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarığı yıkın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrliktin 158 kvadrat metrlik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmahana güllükke tekimi çoğun. Yatak öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek yolu çoğunbasar öycai çekilçe Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Abdomobil aydıgende Xeyka işçim, rojinizni urgutun. Brazliyadın keltürülgen bu alana koşulgan. Xeyka işçimliğini içsiniz, 6 saat geçe rojiniz urgup durudu. Xeyka işçimliği.

0: zaman 21 parça 130 yaşın 140 yaş etrafıdır.
1: Eee.
0: Şunun 21 yaşı kadar kaçıp etmektedir. Rejman Bazar Basıklar 85-90 bin katlarıdır.
1: Ayşu, ben bu amaçın alım edeyim anlaşımda tursun ya. Telefon kılığa 138-4-9-0-42. Cuma 138-4-9-0-42. Alakalı şey başını bir.

0: Qağınla da anlaşdılar bir telefon qılıb özləri bir soruşdu.
1: Firdon əfəndi gəvətib sizə?
0: Oy, xata vət qutmə.
2: Məhəbbətən yalğız qoymudum, mərvat sənin qışına da. Digən şey bir yaqlayıcı da bir toqunuş bombağan üçün bu kitab sırlarını deyirir.
0: Şu əməs mi?
2: Həm həmdəndən iş proqramını yaxşıdır.
0: Şu?
2: Yapır tədə gidirəyli dəb.
0: Şu?
2: Yaqlayıcın özəm işi. Sərlək özək təqiqat yurtdi. Ağzlar gedirsək, nek kapıdağın idar işləyimə. Qarmaydın üzgülük şeygen. Uzun bomuluyorum. Her vakta yollarının sırt bilmeyeceğim için indek süresini dilenmeyin.
0: Bizden sonra?
2: Azı böyle yapıp gelip kaldım şu an.
0: Ne iş kılım dedi?
1: İsmi uzun bir idare işleyip geç kılıp. Biz ayrım yüzbe evet misin?
0: Yüzbe evet ama ne diyeceksiniz?
1: Uzun bir neyim dedi o karmayla yürütülüp geldim dedi
0: ama. Neft kimya bir mi? Hoşmam da o.
1: Şu aşınağırak bir iş bağı okşaydı. Elki mesela radyonu onlapla durup uçur beğenmişsin bomaydı çö?
0: Bomaydı ha.
1: He bomaydı ama.
2: Şuna 13'e sende lanonatta 15'ten 20'e atarım. Şuna 25'ten Eylül 24'te mecman bazarlar toplarsa 40'lı yükü atarım.
1: Abla taksiyim o mem radyo nasıl anlayayım ben uçurun az bir idgan bop kaldı. Mem mesela taşlı ettim o. Ben de mi yamallap koysa anlamamdı. He? Deydi cümü.
0: Yamallap sizde kumarınız da tutmadı.
1: Siz kona konu mihman bu kettin ha sen de ma o Feridun efendim lan ma yeniden harmaydı ma örümcek yütkülüp kaptı. Şu uçur bir yerip de katnışıp durun ma arak eyvalımız dep. Yollan bilemsen soran dep manda gel koyduk. Yeni mihman boğandık.
0: Benim o tuncu yolluğa uçurum çoğu dep Fatih.
1: Ayalım yollap begen deydim. Hem işte eskatı demez mi? Ay Allah çok küçük hem işinlerde kolunla kol tutunla tutunurdum işte.
0: Şöyle diyemeyen geplerini hıcıl olmaydı da yerler diye çoğu tak.
1: Hadi şimdi onlar da olsan cümle dostla
0: ha? Oy bir nemin tatkı kılıp bir nemin tatkı kılıp bir nemin nem kılıp bizdaki yerdik ya hemen nem bu?
1: Bir nemin tatkı kılı keşi kılıp
0: ha. Ama da tatkı kılın hapsi verdi ona. Programımızda bir şeyde akıllaştırmaz programı riyasetçiler Roşen Gül bastı lan.
1: Hoşur Can kızı.
0: Evet şimdi muharrir Zeper Memtümin.
1: Haa bunda.
0: Hayır hoş.

0: kandaq bilisiz?
1: Olqaç 174 yollarımız rava.
2: Yollarınızda biz Hemra programmısı. Biz Hemra programmısı.
3: Başlamdoq.
4: Başlayılı.
3: Tayyar olduğun laman.
4: Tayyar olduq.
3: Başlap get.
4: Başlap.

0: yolçuluk katnaşının köngüllük demlerde seferinizde devamlaştır. Şunu oylam siz.
1: En yeni yolçularına ilgi bulup menzilinizde bir hatlar bir erişini arzu kılam siz.
0: Yeni uçurlarını gelip arkalıkınızı keyfiye, kızgın keyfiye tutulan programımız arkalık tüketkiniz gelin mi?
1: Belki bu sualımızda şundak da cevap verişiniz mümkün. Ondak olsa, Aptimobil'e çıkıplam radyo çastotunuzu 174 kutu kurlan.
0: Qadirlik dostlar, arqan qadamlarning Allohga madad berib sizlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlash uchun tirishchanlik ko'rsatamiz. Adiljon Ablimovdan sizlarga o'tib salom.
1: Assalomat.
0: Rahmat.
1: Sevgili do'stlar, tushligingizga xayrli bo'lsin. Qiziqarli paranglar, yiqimli kuylarimiz bilan sizlarga ko'ngillik kayfiyat bag'ishlaymiz. Riyosatchi do'stlar, Qunduz Aytirdidan sizlarga salom.

0: Бүгүн саламдашып өткөн уулу менен таке.
1: Салам кайтадыма?
0: Эй, ала.
1: Кайтадым салам.
0: Мен Хубишанып, Хубишанда отуруп, тики мен пиядла жолду үтүп атсам да, карап күлген салам кылышып өттүк. Анда аңалар саламат. Мен эми туруп турсам, ээ дешин ал.
1: А салам кылдык, адап ахлакын билдике болса
0: ула. Жибок, бекчикеттен алжыма, бекса жай болду ал дей деп болуп, шуну ула жам алдыраштым, мен ийбедим, кандай абалын ал деп салам кылып кеп чырайлык.
1: Эста.
0: Аз аңлаватсылар акчашлар.
1: Радио ич куям келген.
0: Эй, ашмайды ке.
1: Ашчуга. Фукан көчөлөрү Раван Лонтен корусунун алдыда кейинен ичип турганлар, ээ деп ен ачык кеп тишерелинин. Набижан каршы алмыза, Набижан ен бурункудай адаты боюнча, мушу телевизорго улап, радиону шунда чырайлык аңлап, көрүп аңлайды, бизге байкырлайды.
0: Мына. Мына. Фердон аңламай болмайды. Энди кызымга тамак аткеш аңлайм ма радион деди мына.
1: Тамак аткен эрле, güzel эрле.
0: Фердон, нимет мектем де түштө нимитип бармакчы кызыңызга?
1: Үзүп ташлап да да сүйкаш эсиңиз да ташы. Пыр пыр пыр пыр да ташы. Тале бир ишчи басаңлар, э?
0: Жичаңды машиналар көп дейди, көп деп жок. Саяатчылык асты чыгып атыды. Машиналарым көп дейди, э?
1: Бу жолдор раван жолдор. Аба бек тинчик жолдор. Миңем бир так бир так бир так бир так кайнап, шунда биорамчылык деп илгармалым. Кайсы жолдор бу? Шөфу жолу, Галбиет шимал жолу, Винюан жолу кесишкенмиш, эгизди турупту. Байкул жолу дейдин, жолу деген, э?
0: Айферди баба дейди, эй, муш программалардын иширсиз кылган кептерин бир варакка жазып алдыга окшойду була дейди, бракымыз башына чыгып. Эй, яктага, эй, мага жыбоону көрөң бир көрүп олтуруң эмака, жазып аламды, жазып алмамды, муну көрүп бекиң дедим. Азыр көрүп олтурду дейди.
1: Жакшы, акымызга салам болсун.
0: Жакшымысыз?
1: Ай, эндики акымызга, атагыбызга саламдар болсун.
0: Рахмат сиз. Рахмат сизге, даалык кана. Азыр көрүң, э?
1: Kanay, imam canım uçur, he?
2: Kolumya bir çansın yoldun. Şehir Simali Kolumya bir çansın yoldun. Sayılık gerekse yapacağın yadara var.
1: Buldu, rahmet. Veli?
3: Rüzgar tutak yolu Süleyman Kuşçun yolu. Çıkayılı olma. Kutem kutu çileye bilen kursu çıkır, he?
1: Buldu.
3: Alacağım huzura, ilansız dik dikken lanayısın.
0: Ne var mıyız?
1: Tüt tasam sıva deydim. Şikizik kava bile. Tonur kava bile.
0: He?
1: Тонудун кумаган кызыксам.
0: Кызыксамсың, төтүн жеп кирип болгош убакыт тушамы?
1: А төтөсамсы канча убакыт кетиди? Исаплан авали. Аке рухсат берме болмаса, рухсат бермейм.
0: Рухсат бермейди.
1: А-а. Яхшымы деп ма ерим кагазыңыздын үстүнө көңүл деп сым коюп алган. Чыгып сым дегенди коюп койсулачымы?
0: Туура, ошо программабыз жана менин аптымовдун программабыз күндө. Ошо бежим убакыт 12-ден 13-кече.
1: Туура. Ар күнү окшойчумы? Ашу вакытны өткүз куйуптум э, эн качан ба деп сурап экенсиз э.
0: Бүгүнкү тамак лагман кылмакчы. Суйкашына түнүгөн кызымдын сал мижази жок кыппаган, кыпырып болгон. Кызым ичкимиз үрүмчүдө ягыз. Аялымдын кызматы кармайда. Демилиши болсо келеди. Э, ичкимиз жоклап. Бумуз кармайды ишлейди. Кызым ичкимиз аялымыз, кызым ичкимиз мишада турмуз үрүмчүдө дейт. Фердо апанды.
1: Жапа болупту.
0: Сиз неме беги кызыңыз деп кенип окуткылы жакшы шарайыт окуткылы мише турупсуз да кызыңызга Фердо апанда.
1: Кармай кетсең улмам да кызыңызды илеп.
0: Немишка?
1: О немиш шкарлык турду дейм э, бир еде ясынмам демиш да амра
0: карай. Кутун кесип болду го.
1: Ая кес, я экигилин я берин иниге.
0: Ашу.
1: Эй, унда кылмаңла.
0: А аялыңыз не уракта да экилеп, бир еге жам болуп, бир айыл иллыкчылыгыны Абаллам эс кысо сиз мы бир эс кылган караң.
1: Яхшы го, бакыт экенсиз
0: ла мен сөйлөндү биле. Мындай ажыр кыпсыз, ойлоп бакың. Сиз менде бир сизге бир иллык айла, ысык тамак, аялыңыздын мехир мохоббет керек сизге мо? Ойлоп бакың. Эмне оорлуп тусаңлар караңлар. Көздүн жирак, көңүлдүн жирак деп ойлоп бакыңлар. Аялыңыз кармайды жүз, сиз өнүмчү жүрсүңөр. Отыраңлар ки мухаббат көтөрүлүп кетип калмасы. Э? Шунун үчүн бир шылны бир
1: бирге келиңлар.
0: Бирге келип.
1: Я сиз эки билин, я сиз берин.
0: Жума, ма гапны убда аңлаңыш. Энди 3-4 жылдынкы Адылжан деген бала тогур деп кидеп калысыз.
1: Ма мухаббат шунас бала, баланга кылган бала.
0: Derhal cem bulun. Cuma, siz mi bir ailenin kolluğunu görürüm? Sizin bir nayet mekriban dedikken siz, balonuz için nayet yakışı boğan şaraitini hazırlayıp, küş çıkırıp, kurballıkını beri bitip siz. Amal ve ayalınız ne ekibiyle? Sözünü mü yıkılaysın?
1: Kül, bu diyen külüp yıkılak et işte ama da hoşçallık için. Külüp yıkılak et. Rahman canım o süre.
3: Riyas Eke, yaksın siz. Taşlayın. Kuşan Maytav yolu arkalık. Kolcuk bağmak yok. Yolu da başka özgürlük bağımı yolu
1: yok.
3: Koygan.
1: Yok.
0: Şunda böyle.
3: Valla bağımı.
0: Yok.
1: Yakşı yolla yakşı. Bir hatalık dikkat kılıp süratini aşırı etmeyi ağırlık saklam. Menzur görüp anı okup gelişki bulmaydı. Resim yolla düşüp resim çöyleşki bulmaydı. Özalınlar toktap ona kılış koymaydı. Bir hatlar mankaysız da. Ve mis saniyim de miş kılıp. Tamak etmeydi kalıp bu valdi. Uğru neden bu kaldı da? Saniyim de ha.
4: Yaşıma adıdan kumduza hoş geldin. Ben Fasak Mekan'ı kursalgın. Otuzmuşlu salamlar. Otuzmuşlu salamlar. Otuzmuşlu salamlar. Saniyim de ha. Yeşil salamlar geldi. Bizim lanmen toplu sözmeyin. Lanmen yok bizim. Ben de kayar yüzeşti. Hadim bu yüzeşti. Lanmışlar zeyladın. Hoşçakalın tatlım tatlım seyirci olduktan baş ezlendi. Onu şu seyirci bir sepkoyu dedim. Bizimki bu şarmiki ama ben sana çöpken mi şu ileri yer duyuyor. Şimdi kalanmış o şarmelerde mimarlar deşti. Seyirciler mimarlamış dolarınla nevrilerinle kuytayımız ama sonra kuyruğunu netken çoğunluk. Bu hayatlarım çoğun ver. Bir hatta tak selamet hoşçakalın kuram ümmet geçen an çünkü onun ümit güne hazırlı seyirci vakti. Müşteriyalığı bir kezelle şu destek, destek körümüzde şunun için dolarımlığa, üzenlığa bir dikkat kısımlarının şu.
0: Sonrayız.
4: Ümit kılmaya rahmet olsun.
0: Rahmet. Sizgin rahmet de. Yakşı inkaz.
1: Yakşı teşkil oldu ya.
0: Dostlar dostlarımız yine davamlı kuşturanlarını bekleşmeyenler. Tünü gün mü şu istifakıyla Tozcan Kızılçırak'a gidip bakanda mı şu bir maşın bir kılık setlik kıldı yıkara. Ben küçük balık şey yaptım ha. Ben bu alıkı, potulukı, ahlak taşlıqalıkı, anlıkçılığının inkası dilim, gördüm hem de. Aldım da git vardı o
1: ne kuşurdu da ha?
0: Kaşkaya'nın murtaktısını çiliyo, çiziliyorsa ey, 74-64A, ahranlık Suzuki, Lingmo maşını ki ahranlık. Git verip daha karsam. Yoğulu putulkidin birini açıraylık, ettürgülük ve gülgülük, ot karangülük, yol boyu oğulu, pak adlı. Bunda o, eyniki karsam o şopur aldı kara, turdu. Keyin orunduktun, on tereptin attı de. Madem balısı bir mi taşlısa, gekkin madı, köymedi madem de. Eyniktin çırayman görülüp durdu, keyinli görüş eynikidin. O da o karsam, ma balları cim otlamayı attı de. Ballığı bir gek koyu soptuk ya bunu da hakkımı deyip. Köyümedim adı adısı deyip mi? Köyün da meni bitip bu da kayırılganda keyni eynek görüldü işçi. Keyni otak adamla. Karsam töt ekşke. Töt ekş. Yuhuuu bilektin birisi. O kulunu çıkarıp oturup gitti. Oy bu ballığa mesken bu dedim. Ballığa meske. Bu da karsam çoğun ekşlik ya. Ahlak'ın önünde taşıyıp gitip vardı değil mi? Muş mesela iştipakılı Muş davazağı için ait güzel bir koça hem de ait. Ettiğin tazlık tazlaydı bu yolunu. Sadece çıkıp çoğu Korek biz Korek de atıp kılap yürgende çıkıp taşla. 5-6 yıl ile çıkıp tazlaydı aşağı yani. Tazla pakız biz ışıkı mangıça pakız kıp kıydı bu yolunu. Hem şulanın mı hürmeti karanlığı. Bir şehrinin muhit pakiz tazlık çıraylık tosu jut jutta adamla kilidu.
1: Durgun sayacılar kilidu.
0: Bu da harap ya bir yolunu meyne tosu. Anı kendi onun üstüki ayet ahlet tosu. Ağlığımı gep kilidu tazlık çıllarına. Emeyen peki
1: pas tazlamışlar. Etiyen kopup kığa emgek yok oldu da.
0: He numur tatı da. Cerimanı kuydu oluğumu. Yolun pakizli mapsa edip. Şu an bunda medniyetsiz kılmışını kımmaylı.
1: Yeni bir gaj taşlaş cereyanı da bu keynige kankıp çıkıp. Kısa bunun bir yöşürün ha. Başka maşın bunun kaçırmadaydı. Ya onu da sıvalıdı. Aynı eklik potluk olsa çıkılıdı. Başka maşınların çakını teşvetiydi. Bunun da degen yöşürün ha hep mevcuttu.
0: Onun da maşının yani çok sep koş bulduk.
1: Ha şu emez bu.
0: Şu da alıktıdı. Eli versek. Bir kadın gitip yattı. Yol boyu pakıtı taşıldı. Küçük balımı girsem çoğun edem ki. Şu an dep koyaydı da ama maşının ikisini tunel kalı olsa ağınınız bir yer. Epe aman cuma ağınınızın şu apırıstan. Şimdi o çiğisli olsa Ay, ağırlarınız bir yer apamayın kalı ağını ki bu.
1: Ay, yolunu bir doktu, ala anı çüp bana, ala anı taşılığa akıltığını ala edip ağız yutan bu da işine kısa.
0: Hayır, şimdi uçurlar karabak öyle
1: he. Şöğren deydu, ben bugün çüştün buruluk barlı hizmetlerimle tüketip oldum danla. He. Radyo anlap ulta kaçma ne? Dekin bir kıl işçim puşuğuluk minan. Zirk ettim dan. Yani kim zirken danla çıkanla bile zirk eyle deydu.
0: Bile zirk eyle.
1: Ya başka dostların zehir kadar vakti yok hazır bula kızgın program anlatı da şöyle öğren özünüz oynan oynan.
0: Oğlum oblet ögüllükti ki can çav. Şimdi can derecini taşkırıp birleşim futbol müsabakasından biletini kanda alım edepsiz.
1: Alamam siz ki.
0: Tügüde.
1: Tügüde. Bizim tüm ögün alamadık.
0: Alamadık. Tügüde.
1: Baktık. Fakat alamadık. Miran'ın alı yolla koşuluyor da Ravanda'yı özü halına uçuruyor. Rahmet. Yeni bir uçuyorum.
5: Altı dayandım abi, yüzün geç geldim yollara alandım ha.
1: Buldu rahmet. Veli?
3: Rüzgar tutat yolu sürüme kutçun yolu kitaylı ama kutem kutat kileri geldim kutsu şıkıra.
1: Buldu.
0: Radyo televizyon stansına aldı yollara alandaydı itibak öyle şereli.
1: Ayrı durumda maşılla bek köp. Lakin hiridala çıkmaptı dedi. Kıdayı bir onu uçuruyor. Rahmet. Yani uçurladın cavlan.
5: Şu oldu ya, kusura kaçtı ya. İman kılığa,
1: iman kılığa. Abayak tağımız deydi o. Abayak tağımız benim uçur belgenimden haberi yok. Sizi kıgan gepni bula dep yürüydü o dep ayran kıp baran kıp atıdım anga. Ha şu sizin de atıdı o desem hoş bulup kol pulağınız tip kettiği deydi. Yemir selam kıya.
0: Kıda bağlanız da kabından tutunuz mücazınız yakışımı. Körü patladığınız kıda ben hazır körün hemen.
1: Biz şu biz şu. Sizin sorgan biz şu.
0: Lagman etkeş anlavatımen deydi Sevi.
1: Bir desep, iki desep, korudun çıkıp, öye atırabildiği saslık bakçığı kilip aldım. Bilgilerini körüp kalsan, bilgilerini körüp kalsan, üzümünü atı men suğa. İlgar malım yakşıdı.
0: Üzü şiir yazıp dedi. Siz emesli bir şiir yazdınız. Dungay Khan İttifak yolu yedin, koyu cancın şimdi yollar avandaydı. En serden uçurdu.
1: Buldu, rahmet. Yine uçurladın, şiki yupurmaktaydı. Ma maşına... Başka yere yedip,
0: numar taktısını etmep. Kastellik bağ bunun da. Ma o, Van Yocam neyim bu? Yeşil numar takta, Şin Ay, Di Ay, Linyav Çiliu ma?
1: Bulam da, bir ayı, mesela bir maşin toktuş için, bir maşin toktuş ornağı kırıp çıkıştı. Cepat atmam da kandı.
0: Cepat atıdı.
1: Ha, bu tunuyamaydı ya, aldığı mangıp geynim olup cepat atıdı akıcan.
0: Patatın su tatanmaydı deb oylamışsınız ne? Bir de yıkılıdılgan boz numarı çıkıdı. Münde ahmak kademli var. Maşını pak edip payca olsun etmedi kan. Manda.
1: Ensar demeyelim ben balla demedim kalala dedim. Ensar neymiş oldu? Ne? Bana Ensar. Dungvay Khan.
0: Abi yamkı. Akla taşlar. O balla emez ki kalala kedi.
1: Abi. Mavu Dungvay Khan'a Tuanje Lu'dan şu Hujan Zhongxin'ı mınıp tu Tuanje Lu'dan çıkıp yola şunda Ravandaydı.
0: Mira Ultrak Rayon'u aldı Ravandaydı o.
6: Dada pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
7: Donat kudun emdi aldım sel toğuzup şikine.
6: Dada emdişsen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
7: Pallop içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
8: 3 yataqlıq öy asasi kapalet, 4 yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzideki 6 metr 30 cm. İki qavetki bülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmaqana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyü tekimi köp. Tepsalatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğun Bazarı Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öğünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102

0: Tübi
1: Abdullah nakş talep kılıma. 3 yıl oldu öydükle evlen. Görüş bulanmayı ben sırt işle atıttım. Şuna. Dadam at, a, apamga nakş talep kılaydı. Ya da imam cevap çürüldü ki. Buldu yine baş programımız Arlıklar'da Serkıl Nakşlan'ı ulaştırış kılımız dostlar.
0: İbrahim. Abdurim. Bu sorunun kötü ahire Abdurimka. Yani uçurladın özü hal.
2: Rezet tutar izemme açtı. Ağene madujan kandırak avalan yakşı mı?
1: Yakşı yakşı oddan dola.
2: Ha maşincan bingenini aldılır. Ama kızıl etrigilini aldır göllak başını sıravanken. Kızıl etrigilini aldı ki kaldım. Lekin çıramadım da yine bir kaldım. Bu saçını da açtı adıca.
1: Belen bulup da.
0: Maşinamın numar taktı çıkıp kaldı dedi. Bir taraf numar taktı sokşaydı. Bir tane numar taktı. Tuluklar bir jirgil bulamdı, kanda resmiyetler ketidu, maşinine hedef baramdım, ya ki maşinine haydimeyi turamdım, deyip adamcan. Tuluklu asanız buludu, şimdi ocağına ap berin, o maşinine apar mısınız mı buldu? Ya ki, yor yor sen kıvasın buldu, şansın kısa.
1: Ne mi ne?
0: Au, numar taksı çıp kaptı.
1: Da, doğru.
0: Eğer baralısınız, berin, baramay kalsanız, aşı yor yor sen de lamışın için kısınız siz poştadan sep yordu. Cümenek özünüz bir kitap asınız mı buldum. Yani uçurladın İmam Can.
3: Hayırlı harbiden görürsün kalıbın görgü gerçeğe koydun ya da var.
1: Bunu da rahmet.
0: Rahmet. Yakıştın donla mı? Duku donlu da 25. yaşlardan başlayıp aldın kiliş bir yoluk çıkımız dedi. Uçurcan etdiyenlik programı da dün önkeçlik programı da de. Doğru aşı malum bir kısım bölek. Dep degen de Gulina xanım bütün liniya emas. Bizim sal turib yetkizmizmiş to'g'riliq uchurchimi? Imomjon.
3: Hay yo'lay xalq yo'l ko'rgidan jo'jon yo'l ko'rgigacha qo'shin yadrava.
0: Bo'ldi, rahmat. Yeshil chiroqda qasdan mong'ul unmog'anlarni qaysi o'ringa inkas qilmiz? Chunki atalik inkas qilsangiz bu rasm tatting yo videoliq tatib mangsiz bo'ldi. Lekin o'sha vaqtda hargiz u mashinani yondab chiqib mengishqi bo'lmaydi, a? Uçakta siz hem de

0: sen güzel. Ben gitmez ölürüm, kıyılırım. Sen için efsan eder. Bunlar ağzına saç sürken şu adı da. Tabii lan.
1: Odat uçurversiniz yakışı yapamsam için. Yakışıysanız da yığlam sıra olsuz kendi. Ablıkat durdu efendim.
0: Yakışıklar, yakışıklar. Maravizmen avar aydın, melumat. Yamgurluk avar aydın artık. Sınav ilavaktan o kez bazak derler. Maravizmen senden orada tersi konuşan.
1: Səviyyəni qarşalımıza cüvü yəndirəblə, şunda rəvan qı kəməmsilə, siləmiş cüvü yəndirəb ki, nəmiş qı kəməyisilə, deydu.
2: Xoş, yine uçurlar qarabı qəyli, şunda uyanlı etmədə o qarşaq kəkə uçurladın.
1: Davən Şimali Uli Şiyunun aldıdın, ma iştibak yolu qıcı boğan arlıq qoş liniyə, şunçilik rəvan deydu, şokranın uçuruyə, rəhmət. Ətdiyən öydün çıxıb deydu. Мау тоучу жиңнінке, бір соқыл кеп, нем боқ кеткен үшін ама, бірсі соқып қойған құшайды, қанда чулей қылыма, дейді. Әмді сіз ашу аппарат көрсіңіз қанда кем, дей.
2: Сіз вақтыды ұқымыдың әз?
1: Вақтыды ұқымай қапты.
2: Кей ұқтың әз? Әмді жәнкон тәкшіліп пек қан ашады?
1: Айықлай құрысының іштім мұ, як қайай тұқтатқандыңыз
2: басында. Я атрап чыңызан кирен. Тәкшүрп берди, тәкшүрп асын материаллар аркылы дилом мәлүм кысыңыз булды.
1: Боран деген достыбызны учурап тикен. Кайс күнүм берсәтән бер кыз болады иде. Чырайлык бер дала белән кыз бар икән булмаса. Телефонымның токы юк дигәне баны кылып 12 кой пулны бәймәй түшкә тыкырган диде.
2: Әтөгән 2 көйлек чыккан булып отырды гана шуны.
1: Чыгып булаш, балак булыклы путлышып җыкылып булды акчаны кыз бала.
2: Yen en yolu daven yoludun, yen en bağıçıgıç boğarlı koşluyun yadıravan.
1: Demdi o. Cevulan.
2: Jigitim şok digen nakşılanım, jiglap okuğu dek abala. Jigitim şok digen nakşını okup ekne, öz hal deydu.
1: He, res, ma bulduk ya, tapşuruk siz gendi olsa. Cevulan o şirey.
0: Ma ilimiz yeni yaz, ben kirimiz o yedi. O da çıkmaydı o.
1: Rahmat. Siz fukaldınız mı? Özünüzün gibi özünüz mü fukalmadınız akşam?
2: Dilim pekat fukalmadım. Dilim isimlik dostunuz bu. Leyya olunup kaldı mı avazınız? Gipiniz mi kumuduk cuma?
1: Ay filan?
0: Kadıcım kanlı avalımız yaşıyordu.
2: Yaşım siz.
0: Sizden yolun izleyeceğiz. Hikayeye koş yolun iştirava.
1: Buldu.
2: Ben maşinamda... İki gün bap kaldı demiş. Mayının pırkı ba. Kündün künge yıkılış kütü atı da bu pıraktaydı. Ben karsam işine de may yakmaptı, tekşürt baktım, da o karab. Ustamla muşaktı bir tecrübanlı olsa bir yetküz sanlı bu maşının işi, may pıraş işi, neminin işiydi o, deydi.
1: Dostlarımız cevap verip baksın, ya ki meseletlerini kösetsin. Anlıca siz hem de manga vakti de puramdı, ya tok tutup koygan vakti de puramdı, ya uttal durga vakti de puramdı. Aşın bir eskert koysunuz, şunun karta.
2: Olsa çıksılı pırak badana, günün günü yıkılış oldu, deydi. İsiltem kavap kuruşları, ustam telefon numaranız ne verip verseniz, ne dediğin gibi bu neydi? İsiltem kuruşları, az herşkanızdaki İsiltem kuruşları. Numaranız ne verip verin ama bu Nurdun, ben de yolla bir eyle.
1: Özü hal ne uçuruyor?
0: Ha, çıkıyorum, gittim çok iyi maksimum sak olmaya da, onda söylenirsen bulmuyor diye maksimum değilmiş. Ha,
1: öyle öyle.
0: Salam neyi seçip, yol koyunsa et seçip, eğlenmişsen bulmuyor diye. Ha,
2: bu aparak çıkmadı o.
1: Jığlap durup yetittiniz. Ahmetcan.
0: Kız, yapıdı sen kaç kadın kara. Taşka
2: garip aylan yollardan başın başına sonu karaktan kayıla. Rahmet, Gulcu Saray taraf yollara.

0: Xo'sh, shunda bo'lsa yana davomli qaraylik uchirlar. Shunda qarab baqsaq, g'olji tashlab yo'llari ravon deydi Abdurahmon kam.
1: Rahmat Musa janning ovozi uchiray.
2: Har yil ayolim ta'til qilsa maktabda. Qumulga atrof ko'ndirib qo'yatganda yomon ekan.
0: Bish o'xshaydi.
2: Salom, Abduja, salom qilsa yaxshimi? Abduja mening aynan qumulliqda. O'qituvchilar ta'til qo'yapti, qumulga kelib deydi. Hazır mataktan eğitim eden yok. Otom düşünce eden ballarla çiftçinin özel biter. Gidelim başlayın ki ne? Bu da ağzıca anlaştığımı herkes anlaş koydu. Bulduk ummayla. Onun işim yok, şoför tepim değdi ağzıca. Aldığımız bir yer güzel bulmuş bırak, burada öyle aldım.
1: Canım lan?
2: Her gün ayağımın çok kısa mektepti. Kumulga atrof ko'ndirib qo'yatganda yomon ekan. Bizni bu taksini haydab qo'ygudek bir kim yo'q. Hadi.
1: To'lab baqsaqchi chiqib qolamanmi? Jidal purab turdi dedim. Qana qilamiz?
0: Hozir 5 ni faqat tushunmadim men.
1: Ma ta'til fursatim foydalanib qumulga berib kelaylik debdi. Lekin taksi haydayapti men, bolani olib berib kelaylik debdi. Lekin taksini berdigan tang haydab, yamiz men ayib berib kelsam haydab turadigan odam yo'q. Xaplab qilamu deb men ansirayapti men shu buni bu jidal purab turdim, ko'ngilsizlik bo'lib qolamiz deb

0: Onca? Onda
1: Aş
0: hala
1: bir
0: kaldı.
1: kıttım kısa net çay mı ya
0: Ne
1: acaba?
0: vakit yedi demez mi? Neçe ay çılap, ay içtip, ay çıkırıp oğuca.
1: Uykumda çağın nasıl bulmağın ki?
0: Hani kendi vakit gitti dedik, yani onu bir çıkırıp koygan deyken şu. Bir en Nimdeyimiz konu xeridallah ba, mesela Aziz yıkılır ba, şunun gül
1: Çoğunları
0: tügep
1: ba.
0: kitap. Yeni birini kıpı yeni bir vakit getirdik ya onun uçu. Şuna o açıksın tapmak desin, lakin bek ne uçu açıksın. Onun rağırsı bir vakit getirdemez mi?
1: Emma Gangster gazep yarışıptı da ma şokhinin Gangster'ınızga göz çıptı.
0: Anda.
1: Vekşi yarışıptı da ma şokhi. Emma Adılcan ma Gangster digen. Deydi de.
0: Oldu mu? Hoş yine uçurlar karap kaldı. Lekmen sizge. Tibbi daşı ötüşüm körükünün tigiden canıpışım almanışta işgeyle ciddeleşkil durup da. Körükünün tigiden maşınlarını toktutup koyup işgisler ciddeleşkil durup da. Kutu Mikeyna. Kutu lan bir kovusu konulu da. Koyusulu duruşu bir malcuma.
1: Ay, herkes onda açık ola ama şey de eski bulmaydı oruç durup. Müş kol rol ki adam gün. Müş ki yindi ki adam çık kaya kıldı kalmış. Yindi ki hanımla cim otasanla bulmam da sile. Ha? Maşineyi de olsa sile aşu. Çık kaya kıp şak kaya kıp.
0: Cucan yolu unza oturduğun köyrük küçük olan aralıkta Koşliniye yollar avandaydı. Şok kıran.
1: Kurban canım dedi ki.
2: Öyledik ki metodan borsa şu zamlı ben mi şu sebeple, üstün sebeple bina koşturduğum bulup kaldım.
0: Ne?
2: O bina
1: Öğütkü
2: ne
1: adam
2: kaplak mı
1: dedi.
2: tersken.
1: He.
2: Ben de o sırt sebeple içine avlat gittim. Sırt balının dedim yetişken.
1: He.
2: Karışık, naif, binam yaktan mı sak olmaydı.
0: Doğru he.
2: Binamı sağan bilir bunun üstüne cansı olur varken. Seremcalar varken.
0: Doğru.
2: Bu hayat yaşamak naif tersken. Bunun üstüne karışık. Koydumuzdan bahçede de binam yaktan olunan.
1: Kurban canım benim yakışı okuştuktu.
0: Doğru gel. Onu da kalıkı toksu linyalarını doğru epmemiş gerek.
1: Ulun yaptırış gerek de.
0: Şaşı dolu var. Obdan kolap şaşı dolu. Jundulunu bir taraf kımasınız olmayı da. Şunda mı? Hani hava şamal yolları var.
1: Yakışı okuştuksuz kurban canım benim. Tüt kıvetlik kop kaldıydan.
0: Dört
1: Er
0: kıvetli.
1: ayalı bilen koşulup altı kıvetlik sapsız değil mi
0: Ne
1: sen?
0: altı kıvatlık bir inanı sebep olan bu yem digen dek ip minişine ait etti hem de onu. Vuye cahettin obdan başka olmuşsa
1: Vuye fin tapşırmaya kalkıyordu.
0: o şu çatak çıkaramaz
1: Ha,
0: mı?
1: apar pulu var tehe, toksulu ba, uyu
0: Sikirek
1: işicik.
0: aşı binane.
1: İşicik ki.
0: Sistep aşı binane. Kış taşı örgülün tonla. Müşkül ağaç.
1: Evet.
0: Ne baptı hem de köylünüzde yerim kımban. Gayretik bulun. Müşkül ağaç.
1: Evet.
0: Ne baptı hem de köylünüzde yerim kımban. Gayretik bulun. Siz muşu ne asıl nemdelik ya? Dep içiniz mi boşap kalırdı lakin adamın ümit var. Gayretik bulun kötürüp kötürüp dep oylamız. Vakit ev kitı da hemen. Şimdi köylünüzde yerim kımban. Gayretlik bu kızla. Şu ekran aldık, radyo aldık. Her bir turmuş için güreş kılıp atkan her bir Allah. Gayret kılalım.

0: İbo atış dedi, altı kıvet kılma demeyi akarsız mı? Bir lift ornat kıçak, dört kıvetini kıptop durunasız mı? Gözünüz gibi cepakın mıydı?
1: Doğendeki dostlarımız mı yakış pikirlerin katınaştırıp atıdı? Haa, bayam kavu, kumulgu bir iş, işi de basın sayat kıp kesin, degen de ki yakış taktiplerini berip de. Onun dinkiyin, aksudu signal meselesini biz inkas kıldık. Ha? Yine bugün kaysi şirketten ki adamları kilidu, bugün sökbet bağı deyme de bir sual soraptı dostumuz. Doğru, doğru. Programımızı akırlaşkan ekiyin, bugün sağlam kızalınışın tavsiye akıbatkan Okyanus şirketi.
0: Doğru mu?
1: Okyanus şirketi kilidu bugün.
0: Şimdi Okyanus şirketinin nurgun yakışı mesulatları var dostumuz.
1: Resmi bekle.
0: Bu şu özünün şuarlı bilsanlı bulundu, sağlam kızalınışın tavsiye akıbatkan Okyanus şirketi de.
1: Kolaylık oğamızı hemen hazırlı somkamla kırsam, somkam assamlam işçi de okyanusun haltılık açmak sılatı bu.
0: Haa, somkam sepkırsız.
1: Somkam da lıba hazır. Sepür iş yaptık ya.
0: Doğru.
1: Sepürge çıkış kapılı.
0: Türlürümü nait köp. Şunun için hem de sel durup, Beijing vakti 15'ten 16 geç oğan bir saat vakitte. Yeni muşu Doyen Shipping Hall Radio.
1: Doğru.
0: Muşu Supla'da maskademde bir vasıta görüştük, bir vasıta altış kılımız. Okyanus şirketlik kadımla gelip programla katlaşıp da bir vasıta görüştük kılımız. Gönce kılıp sel durup yeni kögeysle. Sollarınla o soruğa, şey vakitinde çın tutup.
1: Ne çoğun bir cik anladığınla, nakmaydan da tekim inek çün bakaylı desen la, çıbın görüşüne, herkes onu tıkamanla dostlar diyor mu?
0: Doğru, hem de Okyanus şirketinin meşulatını ıstımalı kıvatkan dostlarımız mı? Köp, he? Yani tekimi çünüp kınmak çoğun dostlarımız mı? Tekim şunu var arkadaşlar. Seltrop Beijing vakti 15'ten 16 gece. Okyanus şirketi temsilcisi sohbetimiz dikkat alanı bulundu.

0: Asgarcan turpanda koyulmaydı ki. Turpanda mı tur radyosu da alırsınız buldu. Mesela bir rakamını yollarsınız. Arvi Michael'da son yok. Çıksınız IPP. Sıl o şirketimizin Şincan Radyo Televizyası'nda aslan IPP'si. Her cayda torba şarayıtı her cayda anlayalaysız. Hem de onun başka. Ama bir yastı gözüksün. Tan maskademde bana da doyen ya ki Şipinhov'dan FM 1074'te biz insanlığımızdan rahat çıkıdı. Önce koyup köy sağlam buludu.
1: Cevlan'ın avazı kuşu anlayla.
2: Abi sen emniyet taşıyor. Buradaydı ıntaklı olan için ıntaklı olan için. Buradaydı kitkır açıyor size.
1: Siz bunu Ahmer Vay
0: için.
1: Ahmer Vay şirketin mesele çıkıp baksanız.
0: O ne bazağı sanmıgan o demiş. Ayrım çıkakan. Bazağı ülgemeydi o mesele.
1: Bakarım. Kıpaldınız mı okyanusun mesele?
0: Okyanusun karkıncıt bir ayını gelin. Kandara belenmek ya kıpaldı. İşte belenmek.
1: Müşünün birini yiysen bir aş. Çüştük tamak yemesem bulucu mu ben?
0: Bunun da tuhum karıküncüt hesel. Üçlem neresi var? Karıküncüt neydi? Yakşı var.
1: Çıraylak düşkenken boşarak yapıp çüzünmem de. Dep. Resmi aç. Benim köylüm dükkanı dediniz demiş. İşkini katlık yapıdık Allah. İşkini katlık yapıp çüzdük Allah. Boşarak yapınla işkide üçünle olmağın ki. Bana dostumuzdan açık gittik. Yusufcan.
3: Tamam sınırım kunduzay. Benim abime yaşlı mı? Ben işte ona tamakını yiyip, tutumda kırıp. Sırbatına sıkıyorum, rahmet.
1: Yakşı yaptı, Yusuf Çanka. Sanışlık bulsun tamaklarınız. Yani uçurladın. İşte bak yol tosulup gitti. Garip'ten şarıklı niyesi gidiyordu o Muzaffer. Söygün uçurayım.
4: Yakşı mı? Yaşıçlar. Mahkoyistan, Sinan Gonsan, Begonsan'da. Kalkılacakken adam yok.
1: Gülcü'da tahminen kaç yılda iğiz diyeleyimiz o açık suğa. İlgarım oğlum. Ürümçü kiliğe, ürümçü kege vakti diyorsunuz açık suda bir yutum işkiz koyunuz.
0: Kanca şöyle patlıksa kuş bensek mi?
1: Onu kısa çık koyup beygen bulumuz bilmem de kiçkirek bir nesi yok mu?
0: Hoş. Onda olsa dostlarımızın köngülü aramığı bir köylerden sudandı. Şınaklaydı,
1: şınaklaydı. Siz yakış gördüğün bir nakşı ba.
0: Meslen.
1: Dostlarımız yakış gördüğün yine bir nakşı la ba.
0: Meslen.
1: Meslen bana. Anlayla.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şip da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdim malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Abdumobil aydıken de, heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdüken, uvalana koşulga. Heyka işçimdikini işsiniz, 6 saat içe rohiniz urgup durdu. Heyka işçimliği, işçimliği.
3: 3 yataklık öy asasi kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan restisi halkara çoğunbasarı yıkın. Öyünün egzliki 6 metre 30 santimetre. Çikkavetki bölüp 3 yatak ne 4 yatak kılvansınız boludu. Tianşan restisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekim ucum.

0: Yataq uyi texnomi ko'p. Tafsilotini 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin sotish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
1: Dodo, pesin soğukluq chayni ozroq ichaychu?
2: Tonglatqudan amda oldim, sal to'g'izib ichkina.
1: Dodo, dada, amdiksan bo'lamdi.
2: Voy tek soğuq.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anlıkalı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
4: Hoş kadarlık dostlar programımızda almış adı da anla batkınınla.
5: Çüşlük yollarınızda biz Emrah programımızı.
4: Yollarınla da biz Emrah.
5: Dostlar, bu programını Ahmerbayt Unzatını kollab kilip atkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş, istimalçılığının sağlamlık için tırışı atkan Ahmerbayt Zavdi alayda talep kıldı.
4: Programımızda işildi otkalla mahta bir-birsik tavsiye kılışı atkan yakışı Abdul Foku, Abdul alayda talep kılgan.
5: Bu aralar köptün köp rahmet etimiz. Onda bulsa uçurlak, yol uçurluruz yetküzüp durayla. Cula soğut sarıyın aldı da maşallah köpteydiğü abudunun uçuru rahmet. Ha, qani yana uchurladin, iqbal adimiz go. Ey, mun shunda peyznaqchilarni qo'yib ketparslar deydi mana. Abdurahmakimiz.
6: 174 o'tdi yo'l qavri. Oylarim yo'ri, kunlarim yo'ri, qizlar, sanli qizlar bo'lmadi yo'llari bor.
4: Bo'ldi, rahmat.
5: Rahmat. Yana dada qubir yozmalan avat ketpardi go. Bizning mavu Aqsuda radio normal chiqmayapti-du. Anglashlar qaraganda 6 ayning 25-chi kunidan boshlab ay do'stimiz bek so'rdi demish uchurni ha. Uchurlarni yetkizgach turamiz.
4: Bo'ldi.
5: 6 ayının kirişi bilen Abdunum rayonumuzdaki cayla katnaş tür kuruluşlarını tezletip taş yol tori sistemisini mükemmelleştirmekte. Dövlet yolu 30. liniyesi İlyan Yungan Kurgas yukur süratlik taş yolunun Şinşinşa Tuyuk bölükünü özgertip kengaytış kuruluşu növette ahırlışış baskıçı gıkırdı. Kuruluşçıla liniye boyca asfalit yatkızıp rişatka ve körsetme belge tahtalarını ornattı. 6. ayının 20. günü koş yönülüşlük 8 abdumobil yolu da katnaş başlaş şaraitiga yetiş mözcə.
4: Dövlət yolu 219-cı liniyasının Mongol körə 10 su taş yolu quruluş növətdə ötkəlgə hücum qılış basqıçıqı kirdi. Aşqışlıq tezgirləş xarakterlik quruluş boğan qərbi Tianşan alaydı uzun tonlu quruluşu nəx meydanıda. Quruluşçılar keçkündüz toxtumay quruluşunu alğı sılcıtmaqda. Dövlət yolu 219-cı liniyasının Mongol körə 10 su taş yolunu 2027-ci ilə pütürüş planlandı. Şu vaqtda avtomobil bilan Qoljidan Aqsuğa berish musobaqasi hozirgi 1700 nech kilometrdan 945 kilometrga qisqarib, janubiy va shimoliy Shinjong orasidagi har qanday vaqtda butun kun yurgili bo'ladigan yana bir qulay yo'l ko'paydi.
5: Növete Dövlet Yolu 218. liniyasının Narat Balğuntay taş yolu türü kuruluşu ciddi ilip berilip atkan bulup, kuruluşunun 90%'ın köpereke tamamlandı. Bu türünün 4. toxtan bölüki bütün liniyası da köyrüklerinin astı üstü kurulması, yol ulu asasi katlımı kuruluşu onunçluğu tamamlandı. Katnaş beyhatarlıki əslahaları, maşina, elektr üskünülleri, kökertiş katarlıq yürüyüşlük kuruluşla puxtı qadan bilen alğı sılcıttı batıdı. Növete 7. ayının 30. günü kuruluşunu tamamlandı. 9. ayının 30. günü katnaş başlaş şaraitini hazırlaştığını ibaret 2 çoğun tügün nişanı yetiş üçün kuruluşçılar bütün küçü bilen küçümekte. Bu tür pütüp katnaş başlanğandan kiyin Narattın Balğuntayga avtomobillik sefer vaqti 5 saatten 2 saatten köprek vaqit qısqaraydıken. Yerimden köprek qısqaraydıken. Degen qolaylıqı ketken.
4: Hoş. Dostlar, hazırak ilalani...
5: Anlayla.
4: Anlayla.
7: Programımızda devamlı anlaşılanı karşılayımız. Biz sağlam su içiş doğrusu da paranlaşımız. Bugün programımızda Şincan'ın yerlik markası 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun teklif kıldık.
8: Riyasetçi yakışımsız, köpçülük yakışımsızla. Mən 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazgış Karhanistin Nuriye Turdun.
7: Hazır köplügen dostla sağlam su içişi ehmiyet berdi. Ama su tazlığı işini kandak tallap oran içini bilmeydi. Çünkü birinciden su tazlığı iş bir kadar kımmet. İkinciden süzgüş almıştırış hakkımı yokudu. Bir katım almıştırışka net 100 yuan hatta 1-2 milyon yuan ketidi. Şirket bu katım kandak

0: 30 خریدار، سوزگیش özükünü 3 yıl haqsız almashtırıp berish، su tazalığının süpütüge 3 yıl، yadroluk uskunalarının süpütüge 5 yıl kapalat qilish itibarından bahraman boludu. 3 yılgıça süzgüç özükünü almashtırıştan gəm qınmay xatırcam işirtəlisiz. Qızıq liniya telefon nomeri 4006001929 4006001929 telefon nomerini esinladı, çın tutunla.
1: Süzgüç özükünü 3 yıl haqsız almashtırıp bermez digininiz kişini qızıqtırdı ke. Bu rastgep de, vaxt kege vaxtı da xeridarla bilen karınla olmaydıgan ya ki əqaldıqa iş görülüp qalmasa.
0: Elbette rast, süzgüş özgünü 3 yıl haqsız almashtırıp yerimiz. Mən köpçelik bir hesabat qıp berek. 3 yılgıca haqsız almashtırıp yerimiz dedik. Eğer siz dəl 3-ci yıl almashtırgan bolsanız, 4-ci yıl, hatta 5-ci yılımı özek almashtırmışsınız mı buludu? Özek almashtırışdanla bir 2000 yuan tecep qalalayız. Yani kilip haqsız almashtırıp yerimiz. Öygü beriş, haqqı, material haqqı, işe qalmayımız. 3 yıldan kiyim mu, her qitimlik özek almashtırışqa 280 yuan material haqqı alalımız. Başka hiç qanda haqqı alınmaydı.
1: Bir radio anlıqçı dostumuz, minin uyum Qashqada ornatqılı bolamdı, dəb sora atıdı.
0: Buldu, Şincan'ın hemmi şehirlerde 1509 Çiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışın uğrun dışı noktamız var. Yeni kilip özekini 3 yıl haqsız almashtırış qatarlıq itibar faaliyetimiz oxşaş. Siz pekab 4006001929 4006001929'a telefon kılıp, öyünüzden adresini dəpəsinizle yukarıda deyilge itibarladın bəhraman bulalıysız. Köpçülük bir noktada dikkat kılığa, süzgüş özgini 3 yıl haqsız almashtırış itibarıdan pekab aldın telefon kılan 30 xeridar bəhraman bulalıydı. Aval telefon kılıp, sanını ilgiləp koyup, 30 gün geçe aldırmay oylaşsanız buludu. Vaxtı kəgəndi seti almışsınız mu, bir pun pul xajdimaysız.
1: Baya bir münce soğat buyumunun gibini kıldınız. Bazı radio anlıqçı dostlarımız belki tuluk anlamıgan ya ki isi tutvalanmıgan buluşu mümkün. Yemir qetim dəpirəm siz.
0: Buldu, oldu bilen 1388 uyan komitedeki akıl tokluq sudan soğuk kılımız. Üst sekot ısıq su çüşüdü, temperaturunu 5 kodluq tənşaysız, 45 gradus suda süt talqını dəmləysiz, 65 gradus suda həsəl eritip içsiz, 85 gradus suda qəhvə dəmləysiz, 100 gradus suda çay dəmləysiz. Etdigen kopup su kayıntıp andın soğutup yürmeysiz. Keşte işten çüşkende bir piyalı kızlık çay içip ardıqınızın çıxırsız. İkinciden, mempi iyoluk çaş kurutku soğuk kılımız. Bu nuskudaki çaş kurutkuş istil eksport kılınıp gelgen süpüt yakşı. Üçüncüden, mikro besimli kazan soğuk kılımız. Tamak tez pişidu, təmi özgürüp getmeydu. Bununla koşup 399 yuan kımetedeki yel kazan soğuk kılımız. Eminla bilsile, yel kazanda kakla pişirildiğin tamakdan hemisine etkil buludu.
1: Qarğanda bugünkü itibarlıq faaliyette soğatla hakikaten köpken, eh?
0: Şundaq, 1509 Şiyu Şençüen yürüyüşlük su tazılığışını 30 gün haqsız sınap işilsiz. Yarsa ip kılıp pulunu iğa 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buldu. Ösün ve resmiyet taq ilinmaydı. Bu kettim aldın telefon kılan 30 xeridar süzgüş özgini 3 yıl haqsız almashtırış. Su tazılığışının süpütüge 3 yıl, yadroluk zapçaslarının süpütüge 5 yıl kapalat kılış itibarıdan bəhraman buludu. Qızıq liniya telefon nomeri 4006001929 4006001929.
1: Hürmetik radio anlıqçılar, bu kettimlik programımız ahırlışı aldı da Qızıq liniya telefon nomerini yeni bir kettim dəp berek. Qızıq liniya telefon nomeri 4006001929 4006001929'a derhal telefon kılıp, haqsız işletip sınap ekin.
2: Anlığa batkınınla 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun bebasta anlıqalı batkan yollarınızdı biz Əmra programımızın.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hamra boludu.
1: Saat 8:20'da Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Moñğul tili, Kırgız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
3: Saat 11'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki icadiyet hamrayıñız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki pultije hamrayıñız. Juğulamı numarını tamak biletik almaştırıp hem pultijeysiz hem hatırcan bulsiz.
3: Saat 14'te Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki turmuş hamrayıñız. Sulu Şitin Sodi şehirçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
4: Saat 16'da Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ilgilik tikleş hamrayıñız. İlgilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Şitin Atletalı yardım berdi.
3: Saat 17:20'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki medeniyet hamrayıñız. Medeniyetning çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
5: Saat 19:20'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki mezelik taam hamrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
6: Saat 20:20'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki ügünüş hamrayıñız. Bilim turmuşuñuzning tämxurçığa aylanıdı.
7: Saat 22:20'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilot nusqisi yeniñizdeki tänerket hamrayıñız. Sağlamlıqqa hamraq bolup ägişip çıniqsız.
0: Sulu Şitin Atletalını çürüp sarxıl mazmunlardan huzurlunıñ.
8: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy tekhimi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzizdeki 6 metr 30 cm. Çik qavet kübülüp 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rastisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke tekhimi çoğun. Yataq öyü tekhimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
9: Hoş dostlar, çüşlük yollarınızı biz Emre programımız devamlaştırı attığımız bu programını Ahmerbayt un, yağ, gürüş, açıq zorlarını bazağı sağan Ahmerbayt şirketi alay talep kıldık.
10: Programımız ne işil tutkallan bakta bir-birsek tavsiye yakılış vatkan. Mulazımet, yakışı boğan, yakışı Abdul Foku Abdul'u alayda talep kılgan.
9: Bir uçurlardan yetküzü teylek, egen uçurlardan maddanlıq don hazır ravandaydı. Da baza, atrapi, sel, tida, sel tutsal deşin ama. Sel maşallah çıktıydı, rahmet. Sanfango yolu unzağı tırapladım o, yollar ravanken. Midon beylu koştiniyede ravandaydı Abdurrahman Şemer, rahmet. Yeminlu tırapladım o, yollar ravanken, rahmet. Danlıktuğun hazır ravandaydı. Havaray Karapakam'da kadılcağım.
10: Hoş, şükürlük Havaray Karapakam.
9: Dostlarımız Şembek Şemlik Şipaletinle uğurlaştırışınlar paylık olsun üçün. Bugün 2026 yılı. 6 ayının 12 günü cüme. Bugün gündüzün keçi geçe hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 22'den 30 Celsius gradus geçe.
10: Ad 13. Sıla ad gündüzün keçi geçe hava bulutlu. Temperatura 21'den 30 Celsius gradus geçe.
9: 14. Sıla gündüzün keçi geçe hava bulutlu. Temperatura 21'den 30 Celsius gradus geçe buludu. 3-4 bal garbi şimal şamalı çıkıdı.

0: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Saklan boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
1: Yani şu Tırık ve Tırık'ın gibi mi?
0: Şunlar bambay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti de. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdattın evlatıkçı işiltiğinimiz mengülük Tırık ve Tırık.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamakla baş götürmeyle yap gettiniz bu.
0: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
2: Kaysa onda tamak iti at kalıgımını bilirgan siz.
0: Bereket ullurdu şu. Untigisli Bereketnikin ekranında kulukumu ısındır vetken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Bereket onu.
3: Qadirlik anlıqçılar, radio chastotalarını 174-ə toğrulab. Proqramımızı və proqramımızdakı məxsus söhbətimizi yaxtırıb anlaşanların üçün qalbımızda ümid qılımız. Düşdün kilikanlar, xeyirlik bolsun qadirlik anlıqçılar. Amdi temperatura bağansı yuqarı örləyətdi bir qanç gün boldu. Örümçüdə amdi yuqarı temperatura 30 Celsius gradus və onun da yuqarı bolubdı da. Müşdaq günün ısıqıda aram ilişqa, ısıq ötüb qılışdı, saxlanışqı diqqət qılıb. Her vakit bir xatar yol yürüyüş onların için kalbimizin ümit kılımız. 177.4 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anlayıp, programımız katnaşkaş, sapranlarını Ahmet İgika işle. Ben riyasetçi dostumla Mevlut İbrahim. Kadirlik anlıkçıla belkim programımızda anlayıp dostlarımız bugün Beyvasta Antişi'ye kaysi mihman kagendu deyip oylap kılıp atkan bol inşallah mümkün. Hazır doyunumuzda görüvatkan dostlarımız tasavvur kıpıptı bazıla. Ben onda olsa tasavvur kılış kıtıkı ölgürümü gel. Yakımız tasavvur kılıvatkan dostlarımız. Bizdinki doyunumuzdaki, şıbın kavrumuzdaki beyvas gözçümüzden körüp, yüreklerini verip koygaş tursağınla acıma. Bugün hem de anlı koçularımız mı menfaatlandıgan bir temada sohbet uyuşturduk. Dostlarımızdinki sohbetimizin başına akırı yaktırıp anlaşını, doyunumuzdu ve şıbın kavrumuzdun. Görüşüne kızgın karşılığımız. Bizden veyşin salonumuz XG1074FM. Doyun yakı şıbın kavramızda kitabı makçı boğan anlı uçularımız bosa. Şincan Jilin Çisi de bizde kitabı sana buluduk. Hani köprak dostlarımızın ki doyunumuz şıbın kavramız kırıp yüreklerini, benzerlerini verip takıt koşanlarını ümit kılımız. Hazırının özde bizde doyunumuz arkalı uçuruyorlar vatkan anlı uçular. Sizler köptün köp rahmet ha. O iş onda olsa Veyşin salonumuzu kanda ufçırla kagende birlikte görüp bakan basa. Küçük günü bir balı oldurduğu deyip. Közanlığa küçük günü köründüken bile ılgarım alıp. Çoğun çoğun işlandı kıgan bala bu. Ölke neymiş kılavat size? Neymiş kılavat? Otta doğuşu. Kızık sorulan soruydu anlı koçularımız. Yani bu yenimdeki bu küçük günü balı külüvatı da silahın sorgan sualları onlara. Onda olsa mışı kişi günü balanın ki zaten neymiş kıkallık ne? Sizlerge bugün kandak temelani ipke geldi ki kızık vatam sizler. Onda olsa radyo çastı otanlarını bir izlette de tört kıta uğurlaştım başka kadirlik anlık uçulurumuz. Doyunumuz kırgı sizler. Şüphin kavramızı, şüphin kavramızı takat kılıp aldığımız mı köpürek takat kılıp aldığımız mı?

0: Біздің баштыке чужоңырымыз чушинымыз болып қалса баған сірі мүшу сағламлық жәтләт идеясыны мүшу океанлық оқшаш күчәйтіп диярымызге достырымыздың идеясы сыңдыршыны нишан құттырып океанус деген маркен талды деп ойлайма яны біздіңке пин пайчуан шығырымыз сәхірді әппендім. Оныдың сұрт океан деген бұл сөзден су айырланмайды. Хайатымызды мұ сағламлық айырланмаған оқшаш біздің үміт қылдығынымыз болып қалса океанус мүшу Okyanus su ayrılanmagan suun tasavvur qanqışı okyanus diyen oylusunu sağlamlıqdan ayrılanmagan dek bir tasavvurni hem de müşna idiyen sındırışın ümit kılmız.
1: Demek şu kıl maksatda demek sizde maksatlarınlığa okyanus maksatlarında mark koydu onlaşın.
0: Doğru.
1: Demesim hem de bu markı mı bek muyumcu şu maksatların ki tonalışı da. Demesim ama bir anlısıl adamın işinde kaldığı hem onunki hikayesi var, mənisi var bir markı yoktu.
0: Doğru.
1: Şirali kahveni kündü verip içip kesek olalım de. Vay sizden vaktiniz, şerayetiniz yer bense ya.
0: Kandaklı vakti basınız biz karşılığımız.
1: Vay buldum. Bu dükkan takılıp kalkı çok ağırlıkta Şirali. Verip içip olsa. İçtim anmışsınız. Dikin kündü birini cümleyemde uruk tıkan dost birader. Bütün alıkı Allah'a gelirinizi hemen verip yitip dükkanın açını kalan kalkı yapmışsınız da. Ay bazı ballı bağış kılıp. Kaşkada oranı bağımı yok mu Kaşkada?
0: Azizan Qashqarda pat arda mush ürümçilik tiyendeng oqşaş Qashqar tiyendlerimiz etilish aldı turvatıdı. 7-nji ayda etilish marasimini qılmız.
1: 7-nji ayda onda asaz qapta. Şirketiñ qachan quruldı? Hazırgıç bolğan taraqqiyat ahwalıñlar qandaq bolıp atadı?
0: Meldakam bayatın dep ötti. Yani bizniki şirketimizin ismi bolıp qalsa Yiwushi Jiu Kunqin Chukou Youqian Gongsi. 2015-nji ýyly aýny wagtda bizniki mush liderimiz Saharda efendim qalsa Jiujiangda asaslyk taşqı suwatlanyp qalgandan kiyin bu şirketni qurup çıqqan. Keyindin biziniñ diýarymyzdaky mush saglamlyk ideýesi bolsun, ýakomay qep qalsa yemeklik qurulmasy jaýatlardan azraq boşlukda baýy qalgandan kiyin mush saglamlyk markisi ýani Okeanusny markisini 2019-da ishlab qurib hozir kecha do'stlarimizning qo'llab quvvatlash ostida bag'an sir buyuklanib ketyapti.
1: 2019-yildan boshlab shunday.
0: To'g'ri.
1: Shu qurilgandan tatib hozirgacha bo'lgan aralıqda taraqqiyoti haqiqatan yaxshi bo'lyapti deyishga bo'lamdi.
0: Bo'ldi. Ya'ni mush do'stlarimizning qo'llab quvvat ostida taraqqiyot bo'lsin, yakomay qepqat inkaslar bo'lsin, hammasi mush aktiv taraf qarab meyvatdi desak to'g'ri bo'ldi.
1: Unda hozir eng dastlabki qaysi xil mahsulotni bozorga soldingiz?
0: Eng dastlab top qalsa bizningki mush meva ko'chat enzimimiz bilan oqsiliq tomoqlari birinchi turki mahsulotlar bo'ldi. Bularmi hozirgacha shunday yaxshi istitilib meyvatgan mahsulotlardan birisi.
1: Meva ko'chat enzimi shunday.
0: To'g'ri.
1: Meyve köktatlardan ayırıp çıkarılgan.
0: Ha, hesapta muşu biz ilk adette bazen vakitler kör alaydıgan hem de kör bulanmaydıgan meyve çivilerinin talqalları hem de muşu köp kıl say köktatlı yani 27 kıl say köktatlı 16 kıl meyve çivinin ki enzimi hesapta.
1: O mu enzim bu vakitte talqan mı ya ki suyukluk mu?
0: Talqan alet çıkıdı.
1: Talqan alet de onu kandak istimal kıldı.
0: Bu ne suq aralaştırıplam işçivası buldu. Bunun ki təmim şunlar yaxşı. Onun deyken aylıq meyve çevilen səyköktatına türümcük boğan deyken bunun ki vitamin türlerin bək köp.
1: Ne mi o? Soğuk su mu ya ki ilman su?
0: Soğuk suğu bək rahat tavsiye kılmız.
1: Soğuk suğu ilman. Hazır mı başında ama?
0: Baba.
1: Ben bu maksatlarını kör bakmadım ben kendi.
0: Dokunumuz bat batmasın.
1: Buldu buldu. Yeni maksatlar gibi. Bunu kandak vakti de istimal kısı bulayım.
0: Bizdenki bekara tavsiye kıldığımız opkası hem de naşit kılıçtım burun. Muşu azraq mineral suğuk araştırıp içi basa. Yani 380 mililitrlik mineral suğuk araştırıp içi basa yakışı.
1: Meyveninki ayrım, köktetininki ayrım.
0: Yok, ikisi birleştirilgen.
1: İkisi birleştirilgen. Neyse bazağı sana maksatı
0: şu. Hesapta birli vakitte şu mol boğan meyve bilen, mol boğan say köktetinin enzimini içi alayımız denge.
1: Dersle şu xeridalanı inkas kanak buldun.
0: Baş top qalsa am demanın ilik təmin cəhətləri azraq çüçmənlik boğanlıq üçün qəbul qılınmayan xeridalarımız da qaraq köp boldu. Lakin bizninki mə liderimiz mə özü bir xalqaralıq uzuqşunas boğandıkin bunu ilik çayfın qıb sözləgəndikin dostlarımızın bara-bara sağlamlıq ideyası könül bilib bunu qəbul qılıb bağa sır kuzurluq məsləhətimizdən bir sıb getdi.
1: Dəslə bazan yüzləndirişdə azraq qiyinçilik
0: qaldı. Qiyinçilik boldu, doğru.
1: Başqalarınki düşünüşi etiraf qılışıq yerişini. Doğru. Hazırki bugünkün kəgə vaxtları bəlkim qaytılab İstimal kıldı Allah'ıma bağın sırı açkan buluşu mümkün de koyuldum. Bu mu yakışı akıl ki özümüzün ki sağlamlık için. Mesela meyve köktatından devamlıktır diyemeyiz. Hatta bazı vakitler de dedik ki toluk yap git alayımız digil olmadıken de.
0: Doğru.
1: Etiken de anı işçi varsa o, şu meyve köktatlıydı ki vitaminler de bedenge kabul kılındı sağlamlığımız için.
0: Doğru.
1: Hakikaten yakışken. Kiyinçisiyle. Yani kandak mesela yemeklik, belki uzukluk noktasından kandak mahsulatlarını bazara saldınlar.
0: Meyve köytet enzimleri ve bayatın dep ötken aksıllık tamaklarımızın deyin ki nopkasa. Yani biz bekarak muşu tabi yemeklikler.

0: ilingan məhsulatdan köprak işləb çıxadıq. Yəni bizninki sulu yarımlarımız bolsun, bayatın siz tılgıp ötken serik pırçak talqalarımız, qar pırçak talqalarımız bolsun, bulanım ayrım ep ötka vaqtta aqsıllı qımet yukarı. Bizden şu aramız şu ki, sağlamlıq əsl addiylıqta tep, muşi yenimiz ki, təbi boğan, sağlam boğan məhsulatlarını texim kolaylıq qılıp, yani addi qılıp dostlarımızın ki, sağlam turmuş qa epkirdik desek tamamen buldu.
1: Şundaq, demesimem de okyanus məhsulatları hazır bağan zire nurgun İstimasyonu ki yakış görüşüge erişip geliyordu da.
0: Doğru.
1: Hoş, onda olsa dostlarımız mavi. Kaşkaya'da okyanus işte bir restoran var. Restoran bile mi nasip?
0: Yok, biz ne emez.
1: Maksatlar, değil mi? onun kendi okyanus maksatı, hakikaten yakışı bu maksatlarını yukarı sapalı, uzuk şuna sıktın. Xavir bak, kespi hadımla başkarı atkan başka. Süpte hakikaten maktaşı arzidu. Dep bana Bostan Hanım'ı.
0: Doğru,
1: rahmet. Bostan Hanım'ın ki muşu uçurağı köptün ki rahmet eğitimiz. Çünkü muşu 30 yaşında alkan hanım kızlar bozu salametliğe bakan sürü. Kömül bölüş gerek de oylayımız. Mesela unutka aklayak hani kendim ama bedenge kabul kılgan uzukluk yakışıyor gandikin güzellik noktasında bir etkaya baktı değil mi? Bula gerçekten sağlamlık demekmiş. Bostan Hanım ahvaldan karga baktı. Okyanus maksatlarını hele köp istemal kılar karşıydı. Mübarek olsun Bostan Hanım. Kaşkaya'daki oranı vaktince mukabbet de sağlamam. Apağımı versem de. Adette mesela Muş'u şirketle alakalışıp sizle sepir alayızlar şuna.
0: Tamamen sepir alayımız ha. Onu Bilal. Onu da kırarsın. Aksız kıp sepir alayımız.
1: Bilal tur taksi. sepir alaydıken. Eğer talihiniz olsa bir aylı. Biz eldirip mukapatlık oyun oynayalımız ha. Dabaza tarafta yetişi oranı yok mu olaydı?
0: Ürümçi dabaza taraflarda vaktinci yok. Bırak dabazağım 3-5 rakam esle basa. Abdızı çıksaklam şuna yakın.
1: O dabaza ile lıbazanın ağırlıkı pek rakam es. Şenval lıbazanı bilirsiniz ki. Şenvalı bazar mesela şu Ford 400 tükündüğün Şenvalı bazar taraf kayırılımız Şiyunun akışık tarafı Kayırılıp zaten 50 metre mansakla bir yolunun boyu bir tinkerçan kırdığın iğiz be Şeye kırıp aldık azırak mansız da tinkerçanın çıkışı iğiz azırak kaka baktı da Okyanus tep yazılgan bir yabancı mı? Muşu fırsatın bayılınıp dostlarımız Soruyduğun sorular alın basa soru asana tamamen boludu Cuma ama sağlam gızalansanla, salametlikinle yakışı buluş bilen birge, şimdi ama ozukluk maddelerini kabul kılış bilen birge, bedenin tamponluğunu saklayalayızla. Cuma anlı koçula.
0: Doğru.
1: Manda kalayla hazır 15'ten 17 minut ötüptü. Hoş anlı koçusla. 15'ten 18 minut ötkende okyanus da bir izanla, cuma. 15'ten 18 ötkende okyanus da biz onla kançıncı yok kegen anlı koçumuzu mukabat yasak ola. Siz bir dana sanını.
0: Bir yüz yetti tüt olsun. Yetti digen tallayla.
1: Yetti onda asa. Cuma 15'ten 18 minut ötkende uçuru kegen yettinci bulup okyanus diye uçuru kegen anlı koçumuzu mukabat vermez. Kına onda asa. Veyşen salonumuzga. Veyşen salonumuzga. Okyanus da biz onla. 5 4 3 2 1 Kesin Ma doyunumuz kalmaz doyunumuz kalmaz Ma aldı bilen alnı koçalarımızı bereyle Ey Okyanus maksatları da mukabat elişine arzu kılgan alnı koçalarımız Onda olsa 15'ten 18 minut ötkendim başlap Okyanus diga fıçırını yollugan 7. alnı koçumuzu mukabat berimiz Bana hazır deli yarışkımız tam oturup sanaydı ya. Bekçi kuşurlar geldi. 18 ötken de birinci olup fıçır yollugan dostumuz Eğir Eğir digen dostumuz. İkinci olup fıçır yollugan dostumuz Şir Ali digen dostumuz. Üçüncü olup fıçır yollugan dostumuz Minin Nakşam namlık dostumuz. Törtüncü olup fıçır yollugan Hüseyin Can digen dostumuz. Beşinci olup fıçır yollugan Kel Yuken digen dostumuz. 6-cı uçur yollugan okyanus degen dostumuz 7-cı bugün kimke okuyor ne?
0: Sevil, Sevil ima?
1: Sevi.
0: Sevi, Sevi degen dostumuz.
1: 7-cı uçur yollugan dostumuz Sevi degen dostumuz buldu. Mübarek olsun. Sevi. Davamlık durdu ösümlükle bakıştın. Uçur verip katmıştıkan sağlamız diye bu. onda olsa Sevi. İsminizle telefon numaranızı kaldırıp koyun. Hem de Ürümçü'den boğandı ki siz özünüzü ip geçseniz bol oldu, değil mi?
0: Doğru.
1: Hem de o, mesela özümlükler bakıştın Кеп оламай кеп қаса әвәт беріш имканты болама?
0: Ба, ба, ба, әвәт пәстәкім болды. Әгер қолайлық қоп қаса, бәкірақ мүш тиендеріміз кеп әлі-әлі шаңыз құл қылмыз.

0: biz her çarşamba yoki cuma kunidagi programmalarimizda ana bizning ma programmalarimiz bilan hamkorlashgan shirkat korxonalarining mas'ullari bilan suhbat o'tkazyapmiz. Bugun okeanus mahsulotlarini cho'rigan asosda suhbat o'yishtirgan. Suhbatimizni davom ettirda yoqtirib olishingizni umid qilamiz.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzu pişkin he.
1: Dada, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çayına koyup kayıntıp içsizim, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içirdiğiniz yanıla pesin soğukluk çayı.
1: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğim.
2: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzu pişkin he.
1: Dada, emdi sen bulamdı.
2: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çayına koyup kayıntıp içsizim, yanılı soğukluk çay o.
2: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
3: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
4: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: He?
3: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
4: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Qadirlik anlıqçılar sohbetimizni davomlashtirib atamiz. Biz 174 qatnas san'at radiosining bevosita anlatish uyiga bugun Jivu shahri Jivkun import eksport chaklik shirkatining xodimi Dilyor Asanni taklif qilib, Okeanus markasidagi mahsulotlar haqida suhbat ishlayapmiz. Hozir doimimizda shopping xorimizmi bevosita ko'rsatyapmiz. Hozir yenimdagi bu kichik bu bola Dilyor Asanni ma Okeanus mahsulotlari shirkatiga kirib ishlayapti hozir. Shildan eshitdi. Demak, ma Okeanus marksi va Okeanus munosabatlik mahsulotlar haqida do'stlarimizga tushunch beryapti. Do'stlarimizningki ko'proq ma doimimizga kirib qo'llab-quvvatlashni, shopping xorimizga suhbatimizni ta'qib qo'yishni umid qilamiz. Ma oltin tosh Jinshitou Zhangshou Shijini Muzaffar hozir Okeanus do'konidagi qarang, Okeanus shirkatining amaliy do'konida. Ammo Okeanus shirkatining amaliy do'konida o'tirib, menga mukofot olamiz deb. Sizga mukofot bor, qahva.
5: Qahvalarimizni qilib beribdi.
0: Qani unda asa shu Okeanus shirkatiniki, mush Okeanus maqsadlari maqsadi chorindiki, xodimlar. Muzaffarning qo'lini ching tutib bo'lsa 2-3 stakan qahva ichib, 3-4 kungacha mush u qizni qochirib bilan tonglacha olmayman. Bu Sajida nima savol so'rgan bo'g'idingiz, yaxshimisizlar? Yo'jalik ichidiganlar, purchoq talqini iste'mol qilsak bo'lamanmi deb.
5: Bu yo'jalarni odatda iliq nashti qilishdan burun yeyslar emas, bu purchoq talqini bo'lib qolsa, sizsiz bo'ldi. Kunda 1 stakandan ichib ketmaslikni tavsiya qilamiz. Oqsillik qimmati har bir 100 gramm ichida 40%, bir xaltasi 20 gramm bo'lsa, uning o'sha 10% ichida oqsildi.
0: Tabiiy oqsil to'liq qilmoqchi bo'lganlar iste'mol qilsa bo'ladi demoqchimi? Hozirningizda 15dan 27 minut o'tdi anglovchilar. Davomliqtirda programmamiz yoqtirib anglashlar birga mavduimiz kirib yüreklerini berib qo'ysanglarni umid qilamiz. Hozirgacha 29,000 do'stimiz endi ko'rib atadi. Do'stlarimizningki texnik ko'plab ko'rishni yüreklerini berib qo'ysin umid qilamiz. Yuqoridamda bozor qilsagan bir qancha xil mahsulotlarni ham deb tilga olib atdilar. Undan boshqa masalan turmushimizga qulaylik bo'lgan ba'zi bir mahsulotlarni ham bor. Buning ichida bir mahsulotni tilga og'imiz kelib qoldi. U bo'lsa qetiq uyitish mashinasi, shunami?
5: To'g'ri. Bizniki abayim deb o'tdim, shuarimiz bo'lib qolsa, ya'ni sog'lomlik asl oddiylikda. Do'stlarimiz balkim qitiqni ichishni odatda mush issiqni qaytirish yoki may qilib qolsa, mush bir azroq iliq mayliq tamoqlardagi bir ichay deb o'ylaydi. Lekin ko'p vaqtlarda hozir bo'lgan sir ishonch qilib bo'lmay qoldi. O'zining qo'ldiqig'ini ishin texin bekroq ishin deb o'ylab, mush taraqqiyotga aykishib biz sunnay degan qitiq qo'yish masalasini chiqardik. O'zingizlar shu paralellik fajoji bilan qo'yib bilan qitiqlarni qilib olsangiz, shunda qulaylik hamda shunchalik aptlik tezda uyib bo'ldi.
0: Siz qilib baxtingizmi?
5: Bak asan. Shu sutni tayyor qilib bilan shuni ochib qo'yib, anadagi fajofinsni aralashtirib bilan qilib qo'ysak 8 soatda.
0: Fajofinni nereden tapmiz?
5: Bizdi ba?
0: Endi o qaytib qo'yish mashinalarining uchi sig'imi hajmi qanchalik?
5: Taxminan holatda 1 litr sut bo'ladi.
0: 1 litr sut, 1 litr 1 kilo 700 gramm atrofida.
5: To'g'ri.
0: Uni mana ishlatish prinsipini gapiramanmi?
5: Bizniki bu sanayjerimiz bo'lib qolsa, ya'ni qaytib qo'yish mashinamiz bo'lib qolsa, hozircha 2 xil roli bor. Bir sop qolsa, Yaponning iliq nado degan qil bo'ldi, yana bir sop qolsa, qaytib qo'yit qil bo'ldi. Chu 2 xil kunib qispa. Sol tarafda dal shu sanayjerni bosilgan emas pa. Shuni besplan sutni qo'yib qo'yib, anadan ko'nalgiz saqlab hisobda tok ketib qo'ysak ham bo'ldi. Bir dom tok ketmaydi hisobda.
0: Tok ketib qo'ymiz 8 soat.
5: Tok ketib qo'ysak ham bo'ldi. To'g'ri.
0: Ma işletip bakalla var mı anlıkçılar? Ma okyanus maksatlarını işletip bakalla ya ki okyanus ne ki maşo? Sen ne cire ki sel kızı kıvatkan dostlarımızın balışı mümkün? Bahas kançılık da şunun ki?
5: Sen ece öz opkasa 89 koy bek muhabbet. Anan dikin mesela könelgisle epkasa könelgisinden 10, küçük 10 haltısı 10 koydu birisi. Anan dikin onun bir tavcılarımız var. 99 koyga 30 küçük bolak könelge anan dikin sen eceğimizdir.
0: 30 küçük bolak oğan tuda 30 kedi muhit kolu
5: buldu. 30 kedi muhit kolu yani buldu.
0: Mesela adet ki küçük bir piyallarını hesaplığa vaktinde kaç piyalı çıka?
5: Küçük piyallarını kığa vaktinde bir 8 piyalığı yıkan, 8'de 10'ı piyalığı yıkan çıkıp kaldı.
0: 8 piyalı olsun, meli de 8 piyalı olsun bir aile. 4 adam olsa, şükürden işçi olsa. Mesela keşleri tanışıp kıyıp el sattıken de.
5: Doğru.
0: Yakımız onu da 16 kılıp kıyıp çüştü. Doğru. Kıytık mı? Demesi mi alık adamın azim kılış? Sistemi sıkıp paydılık. Debilgen şunda bir geplen anlaydıken şu an kıytık için yakış gördük Allah'a. Ailelerde mesela bu mama yazının kesik kıllarda. Kıytık uyutup için yakış gördü Allah basa. Bu mu yakış tallaşken 89 koy.
5: Doğru. Bağısın bek muhabbak.
0: Bek muhabbak. Aa, könel gelir olan kotka vakti şu ara.
5: 99.
0: 99 koy. Mağabal diken de. Hoş. Ondan olsa dostlarının ki fıçırları korsak. Vay balladığımız ip yaptık ama ne? Kıytık uyutuduğun maşinesi bek yakışke dedi. Bulduk ya. Koşkılı ilip ağayaları nazır. Ma, radyonlu kusulsa size görüş imkanı yıkanlar yok de ya. Мына қараңыз, шунда ақиқ бір хил.
5: Бек чим ойды оның үстіге.
0: Ерлік қитық тәкіл. Ва, ма тақсылаги деп кеу. Бек жақсы бопты мына. Сажидам ханым болуды рахмет. Мен дайым океанс мақсаттарына торын алым. Ғулжы сетіш орны бар ма?
5: Ғулжы сетіш орны бар. Бір соп қаса медресінің кейін тараптік көчеде, яғни бір соп қаса дабазаның кіргелі.
0: Олдырмай, олдырмай деп берелік. Ғулжы сетіш орны қаяда?
5: Болды, болды. Яғни ғулжы дабазаның ки ашу дабазаның аш кіргелі еді. Мен дүкен.
0: Dabaza kırgeli yedim onu yedik. Okyanus da bizim.
5: Doğru, okyanus.
0: Kapsanla bolu. Mesela güzel küller degen dostumuz mu? Kıytık uyutuş maşinisini ben seti vakantım. Kapsanla bolu. Mesela güzel küller degen dostumuz mu? Kıytık uyutuş maşinisini ben seti vakantım. Bek yakışı bek razı buldum. Köp uğrunlu mu ilgilenmeydi bak kolaylık. Ben de yakışı inkasanı verip
5: de.
0: Anlıkçılar eğer ma kıytık için yakışı gördük Allah, üyeler ana bir adın ip koysa ana bol edik. Ma telefon numarını hatırlı bulan eğer oran tapamışsa ana, şu telefonluğa telefonu oruç arkalık basa ana bol edik. 280, 96, 98. Bol bol goya ben kıytık uyutuş maşinizi alaydım. Buldu biz bir yerde satmadık. Emine dükkanı verip asa ana bol edik. Ama anlıkçılar. Habımayın. Ya külken biz neyi mi davetimiz az yer? Ama sohbetimizde münasebetlik fıçır yollusanız depreleyemez. Olması. Tayyar könelge adam benlik ziyan kılamdı. Deydi.
5: Bizim bu könelgeye məxsus 10 xil paylıq bakteriya koşkan. Şunun için başka ziyarlıq tərəflər yok. Biz adette adet könelgelerimiz opkarsan mişerik lan 20. yıl abaymaz mı? Anın için opkarsam şu Grisiyanın qatırlıq müşünak paylıq bakteriyalarının əmisi var. Köp tərəflimlik buldu.
0: Mal neme telefon numarı var mısın? Vakalatçı qobıl. Mesela cay cayladım vakalatçı. Bolay dap qayıp qalsa.
5: Hazır yenilem şu aşı bizden bayağı telefon numarını.
0: 280 96 98. Anlıkçılarım için bir izip koyunlar acaba hayatı gün tapamaya kalırsa. Daniel Efendi deydi o. Ben bu okyanusundaki yeşin cünlü ben kişilik tavsiye kılmadı. Ne mi sebeptin? Ne mi üçün bu için tavsiye kılır Allah bu anlıkçılarım için?
5: Bizdeki yeşin cünlün köp kalsa yani iki kıl yeşin cünlümüz var. Bu yeşin cünlü adette mi şu birisi kolaylık yani bir ip yürüşken bak kolaylık onuldu mu şu tamaklarını sındırışken mi şundan yakışı yerdim ben. Müşteriyatla dedik iğir tamaklarını yuvana vakitlerde yeşen cülün içi basın mı şundan yakışı önümlünün köy gelinecek.
0: Bu Daniel Efendim'in kaç Allah karısına aitti. Şu özününki asla altın saklanan aletti. Şu gününki sebebi şüken de yeşen cülün yendilik yemez mi?
5: Doğru.
0: Madaklayla hazır 34 ötte, 15'in 34 ötte, 15'in 35 ötken de fıçır yolu ana anıqçılarımız gımı kapat vermiş. Hem de netincisini sansak ola, bayım yetincisini dedik ha. 15'den 35 min ötken de okyanus digen fıçırını yollayan
5: 10'in sıklay.
0: 10'in canlı uçumuz var. Çünkü 1074 ötke. 7 tükü de 10 tükü de bu da 4'in sıklay fıçırı vermiş.

0: Yaştan 35 ötkendiğin kiyinki dostlarımızga Fıçırıla bekçik bir yengil ütüp bir sanaylı onda asa Boşunda asa Kaysanlı ucumuzdan tali ondan geldik ya Dek tıkla bizde bulsun Vay ma Fıçırının cıklığını Sana tüketkili bula mı? Vay bekçik bak gördünüz mü 15-35'te Aman taptok. Sana işte başlamadık.
1: Başlayalım.
0: Abdusalam birinci. Yine Abdusalam yok gitti kaldı ya. Ve bazıları 34 yıl başla Abdusalam. Merhaba Turgan 15'in 34 yıl başla Abdusalam. Abdusalam birinci. Abdukakar ikinci. Gülbahar üçüncü. Ahmetcan Sılıolinci törtüncü. Rukiye beşinci. Renşin Kavuzcı altıncı. Veya ismini okuyan mı kalı bir dostumuz
1: Diyen. Var ki?
0: Diyen. Ki?
1: Diyen.
0: Diyen mi ki? Kaçıncı oldu? Yettinci. Sacide sekizinci. Yunuscan dokuzinci. Kim ki?
1: Onuncu. Niyaz.
0: Ne mi o?
1: Uçur Tortaksici mi?
0: Ha. İsmini özünüz elan kılın ha. Kim o?
1: Niyaz Uçur Tortaksici.
0: Uçur Tortaksici ya. Ya bana birlik yetimi izledik ya Hattı ki bu programımızı anlamadık ya Muş bayanma katlaşmadık ya Gönlünüzü ama teleyini Dekin bizdeki yakışı uçurucularımızdan birisi 5295 uçur yürüdük ya Uçar Tor Taksi Niyaz'ın ki telefon numarı hatırlansın Uçar Tor Taksi Niyaz Sizin okyanus şirketinin ki Bir ton zeytun meyi 100 yuan kımıdır ki
1: Doğru
0: 99 yuan 100 yuan kımıdır ki Onun için yani neymiş ki mükafat?
1: Serik pırçak talkını bilen, kar pırçak talkını.
0: Hoş, onda olsa şeyin varlığı bazadaki okyanus maksulatlarını maksus setiş dükünü yani tiyen dükünü verip maksulatınızı ele verişinizde çın kalımız, rahmet kalımız. Yakşı bana, onda olsa iki anlıkçımızda mükafat verip kaldık. Tursunca ben neçinci deseniz bir adı şu bütün programın toktuk. Tursunca ne kadar sana saklı bulundu. Bu halde hem de özümüz digendikten onun için aran saniyalayımız biz, değil mi? Hoşup gidip de. Koşup gitkinli Niyazlı Hanım. İsimlerini koşup tam yolla koş ne buldu kendi Niyazlı. He Niyaz. Biz hem de bunu Niyaz'la ayırım tatip resimge. Mekapat edilsin anlaştıramaydı bazı bana. Hoş kanda söhbetimiz kızı vatamdı anlıkçıla. Naite callı kızgın keyfiyat edildi ki de söhbetimiz yine devamlaştırımız. Hem de bu şu maksulatlarına hazır 40'ına çıkıl 50 yıl yakın bu. Sadece yadırılık terakki kıldığı maksulatlarına kaysa da parayızla.
1: Bugünkü dostlarımız soğatka maksulatlarımızın yadırılık maksulatlarımızın bir sitekini tamamen buldu. Yani tüncü sıkım zeytun meyi, serik pırçak talkalarımız, kar pırçak talkalarımız, sulu yarımısı diyendeklerden hemisi belki bugünkü müş bir yuvası görüşkü dostlarımızdan okyanusunu bildiği al dostlarının hemisi işildi bakan buluş mümkün.
0: Hem de bilmeydiği Allah olsa bir bilip yakış gerek değil mi?
1: Buldu.
0: Nek meydanı bir.
1: Buldu. Dükkanımız kep bilip baksanlar buldu. Yakomay kep kalsa, ben hazır yani azırak nahmeydan düşündürüp koy. Bizdeki serik pırçak talkalarımız op kalsa, yani genin özgertilmeyen serik pırçak eziplam kaltıqılık açılan serik pırçak talkını. Sıl adetten naştıklılık ülgürenmeyi yakomay kep kalsa, naştıda aksıllık mol mesulatta ihtiyacı kop kalsanla, şunu ilmara kaynaksız arlaştırıp işçi basanla, təmin bek yakşı, meyli kandaklı vakit istanla, tamamen maskeylığamışta bir mesulat.
0: Ey kapsız kuras! Ey kapsız kuras! Şipin halik dostumuz, mayak karan mayak. Maya karanga ama gipimiz ne çöndürük bu kapsız koraz he? Vay o şüphin kadikilerde üşmasız aka dekşetçüme de maya karanga maya karanga gipim ağzım karanga Veşin salonumuzdaki 10. boğan Veşin salonumuzdaki 10. boğan dedik O kar koyukla adam ayıplısınız olmaydı Bekar kapsız koraz emezken siz Veşin salon Şunda digen de mi?
1: Veşin salon
0: Veşin salonumuzdaki dedik Yeee, malımınızı tazı kakşatkan balımı siz kişi baktığınızda. O bizde bunda akaratlısınız olmaydı o. Şunda ama.
1: Doğru.
0: Ve işin salonumuz ki dedik. Telefon numarını kayıtta beremiz dedi. Bu oldu. 280.
1: 96.
0: 280. 96. 98. Biz yatılıp varımız ki ama başka almışlarımız yatılıp olamadı ona. demek ki bayanlı maksatlarını yadırılık maksatlarına da izleyen. Zeytin meyi, akbırca, karbırca kalkını. Yeşimliğin yanımda sulu.
1: Sulu yarımızı
0: katarlı. Yarımızı katarlı kılan. Hem de masalatlarımla tordu mu setiladık o hazır. Nurgun dostlarımızmış tordu ağan mesen. Aşı beylik meyne şahsen mamı tordu ağan. Kiyin ma ameli dükkanlarının bağlıqını bilip ameli dükkanın bağlıqını emes ma. Әмеде дүкен етіштіке

0: qilishdan sirt yana adabiy san'at ishlaridan men aktyor degan programmamiz ham alaytan qo'lladik. Undan sirt yana qo'llagan televizor programmalarimiz bor. Ondan keyin bizningki yana shu tan harakat tan tarbiya ishlarida mu qo'llab hozirgi Xinjiang o'tkazilayotgan Xinjiang Gorivang YBI Zuqiu Tiaozhan Sayni mu dujaguan minzan ro qildik.
1: Bo'ldi ma. Oy ismini qanoqchim sizlar qo'llaydiganlar chiqqanmi bugun kelayotgan uchrlardan. Dujang fındığı her gün içim edeydi. Hem içlik hem ozukluk doluklaydı o. Nüyürüm Pşaoliyan'da mi diyor. Cegi Dujang fındaydı. Demesimli ki uzun mezgül içmese. Şunakımı çırayını güzelleştiriş, yeşertiş. Ay isimlik anlıkçımızdan bağansır. Yaş görünüm atkallıkıdaki sebebi çok şeydi. Beyrip körüp baksanla bolu da anlıkçılarımız. Cuma. Hem de emimiz sağlam yaşayışını, salamet buluşunu, güzel turuşunu, albat xolaymiz shunaqku.
0: To'g'ri.
1: Izchilar ba'zan bak qimmat bo'lmagan lekin izchil turdi o'zimizni turmushimizga hamra qilaylik. Bay bir mukofot beritayli cho'rasmi o'quvchilarimiz hozir yana 8 minut vaqtimiz qolibdi emasmi?
0: Bo'ldi.
1: O'shanda esa 15 dan 51 o'tdi. 15 dan 50 kishi o'tgan vaqtida 4-chi uchirkagan o'quvchimizga 15 dan 50 kishi o'tganda 4-chi uchirkagan okeanistiga uchirkagan do'stlarimizga mukofot beramiz. Ya'ni Okyanusninki zaytun miyi, ikki xil talqini. Balla vaqtni cho'ng tutinglar, tek boshlamanglar 15 dan 52. Ishga o'tganda hozir bo'lmadi tek. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kesu! Biz birinci olup 7 degen sanını tanıdık. Yani. İkinci olup 10 degen sanını tanıdık. Üçüncü olup 4 degen sanını tanıdık. Çünkü bu bir izyette 4 ki salla. Bunu asan sanıp getkili olalım ki?
0: Doğru, birden dolayı.

0: Bulam sen de bakkana sanam doğak.
1: San aile.
0: Tur taksi Rozcan birinci. Minever ikinci. Lauhu yani yolvas üçüncü. Dördünüz kim ki?
1: Ümit.
0: Ümit. Ümit degen. Ümit isimli kanlı kızırımız biraz köp buluşanlar mümkün. Onda asam şu Ümit'ke bir tılım tavız evet eli. Bu şu bir tılım tavızını tapşırıp ağan Ümit mübarek olsun sizin. Okyanus'ndaki zeytinliği, seyrek pırçak talkını ve kar pırçak talkını ile mukabatlayımız. Orını devlet ama.
1: Buldu. Ürümçilik ornumuz up kalsa Ürümçi Daven Şingvallı Bajaj Yalaşkan 5. bina 135. dükkan Ürümçi Okyanus diyen.
0: Eskildiniz mi Ümit? Eğer eskildim tapanmayma deseniz 280-96-98. Ma şu şiyenin ki ak terapi.
1: Doğru.
0: Ma yeni sağan şiyenin la baza terap karap manga vaktinizde. Ma şuna bu telefon kılın. Sımanızda telefon numaranızı kaldırıp koyun. Ümit mübarek olsun. Onda asa bugünkü programımızda 3 anlayıcımızga mükafat berip bulduk. Endi ma mükafat digiciler bolsa Ürümçideki tiyen diyenge berip kahve insanlar buludu. Her konuda maksatına ekleyip tetipe kaydıp.
1: Doğru.
0: Tetipe kıp ammayı çıkıp insanlar mülazımatçıyla alayıp gitmeydi şunda.
1: Herkes ona kalmaydı.
0: Şunda kılıp anlıkçılar bile bu naman yakışı fikir almıştırdık. Oyunumuzdaki dostlarımız için kullanıp verdiği. Şübin kardaki dostlarımız mısın? Köptün köp rahmet etmez. Endi okyanus maksatları turmuşumuzga ait zor kolaylıklar ip geldiği maksatlar. Endi naştılık mı istimal kısı bulduğun maksatlar var mı?
1: Tamamen ba. Mesela ki bayatınmış dostlarımız soğatkan serik pırçak talkalarımızla kar pırçak talkalarımız mı aksıllık kımı tüşünde yukur boğun. Bulan naştılık kamera kıvasak mı intayın yakşı. Onun için sırt yana bizdenki muşu arpı ile kar buğdayını işlenken bir bulkumuz var. Onu tam bek yakşı. Anan deyken sulu yarımız. Sulu yarımızla mı doğacağım filmden ya ki şu kıt koyduş masinelerimizle kıt kılanık bil işçi vasanla mı tam cahitlerden olsun, uzukluk cahitlerden olsun özellikle köp tereplimizin dolaklayalıysa.
0: Karakıncıtın pranikim bak.
1: Karakıncıtın pranikim bak. Karakünjüt tuxum, hesaldan tərkib tapqan karakünjüt pirənikimiz mə məyil naşlıq bolsun yəki parçı məklikin ornuğa yivasanlam təm, bək bəyzi.
0: Məldəkə sizin yəni fıçırtalandıq radyo dedi, və savutca mə kündibə radyoda, və özünüz yoxab getib bol, mənda dəsiniz olmayı da, şənimi siz qağı anlıqızdan sonra bir qəmə, öyle bağım yox mu radyoda, mə kündibə radyoda digəndək. Yani ma sohbet programları da şu çüştür peyda olma. Bu mu asasen keştik programları da keştik. Yollarınız bize mera programımız kündü. Bağlı savca men ba. Bunun ki.

0: ki taraqqiyot nishonilar haqida. Ichki qiz sizlarniki qandaq taraqqiy qilmoqchi bo'lganlar haqidagi planlaringizni anglab qo'yaylikmi?
1: Bo'ldi. Biz borgan sirimiz mahsulotlarningki, ya'ni turlarini ko'paytirishga bekorroq kuchayyapmiz, hamda mushu amaliy do'konlarimiz bilan to'rt so do'konlarimizdami turlar bo'lsin yoki qolsa amaliy do'konlarimizni do'stlarimizga ham qulaylik bo'lish uchun amaliy do'konlarimizni sonini ko'paytirishga texim tirishyapmiz.
0: Bundan keyingi taraqqiyotimizning texim yaxshi bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Agar boshdan oxiriga bizningki ya ma shivan siz emas juma ma bir tilim tavuz evetken ümit degen dostumuz. Ma o shivan siz evetipsiz şarap edin siz emas ma o ki ümit degen dostumuz tapşırıp yaptı. Ömer Can gelsin mi juma? Shivan şu an ben bir tilim tavuz evetken yerim şu. Halkımızın ki sağlamlık, yemeklik adet üçüne tekimi yakşı mahsulatlarını işlep çıkarıp tekimi yakşı mülazım edilen Şirketlerin ki tekimi zor terakkiyatlarına erişişe Çin kalbimizden tilek taşı bulduğumuz rahmetlerine. Şimdi kalan anlıkçılarımız olsa şu Şin ve Lobazadaki Okyanus şirketinin ki emeli dökünü verip mahsulatlarını görüp tetip yıksanlarını Çin kalbimizden ümit kılımız. Şuna olan bugünkü sohbetimiz müşahede ahırlaştı. Ben program riyasetçisi Mavlut İbrahim. Hayır hoş. Salamet bulunlar, yollarınlar avam olsun. Radyo Çastutan'la devamlık 107'de 4'te basıncı mı? Hayır hoş.

0: сетиш ижазат номери 2025-650-002-800-824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yakı sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Tırt Soda Çekiş Şirketi alaydı talep kıldı. Sakılın bosu kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilerimiz Varis markalık sakal ağışı.
0: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
2: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vat odur dese.
3: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bildiğin siz.
2: Berket ulurdu şu. Untigisli Berketnikin ekranında kulukum ısındır vetken tursanız.
3: Berket, öyünge ilip kep digizliğini yanılı Berket unu.

Her vaqt qalbingizda minnatdorlik tuyg'usi bo'lsin. Güzel tabiatdan, sehri quyoshdan, illiq oilangizdan yana nurg'un narsalardan minnatdor bo'ling. Minnatdorlik tuyg'usi sizga muhabbatning nemaligini, hayotni sevishning ma'nosini chuqur his qildiradi. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulboston Abduqodir. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqu əpçisi Sılıu Şitiyinda Mas Qadamda anlatıldı. Programımızın Sılıu Şitiyin əpçisi dümü anlayışınlarını qarşı alımız. Bugünkü programımızga tövendiki məzmunlarını orunlaşdırdıq. Programımızda aval, Xatiri Sürət Arqısıdiki Qirindaşlıq Mekri Mavzuluq Axbarat Hikayesini dektanlağı sunumuz. Ula şiddetlik iqin içidin bir canlı qutquz valdi. Ürümçedeki bir talla bazarda tüşüp qalğan 100 000 yuanlıq pul 20 minut içidila tepildi. Dostlar, undaq bolsa, dehqanlar proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Dostlarımızınki uçurlara bir qarab ötəyli. Uşar Tortaksi Niyaz Çangçün yolları ravan degen uçurni qaldırıbdı. Tılsım yaqtırıp anlavatkan, özünki köngül sözlerini kaldırıptu. Dostlarımız kitvatkan yol beləklerinladın uçur berip meneşanlarını kızgın karşı alımız. Hazır mavu gauda kartısı təmirligen. Uçurlağı bir karısaq, Davan Beylu itibak yoludun Doğdalyan qarbi kutsuğut boğan belək, cənabdın şimalgı tozuluş bakken, itibak yolu Cingyin yoludun Minqa kutsuğut boğan belək, şimaldın cənabqa maşin əqimi köp, Sucu Şarkı kutsuğun kuşum çölü Yinchuan yoludun Beijing cənab yolu kutsuğut boğan belək, şarıqtın qaribke maşin əqimi köp, Hongguangshan yolu Hınan şarkı yoludun Chidavan şarkı kutsuğut boğan belək, qaribdın şarıqqa maşin əqimi köp. Qarmay qarbi köçüsünün qoşumçuli çarbağı yoludun Şibeyli qoçu boğan belək qaribdin şarıqqa maşin əqimi köp. Üzanla kitvatqan yol beləklərdən davamlıq uçurunlarını yenilab berişinlarını qızğın qarşı alımız. Səvi qatarlıq dostlarımızmı yaxdırıb anlavatqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı. Dostlar, ondaq bolsa məzmunlarımızını başlap getimiz. Aval, xatırı sürət arxısıdiki qirindaşlıq mehri qatarlıq. Xatırı sürət Arqısıdaki qerindaşlıq mehri mavzuluq axbarat hikayesini dextanlağı sonumuz. Altıncı ayının altıncı günü saat 10'da Yusuf Qari'nin kiçik altın qazan tez damaqxanısı da üstel orunduqla pak-pakız sürdülgən bulub, onun ailəsdikilə aşxanı da aldıraş işləvat atdı. Şu günü ula 100 qacıdın artıq

Polo'ga zakaz kubul kaldı. Kiçik aşkana müddetten burun ticaret başladı. Polo hanının işkiden kirgendiki közgü çelik kıdıgan cayga onun egiz boyluk bir erbilen çüşken sürüdü esilgan edi. Sürette işkisi çimlikta mörünü mörüge terap hoşal külüş boldurgan edi. Sürettiki o erinin ismi Van Xiao bulup, uruk, buğday yon kaygan. Közlerden mulayimlik çıkıp durduğun kişi edi. Bu sürettinin kaynede hakiki kerindaşlık mikribalıqını cik adam bilmeydi. 1992 yılı Van Xiao özü yalğız Xinan'dan Şinjan'a kaygan. O maylamcılık kıldı. Gaz donutuş idi. İşini arka aşkanıda jügür yetim işlerini kılıçtan başlayan Van Xiao baştan ahır japalık işlep, ahırı aşbazla başlıkı boldı. Andan özü aşkanı içip, aşkanını hüdüge elip, karmay, çuancı yemek işmek başkuruş mulazimet çektik şirketini. Ahırda 400'den artık hizmetçisi ba, 31 oranının işçi hizmetçiyle aşkanısıga mulazimet kıldığan zancır sıman karhanını kurdu. Yağmurda gelip bakan adam başkalağa küllük tutup berişini tekimi yakşı bilidu. Van Xiao'nun nazarda baylık degen pul emez. Belki adamın özü baylık. Kişiler bir niyette boğandıla andın kesipini zor etkili buludu. Bu söz Yusuf'nun işlerde en canlık ibadesini tapdı. Yusuf cemiyetke yen kadem koyganda mecazi sel iştik idi. O karmayığı gelip Van Xiao'nun aşkanısı işledi. O aşbazlık orunda işligende mulazımlarını arka aşkanlığı kirip yardımlı işge buyurdu. Şu çağda dükkanına kirip çarlavatkan Van Xiao bu işini köydü. Van Xiao onunğa iş orninin iş taqsimatı oqşumağaşqa mulazımlarının arka aşkanlığı kirip meşgulat kılışıqa bommaydıqalığını tapıladı. Yaşlıqqeni urğıp turğan Yusuf naq meydanda açıqlanıp "Nemişqa meni başqurısız?" degen idi. Aynı çağda onun kimlikini bilmeydim dedi Yusuf. Kayfiyati çeçilğan Yusufke Van Xiao gep kılmay faqat dükkanda ün-tünsiz saqlap turdi. İşten düşkendeki Nait Temkinal'da sabırcalık bilen onunla davuluyu sözlep, işinin layıkıdı buluş doğrusu da paranlaşıp, onunla cahandarcılık kaidelerini ögetti. Şunundan keyin Yusuf gangırap kalsıla Van Xiao'nı izdep, onundan mesle soraydıgan boldı. Van Xiao mu onun hizmet durmuşudaki işin işke arz ediğen yol başlıkçısı aylandı. Onun keçirmişi mu, minin keçirmişimge oxşaşken, o mu kuruk kol, natunuş çayğı gelip işlev etip du. Aşbazlık yönür mu yaman emesken, ''Mən azıraq vaqt çıxırıb, onun yardım kılışını qalıdım.'' dedi Van Xiao. Van Xiao mu aynı yili başqalarının yardımı körsətməsi bilən bir qadam bir qadamdan ilgirləb hazırğa yetib gəlgən idi. 2018-ci ili Yusuf atanısının yeniga qaytıp gelib, Qashqarda bir poloxanı açdı. Ünürü yaxşı boğaşqa poloxanının sodusu mu xeyli yaxşı boldı. Bir qadam Van Xiao Qashqarga komandirovkaga kelib, Yusuf'nun bir qatım Van Xiao Qashqarga komandirovkaga berib, Yusuf'nun dükkanına geldi. Paranglishish jarayonida o özünün dükkanida aşbaz kemçil bulup, muvaffaq adam tapamaganligini maqsadsizla tilga aldı. Van Xiao ketgandan keyin Yusuf qarmayga qaytib, Van Xiao'ga yardam berishni qaror qildi. Shu chaqda u aldirab qalgashqa Polo xonasini tuvan bahada o'tinib berishga majbur bo'ldi. Van akam, men eng qiyin ahvolda qolganda meni elib qolgan, menga mahorat o'rgatgan Hazır o adamga, o adamga ihtiyaçlıq bolganda menin karım bolmasa bolmaydı, dedi Yusuf. Van Xiao bu işten xabar tapqandakin nait təsirlenip, tövən bahada dükkanını ötküzvetip tartqan 30 000 yuan zeynini onun otoluqlap bədi. Mən qırındışımnın mağa yardam qılmən, dəb ziyan tartışını qalmaymən, dedi Van Xiao. Van Xiao Yusufke azada bir öyünü icar elip bədi, həm də icar haqqını tölüb etdi. Yani onun ayalını şirketin arkısap iş ornağı orunlaştırdı. Ballarga mektep alaqlış bədi. Yusuf ailesikilerini elip karmayağı qaytıp geldi. Ballasının mektepte okuşu, turalğı məsilsi, ayalının hizmeti Van Xiao'nun yardımı da bir-birləb həl qılındı. 2023 yılı Van Xiao'nun aşkanısta adam yeterlik boğan əkvalda Yusuf'nun kalbideki iyilik tikləş arzusu yana bəxsörüşkü başladı. Onun karmayda özüge təvə bir aşkanı aşkısı bağ idi. Lekin aşkanı etişiqa 180 min yuan pul getetti. Yusuf'nun pekat 20 min yuan amanet pulu ba idi. Van Xiao bu işten haber tapkandikin Yusuf'ke 160 min yuan yötkep bedi. Qarz öjeti yazılmagan. Qarz qaytırış muddeti bekitilmegan halette Yusuf'ke muşundaq ösümsiz qarz bedi. O igilik tiklisa çoğum muvaffaqiyet kazındı. Men onu çoğum kollayman, dedi Van Xiao. Kiçik altın kazan tez damakhanesi man muşundaq eşildi.
Ticaret başlayan günü Wang Xiao özü nəx meydana gelip, köp yıllardan buyan toplanan konu xeridarlarını çağırıp tanıştırdı. Yusuf Tamakhanının temiga alaydan ilk hatırı suretini isip koydu. Bugünkü günde Yusuf'un tez Tamakhanısının sodası kızıp getdi. İnisi, sınlısı, sınlısının yoldaşı, teximi köp uruq tuqqan qoşunlarını o qarmayğa elip geldi. Bazıları onun dokunda yardımlaştı, yani bazıları Wang Xiao'nun şirketinin iş oranı tapdı. Wang akam aynı yıl bana kandak mamılı kığan bolsa, mən hazır ulağa şundak mamılı kılımən. Mən ulağa yataq tamakını yaksız kılıp bədim. Ulağa hünar ügüt vat mən. Hünarını ügünüp oğan deken özleri dukan aşmaqcı bolsa, mən muhem kollay mən. Dedi Yusuf, arka aşğandaki aldıraş işlevatkan yaşlarını körüstüp durup.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 174 қатнаш сәнет радиосының сізге рахмет айтқым бар программасы. Программамызды дауамлаштырып аттымыз. Ахмет Нияз Қарқаш қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты. Мәт тұрсын, тұрсын бақи деген достымыз Гүлбоста да бәк яқшы нақшыларыны қойып әдіңіз. Бәзі нақшылар көні әсілімлерімізді әсілетті, 18 яш вақтымызды дейді. Yanılam radyo bek yakşı ya. Radyonun ki alaylıgın çönsanlar radyo bek yakşı dostlar. Hatırcam anlayalaysla. Muşu mezmullarımızdan tatıp nakşılağıcan şundak tallangan, hıllangan. Pakiz, en mühimi bek pakiz. Arayalla oturup, balla bilen, çoğla bilen, kiçikle oturup, bimallal anlayalaysla. Radyonun ki alaylıgı. Ben radyonu bek yakşı görme. Əslim, şu torla mı yaxşıdı? Torlanın mı, məsələn, şu doyun şibin qavqı əşi o bu deyimiz, əmisi yaxşıdı, aşınlı yaxşı paydalanğan bolsaq, sodigərlə sodisini yaxşı qağan bolsa, bilimliklə özünün bilimini yaxşı tarqatqan bolsa, nəyət yaxşıdı. Ləkin hazır əmdi bir qısım əkvallada, şu oruçdalaş bub gitbardı, onu çürüvatqan, bu bunu, birimi davatqan. Şıqıb, toxtumudu o, mən qaçanmış doyun şibin qavqı çıxdım, ishqib men bir tinich yilqi bundaq bir nimalarni ko'rib baqmadim mana shu urushchidanlam oila majrosi ani ani tilayotgan mani mani tushiryotgan ani san jamol sotding deyotgan mani san birmi deyotgan ashtaq narsalar asli axborot vositalari endi nurg'un axborot vositalari bor yanilam shuni ichida yanilam shu gazet radio televiziya yanilam mumkin o'zining pokiz burunqi ahvolini saqlab qolgan axborot vositalari shu ekan deganlik to'rni uni buni deganlik emas lekin qalaymiqan odamlar chiqibdi to'rg'ichu urush jedalji qo'yib ketgandekin man normal filmlar mingmayotgan iqim yo'q normal filmlarda hamma odam shu zodi qandaq bo'lganda olimlar mavzu qishyotadi deb buning ish qandaq bo'lganda deb hammasi jedalga amroqlar ashni kayindan ketib normal filmlar iqim yo'q ashtaq bo'lib qaytibdi man shu radioda ishlaganimdan bak faxrlanib ketmanchu bak suyunaman pokiz biznikim shu maqolalardan tatib bir tal maqolani anglatish uchun qat qat qat qat ko'rdi bizniki bosh muharrirlarimiz bor maqola ko'ygichilarimiz bor rahbarlarimiz bor maqolani mush programmada bir bosh maqolani anglatish uchun degan o'n necha odam avor bo'ldi degan gap tahrirlar tahrirlaydi tarjimonlar tarjim qiladi o tərcümə qilish üçün o məqalını tayyarlab nurgun jarayanlar bayılqı deməkçi bolğunum elqı məsuliyyətsizlik bilan çıxıblam ağlıt ötədigə iş yox. Aştaq bolğanlıq üçün aştaq halqılar qatmı-qat elqı mükəmməl halqılardan ötüb anandakı radioda çıxdığanlıq üçün radioda faqat elqalamıq nəsələr yox. Naiti sağlam məzmunlar, naqşlarımız sağlam. Aşındaq şununğa radionun qadrigə yetinlar deməkçi. Yaqtırıp anlavatkan dostlarımızı rahmet ondak bolsa mezmunlarımızı yani devamlaştıraylı Örümçedeki bir talla bazarda çüşüp qalgan 100 000 yuan naqbul

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akırlaştırınız. Programımız yaktırıp anlayan, programımız katnaşkan barçınlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, nömetçi muharir Patigül Mehmet.

0: bu programını tırt soda çekişirkti alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin, yanılı soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Xeyka işimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Kutunun eğizini açsanız da mukapatlık pahaliyatı katmış alaysınız. Brazli'den keltürülgen bu alana koştular. Xeyka işimliğini içsiniz 6 saat kıça royunuz urgup durudu.
1: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyıp pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: He?
1: Memu bay berket unu işilti pişirgen pişiriklan ağantem, neyin hızdın malay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
1: Tamak etken de, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriyliq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.
0: Həmin məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open concept-lən gəl. Buyruq bəsənizli vəzifini avtomatik icra qılıdu, paranlaşış, iş bicirişini birli vaqtda tamamlayalaysız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, 5 qat qoğdaş tədbiri qolunulğan, bexətər, işənçilik, köp

0: Dönene yoçuksuz almaştırıp işletkele boludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemi meşgulatın özünüz kılıp atam siz.
1: TNI AI bulut kompüterga open cloud seplengen. Buyruk belsenizle vazifini optimatik icra kılıdı. Paranlı şiş, iş becerişini birli vakıtta tamamlayalaysayız.
0: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskünene yoçuksuz almaştırıp işletkele boludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınglar Şinjan radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnasında radiosunun bevosita anglatıwatqan Gülgünçlar programmasi. Anglawçymyz Sahar Bulbul hedemizning yol uçuwary.

Beymen doğru şirketinin aldığı da yolla koş yönüşte ravan diyen uçurunu kaldırıbdu. Rahmet sizge. Yolgunçlar programımızın tırıt soda çekli şirketi alayda talep kılgan. Dostlarının programımızda oranlaştırılgan sarıqıl məzmulan anlığa çarqaysı yol bileklerden uçur berişini kısın karşalımız. Yine ata anıları bilen yolda kitabatkan küçük dostlarının mu programımızın yaxdırıp anlaş bilen birge programımızda ahitip katnişini ümit kılımız. Veşin sıbımız Şincan 1074 FM. Nabosu kadar kichik dostlar diqqatingizga davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlar da bo'lsin. Tuvanda anglaydiganlar mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifasi.

Dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeyle barlık gelmekte. Eğer bu hikayeyle sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögünün. 107.4 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeyle bilen sizni tesirlendirdi.

0: Uzun bu tüke bile bir yay çıkmakla.
1: Şu buna. Mandık. Mandık.
2: Dadu, Abdumo bilan tuyulgini bir ichib bera, singlim bilan manzur ko'rmayman valayli.
3: Maqul yina jinim dada, akam bilan bijam turmalay.
0: Bo'lmaydi balam, bek xatarlik.
3: Maqul yina jinim dada.
1: Voy mayli bir ichib beringa, birdam sagidab mevasu.
0: Unda degan bilan.
1: Voy ichib beringa, ichib beringa.
0: Mayilamsa.
4: Nimdigan chiroyli.
0: Bolam, ko'zim acha.
1: Kelib qisam. Oyapsan,
0: bolam.
1: Kelib qisam, acha, qutqizinglar.
0: Qutqizinglar.
5: Ota-onalar vaqadan keyin qancha pushaymon qilsanglarmi o'rniga kelmaydi. Keyingi pushaymon o'zingga düşman.
6: Balingizga kuyinsangiz, balingizni avtomobil tunglikidan Deristin sırtkı çıkar kızman. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
7: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şitin Apitalının 6.0 Pilos nuskisi torgı çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
8: Saat 8.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Pilos nuskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
9: Saat 9.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
8: Saat 11'de Sılu Şitin Apitalının 6.0 Pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
9: Saat 13.20'da Sılu Şitin Apitalının 6.0 Pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Cuğulamını Numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırca mılısız.
8: Saat 14'te Sulu Şitin Apdital'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi Şerçisi'nin Şincan'ın özgüçü soğuklarını halgan çağdısı itib alalaysız.
9: Saat 16'te Sulu Şitin Apdital'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Apdital'ı yardım verdi.
8: Saat 17.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
10: Saat 19.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
11: Saat 20.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
9: Saat 22.20'da Sulu Şitin Apdital'ın 6.0 Plus nuskisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkla hemrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Sulu Şitin Apdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.

Kündelik durmuşta ahlat çıkıp durdu. Ahlat ne, türge ayrışını özümüzden başlayalı. Batarya, doğra, aşarat yoktuş doğrusu. Kündelik durmuş boyumlarını kızıl ahlatçilikige. Zaka, kahiş partisi, tamak kaldıkı. Tez tamak boyumlarını külren ahlatçilikige. Aynek, metal boyumla, kolo işçimlik kutusu, kağız kuta, sulyav katarlıklarını kök ahlatçilikige. Aşkan tamak, meyveçi ve posti, köktat yopurmakları katarlık aşkanı ahlatlarını yeşil ahlatçilikige taşlaşımız gerek. Ahlatlarını türge ayrışkı küş çıkırıp, güzel muhittin ortak menfaatine ilerleyelim.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlıqıcılar, Şincan radio televiziya stansi 107.4 Qadnasınat radiosundan bir vasıta anlıqıcılar, Gülğüncılar programısı. Bu programını Tırıs Soda Çekli şirketi alayda kollağın. Sümle küçük dostlar, diktanla devamlı programımızda uğrunlaştırılgan mezmunlarda bolsun. Tövende anlaydığınla ilimpen ögüneyli, ilimpenge ähmiyet bereyli sahibisi. Bu sahibimizde nem üçün lanyalıq tınşı qoşqa sım ulu mısımı yan telefonğa avaz yetküz alaydı diyen temide toxtalımız. Küçük dostlar, hemenle ata anlarının lanyalıq tınşı qoş taqab naqşı anlıqan telefon qılğınını körgen mu? Bir atalısımı ulanmay avaz kulakı naite inin alındı. Bunundan hayran kaldınlar mı? Bugün biz bunundaki prinsipini birlikte düşünü bakaylı. Ameliyette lanyanlıq tınşı kuşka sım ulanmaydı. O közümüz körelmeydiğen bir kıl radio, poştalyon arkalık avaz yetküzüdü. Bu kıl yetküzüş usulü lanyan teknikisi dapma atılıdı. Bu poştalyon naite işcan bulup, məxsus kısqa arlıq içide oxşaş bulmuğan üskünlərge yardımlaşıp söz yetküzüşge məsul. Adatta ən köp olğanda 10 metr yaraqlıqqa bararlaydı. Biznin kündüllük işildişimizge yetidu. Konkret jaryan əməliyyatta ansıraqmı murakep emez. Yan telefondaki musikini açqan vaxtımızda yan telefondaki avaz aldı bilen bir qatar körgülü bolmaydıgan rakamlik signalga aylanıdı. Bu xuddi notini kiçik posulkalarga orap kaçılganga oxşaydı. Andan yan telefondaki lanya bölüki radio əltisini çağırıp bu kiçik posulkalarını elip havağa koyup berdi. Bu vaqtta izcil buyruk kütüp durduğan lanya tınşıqoş poştalyon elip gelgen posulkını alıdı. Tınşıqoş içideki özek posulkini içip rakamlık signalını kaydıdın biz anlayalaydıgan avaz signalga aylandırıdı. En ahırda tınşıqoştiki kiçik yanratqo tıtıraydı. Avaz yavaşlıq bilen kulqımızga kırıdı. Bütün jaryan naydı tiz, aran nece 10 millisekund bulup biz kiçik işini pükütmeyla hizqalaymız. Biz kiçik işini pütmeyla anlayalaymız, hizqalaymız. Xuddi avaz yan telefondan qaçıp çıqanğa oxşaş. Biraq bu poştalyon nomu azıraq kemçiligi ba. Əgər biz yan telefon dedin, bəy yiraqı bolsaq, məsələn yan telefonu elib mehmanxanada, tınşıq işini taqab yataq öyəgi kirsək, poştalyon yürüb alınmay posulkalarını taşlib etidu, avaz qidib alıdu, hətta yoqab kütüdu. Əgər ətrafda başqa nurgun elektr üskünləri bolsa, məsələn, Lu Youqi, Weibolu qatarlıqlar bolsa, bular kiçik poştalyonun xət yetküzüşügə dəqliq yetküzüb, bəzdə avaz qeydə biləşi mümkün. Qanaq, lanyanlıq tınşıqışının prinsipi ansıraqmı mürəkəbə bənsgən. Əməliyyətdə körgülü bulmaydıqan kiçik poştalyonun bizgə yardımlaşıb avaz yetküzüb yerişigə tayinimiz. Mana bu, pan texnikinin turmuşumuzga elib kelgan kichik qulayligi.

Tinglovchimiz har bir bo'lhadimizning yo'l uchuri Changjing 4-chi atrofdagi yo'llar qo'sh yo'nalishda ravon degan uchurni qoldiribdi. Rahmat sizga. Endi do'stlarga havo raydan oldin ma'lumotni anglatamiz, ya'ni Abdunam rayonimizga 16 shahardan kelgusi 24 soatlik havo raydan oldin ma'lumotdi. Urumchida hava bulutliq, temperatura 21 dan 29 Selsiya gradusgacha. Altayda hava bulutliq bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 31 Selsiya gradusgacha. Cho'chakda hava ochiq, temperatura 16 dan 33 Selsiya gradusgacha. Qo'lchida azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 17 dan 29 Selsiya gradusgacha. Portlada hava bulutliq, temperatura 17 dan 33 Selsiya gradusgacha. Qarmayda hava tutuq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 25 dan 34 Selsiya gradusgacha. Quyitunda hava bulutliq, temperatura 23 dan 33 Selsiya gradusgacha. Shayxansada azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 23 dan 32 Selsiya gradusgacha. Sanchida hava bulutliq, temperatura 23 dan 33 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 23 dan 39 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava bulutliq, temperatura 31 dan 45 Selsiya gradusgacha. Qorlida hava bulutliq bo'lib, keyin tutiladi, temperatura 26 dan 37 Selsiya gradusgacha. Oqsuvda hava bulutliq, temperatura 20 dan 32 Selsiya gradusgacha. Otushda hava bulutliq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 19 dan 32 Selsiya gradusgacha. Qashqarda azroq yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 19 dan 32 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava bulutliq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'adi, temperatura 20 dan 31 Selsiya gradusgacha. Urumchida hava bulutliq bo'ladi, temperatura 21 dan 29 Selsiya gradusgacha. Havo raydan ma'lumot olindi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını anısından kaçırmız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, alamak kınala yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: 예정 vakti saat 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jeli Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jeli Mablağ Siliş Terakya Çekçirikti'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyesi programımızı.
2: Katnaş liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'a nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'a inek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Özünüz ve başkalarının bir xatırlık için otomobilini astara kaydan belgelik aralık saklan. Süratini aşırı etmeyi bir xatır otomobil haydab tenice aman öyünüz kayıtışınızı ümit kılımız. Hürmetlik radyoanlıqçılar Katnaş Liniyası programımızın yaxtırıp anlaşılanı karşılamız. Mən programı riyaset Seyidayet Kılşemşidin. Katnaş Liniyası programımızı için can radio televiziya stansın yan taratko əbsi Sılu Şitin'da maskademde anlatıldı. Programımızın Sılu Şitin əbsistimi anlaşılanı karşılamız. Dostlar programımızın başlığı oldu. Qaysı yollar ketib atsizlar? Sizlar ketib atqan yollarning hozir qatnash ahvoli qandoq? To'silish bormi yoki ravonmi degandek, bexatar yo'l yurgan asosda o'zingizlar ketib atqan yo'l belgilaridan yo'l uchori, may gaz uchori bo'lsanglar bo'ladi. Undan boshqa qatnashga doir so'raydigan savollaringiz bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Programımız boshlanish bilan tanglar sahar bulbul yadimiz sizni qarshi olamiz. Yo'l uchori, Chidavan janubiy yo'li qo'sh liniyada yo'llar ravon degan uchorni berib to'g'ri ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa Abdurahman Somkichi sizni qarshi Özün programını anlamat kalıqını bildirip uçurlarını kaldırıp da Zöhre degen dostumuz sizden karşı almış.

0: Dostlarımızdan gelgen uçurlar karsam Show A Jolin Ho diyen dostumuz. Yol uçuru yansıcan yolları koş yönlüştü ravan deydi. Buldu rahmet. Onun başka Abudu diyen akımız karşalımız. Yol uçuru bir Nissan 4S dükkanının aldı da otomobilla köprak deydi. Buldu rahmet. Nur diyen dostumuzdan avazlı uçuru bakke anlaylıya. Nur diyen dostumuz kaysi yollardan yol uçuru bakken birlikte anlapakaylı.
1: Rüzgâr tetresetçiler, yaksımçiler, yolgar bire, cihin, dadırma, dabaza, karabman kayıyoruz, bektosa gitti.
0: Ha, buldu rahmet. Yeni uçurlarını yanılıp karsam, seher bulbul yedimiz. Yol uçuru, ve hila, hiç savdi yolla, koş liniye dravan deydu. Ha? Buldu rahmet, devamlı yol uçuru belgesiz. Onun başka Mecit Reşit diyen dostumuz, ben bu söyünüp devamlı anlavat hemen diyen uçurunu kaldırıbdu. Buldu köptün köp rahmet. Dostlar, programımız başlangandayken devamlı kızgınlık bilen, coşkolluk bilen programımız katnışıp, erkaysi yol beleklerden yol uçuru, maygaz uçuru bir şanlarını karşı alımız.

0: Daimjan degan dostimiz, men bu programmani yoqtirib anglayapman. Aqsuda va bulutli shamol chiqyapti deydi. Bo'ldi, rahmat. Undan boshqa Mamatjan degan dostimiz, yopirg'idan yo'l uchuri. Birinchi o'rta maktab, 3-chi boshlang'ich maktab o'quvchilarini qo'yib atkazgan. Mushu tarafda krajik taksi ustamlar. Ashu tarafga bassanglar bo'ldi deydi. Mushu yopirg'idagi dostlarimiz mushu uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Onun başqa Tayir Emin degan dostumuzunki ovozli quchurib aka anglaylik. Bu dostumuz qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchurib edi ekan?
1: Birga ketdi yo'l uchurib, ma ishtaq ko'rikning ortida sharifdan qarab qaratman qo'yilmishdi. Qo'shimcha yo'l bilaklardan mashqlar aytib o'tdi.
0: Bo'ldi. Rahmat, ha. Qaplan.
1: Hidoyat qilmas, qo'shimcha yo'llar avancha. Aydirim qaratman qo'yilmish.
0: Bo'ldi, rahmat. Yana uchurlarni yig'lab qarsam Ahmad Niyoz Qarqasha Xotanning avariyaga bir qarab baqqan bo'lsangiz bo'ptikan deydi. Bo'ldi, ha, men hozir qarab baqay. Xotanda havo bulutli bo'lib, keyin ozroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 31 selsiya gradus qichgan. Temperatura yaxshi ekan, havo bulutli ekan, ozroq yomg'ir bo'y ekan, jimi? Yana Abdu degan akimiz yo'lovchori Jongsan yo'llari ravon deydi. Bo'ldi, rahmat. Lantian degan do'stimiz, men Qashqardan ish o'rnimda ishlagach radio anglayapman deydi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Zultar degan do'stimizning ovozli quchorini anglaylik, ya Zultar.
2: Siz yaxshi, men bir gap qilsam, shu do'stlarni birinchi girmog'i, misol shu bazan javobimizni bajarmoqdan, shu 140 mo'min.
0: Zultar, ma soraydigan savollaringizni yozmachi uchur qilib so'rgan bo'lsangiz, bexatar yo'l yurgan asosda yozmachi uchur qilib so'rgan bo'lsangiz. Yana Shavxay degan do'stimiz. Men ishlab oldirash deydi, ha? Bo'pti. Oldirash bo'lsangiz hech qisi yo'q.
3: Dodo, pesin soğukluk çeydin azırak içeycu.
4: Toğnatkudun əmdə aldım, səl toğuzup şikin, ə?
3: Dodo, əmdişsən bulamdı.
4: Vay tək soğuk.
3: Ey, dodisi, onu çeynək qoyub qayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
4: Tallab içidiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi. Navay ustam, nallarınız əcəb sınıyıb pişib da.
5: Xeymərini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
4: Bərkət olurma?
5: Hə?
4: Məmu bay bərkət unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
5: Navayxana, pişiriq dükkanlarınızda bərkət ununu işiltip, ticaretinizni texmir onaq tap qızım.
6: Optomobil aydigəndə, xeyka işçim, royunuzni urğutun. Biraz deyədin kəltürülgən, bu alana qoşulğan. Xeyka işçimliğini işsiniz, 6 saat kiçə royunuz urğup durudu. Xeyka işçimliği, işçimliği.
5: Bir buyruq bilalla teatr körüşni. Öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaxt körüb duruşunu oylamsız. Təyi akıl ekranı güzəl oyla qıdiki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirkətinin ticaret sallarıq verib, təyi akıl ekranı kəsbini becirib, turumuz sıptımızda östürəm.
7: Bir buyruq bilalla teatr körüşni. Öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaxt körüb duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuingizni qondiraladi. Telegraf shirkatining tijoriy sonlariga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
8: Toy naqsi anglandi yiroqdan,

Dostlar, anlamadığınızlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın iğiz boşluğu sağlamlıqı köngül bildiğallarının yaxşı talışı boğan Ürüm Şehri Şinhua Janubi yoldaki şahsat iğiz boşluğu ambulatoriyası alay talep kılgan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yukarı qorunğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet selagi.

0: Yana Vision Supimiz kuchurlar qarsam, Javlon akamizningki ovozli kuchur yetib keldi, anlaylik, ha? Javlon.
1: Bergiz, yetkiliyiz, yol terima Süleyman Rayı'yla Vişivan Şankarıp Mağul İşler Tosap'ta, Yaman Baldır Kobo'ya Tosap'ta.
0: Buldu.

0: Abudu degan akimiz yo'l uchori Xonsan aylanmida avtomobillar ko'proq g'arbi cho'ng ko'rikni.
1: Dodo, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
2: Donatqudun əmdi aldım, sel toğuzup içkin, he?
1: Dodo, dada, əmdi isten bulamdı.
2: Vay, tek soğuk.
1: Hey, dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.
3: Xeyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğzini açsanızda mukapatlık pahaliyyatı katnışı alaysınız. Brazliydin keltürülgen Kualana koştular. Xeyka işçimliğini içseniz 6 saat içe royunuz urgup durudu.

Yani dostlarımızdan kege uçurla qarsaq Ayferninki dadısı Sen Hüseyin Can degen dostlarımız hem şu Molegirinin Qashqarik setiş orunun orunun edep berip du şu Qashqar şehri işçideki Yavrupa güllükünün aldı da deydi ucuma. Onun başqa Mağrur degen dostumuz, yaxşı mariyasetçi, mən mu Xangju'da anlavatı mən deydi o. Sizge köpten köp rahmet.

Radio anlaşı dostlar, katnaş liniyası programımızdan ahırlaştırımız, yaxdırıp anlığan programımız, kızgılıq bilan katnaşqan anlıqçılağı köpdün köp rahmetimizden bildirimiz, rahmet. Yollarınız da biz əmrə programımızdı bolsun. Yollarınız da biz əmrə programımızdı bolsun.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü balçısının yenidiki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle var. Site olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-357-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tarakya Çekçi Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yolun altı bizim bırak.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
2: Yollarınızda biz hemra.
5: Bu programını Okyanus şirketi alahide talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin direk vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkananlığa Akmervayit un yağı görüşlerini tüzük koyup sizler
6: bu. Bu digen mihmallarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Haa tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağı görüşlerinde itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltirey Akmervayit açıkları bilen mezgıp yapakamsız.
7: Başlandı. Bürüz yetti tutup geç kollarımızda ömre başlandı. Ürümçünün davenden şikancının sağenden kolcu narettin kollu terçendin aksu avattın kışkaydın şahedin kağılıkmın sayvaldın kutsenmın nasibin kim oğlu.
4: Vay manı kilovatıdu kilovatıdu kildik Allah'a kip kolde kağ Allah'a asta asta kilovatıdu. Hey şof! Hamına! Yollarınızda! Biz hemra!

0: İçilim. Aa, kadirlik anıqçılar, yollarınızı biz Emre programımızda başlap kettik. En yeni yol uçurduğunu bana bizden anlayın.
1: Şundaq anıqçılar, katnaşkala kadar uçur meseletlerden den vaxtıda haberde bulun.
0: Yol yürüs sepranladaki şatlıq dakikalarını mı? Bana hatta ahırda devamlık bizden erişin.
1: Katnaşkala kadar beşiniz kaytıp atkan suallarınızga biz arkalık cevabı erişin.
0: Programımız arkalık sır dışı işlemlerini tolımı kımmetlik ve ahmiyet kitap karab. Mani mikrofonu aldık geldi.
1: Karşalımız, karşalımız.
0: Ben riyasetçi dostumla Mavlut İbrahim.
1: Riyasetçi dostumuz Mavlut İbrahim
0: bana. Nurluk baş.
1: Yaxşı keyfiyat ilkide öyü qaytı sapırınlarını əhmiyyətki iyi qılıdığan münbər yollarınızı biz amra programımızını başlıq aldıq. Qındaq bası başdan axır yaxdırıb anlıqa isləyəm, qızqılıq bilən qatnaşqa isləyəm, anlıqıcıla. Mən bolsam Riya Sətçi dostuna Zöyrə Kirəm.
0: Bıdır çarş.
1: Bıdır çarş.
0: Ben onda olsa anlıqıcıla fıçırlarınla olan programımız katnışı başlayıp kessanla bağlı. Beysanla adı bolsun bir gepni köp tekrarla avatımız. Doyunumuzdu mu Beyvas gözçümüzü başlayıp kettik. Doyunumuz, doyun sıpımız kırıp Beyvas gözçümüzü körüşüne unutup kalmağa isle. Bir kıtım dedik çıma hem de.
1: Şıkılıp mühim gepni bir kıtım deyimiz. Onda olsa bizim doyun numarımızın soru kallağı da Pireyli Şincan 1074.
0: Vay rahmet.
1: Bilgele şu bit kırıp körün la koşu vağalla, koşu amğa la koşu al islam
0: de. Şunda doyunumuzdaki Tohta Ahun, Aygül, Selime,
1: Turdem,
0: Tursun Meme,
1: Mınşan,
0: Mana,
1: Köz,
0: Abdülgupar,
1: Köz,
0: Roz Mehmet,
1: 520.
0: Hamutcan.
1: Hamutcan.
0: Sayım.
1: Ayım. Ayım.
0: Katarlık anlıkçılarımızda kızgın karşılığımız.

0: Bolda.
1: Qandaq bir xəbər verib mağnan.
0: Rəhmət.
2: Maqul.
0: Qarşalımız.
2: Şirəli uşuqlıq qığıl uçur verib dimina aval uçur go yaxşı olubdu. Şinxua Cənub yol ravan dep yol uçur verib tikən toq aqıdın 50 qoyluq lotariyan siz digəndək olsam çıxmıd yerimin olsun qaytırıb berin ha.
0: Aqara.
2: Berəsiz, qaçan berirsiz deyib durdu.
0: Dedim go uşuq.
2: Şu.
0: Əgər çıxıb qıb qalğan bolsa?
2: Ye bu undikdi da sizni.
0: Undikdi da. Am top digən yumulaq nəsə. Mamam da bronq oynaqalları qarab təsavvur qopdu məndə. Lekin Janubi Afrika, Meksika komandasının anında küçülüb getkənliyini hiss qılmabdı.
2: Ha, o da məşqığa oxşaydı.
0: Lekin həm də ma Koreya komandası həqiqətən adi yaxşı oynadı. 2-1. Şunaqı? 3-1 mi? 2-1.
2: İşte
0: 2-1 nəticələn. Qalba qıldı. Nəticəsini məşizlik deyib turaylı cümə
2: Yusufcan Guanghui körüki sayoldan kirib Shenhua Janubi yoluğa faqat va faqat 15 minut chiqib bo'ldi deydi go.
0: Bo'pti, yana tez bo'pti. Abdu Longchang ko'chasi qo'shilmas Travankiya buloqbosh ko'chalaridan mashinalar sal ko'proq deydi. Ma'qul rahmat.
2: Aydiga onlug'uchimiz aerodrom yuqori surat yo'li shimoldan janubga mehmon kutish yo'li ko'rigidan körügüdün düştün başlap tosulup getti Abdumobil köp deydi ha.
0: Aqsudu bugün axır çıxdınlar deydi. Mən nim dedim? Çıxdı.
2: Oğuşabdı da.
0: Aldırmanla degen. Aqsudik anlıqışlarımız mübarek olsun. Programımızda qayta anlaş pırstıgı erişbizler. Cümü.
2: Məğrur ısındık anlıqışımız mı? Məğludka, Zöhrədə, avazanların anlımıqıl uzun bobdu. Mən programmalarını doğamlı Xangcudu anlap gebatı mədə.
0: Rəhmət, rəhmət.
2: Xangcudu məğrur anlap oturabdı mına.
0: Ya, Xangcunun...
2: İpəkləri.
0: İpəkləri bək isildi.
2: Şunu da ipək qoyaqlıq. İpək köynək.
0: İpək çaşla yok ya. İpəkdən də yasıqan çaşla bak.
2: Ula uçkitudu ula.
0: Böyle uçkitudu ya cümeymen demem o.
2: İpək çaşla. Oyunun içtidə ki yemsiz.
0: Oyunun içtidə ki yemsiz.
2: Şamal yok ya da.
0: Aynak üçtüt qıtım xarabasam.
2: Ha meyli.
0: Şahı.
1: Hey Melutka. Son kaç günü bekadımızın ben sizin ya. Bir şansım mı şu. Bizim gondoyla oyun sol okuyakken.
0: Kanda kılsız okusun.
1: Biz hesap emez daha.
0: Ne mi hesap emez deyiz? Resmi.
2: Siz uçuk çüyen gidek yakılın ha?
0: Şş yok. Resmi. Bunun adı ki bana tenter bey latar yastık rızk yakıp yakın var çok. Üzemli bilim bol istedik demeyim.
2: Ha şu. Şingfulu tüt koçada maşin çıktı edik o kukko diye anlık ucumuz.
0: Bana menan tekinimdek aptık ya bana 130 kısım mı kapat aptım abala mına. Koreya ulan Çeyh'ninki de.
2: 3-1 deyə mi
0: tanınız? Yox, 2-1.
2: Üstə deyə mi
0: tanınız? Azıraq yıqılışıb keçə 132 kəyəmə qabadırıb da mənə. Yusufcan da sorsan lamamdı, mənə də sormay. Çıda masla axır kəyəndi, mənə atıb qoydu mışındaq. Köyücən cüngüşünün aldı şarıqdın qarib ki, mən qayınlısı da azıraq tosta şıpaq qarışdıra bir avan deydi, öyr yad xanım.
2: Bəxt yolda abdumobilla köp, toslub turub qilish yox deydi o mənsur.
0: Anlıqlı sağan 157'den anlamaydım dedi Abdurrahman.
2: İlk nakşığı septu. Mən bu yege kemmeydim deyende geçiyor şunu.
0: O kanda sepil kıyamışsın sağlığına mı?
2: Mən sepil anmadım. Seviyem ta kaçtı minan.
0: 157 ne anlamaydım. Anlıqlı sağan kuşak çak. Kül kumar yas etçimiz meldim. Ay zıqlaydın ha anlı çüdük.
2: Şimdi mən kandal oylsam içtim de gınsam pekat kemmedi çü.
0: Pekatlı bombaptı. Şinfulun dediniz ya, kuku. Şinfulu tört köşede maşını köpteydi ha.
2: Makul. Yani biz mi ba avazınlarını anlap gitti vatımız, avazınlarını anlap yaşırıp gitti vatımız dedi Gayhatcan.
0: Rahmet, rahmet yaşır onu ha. Mau Hüseyincan, Üstad'ın kemben bakan ibret dersi günü tüke körüp baksanız dedi. Muhabbetlik ügünü pop ses. Ji Vençin. Şun yanşıya şi çavuyu için ne işin dağındaydı abdi. Onda ası sevirçalık ile saklayıp durun ala ala kışın kadını ötüp oğan dikildi balı diken.
2: İyi hazır ücreyeyim ben bu musa nem takıldıgan
0: du. Ben çın şöyle ya buldu. Yusancan normal boptu cümü para oğanız.
2: Nuri.
1: Salam 174 karlı kıyasetçilerim şu vaktanlar hayırlı çıkmasın yol kevreyim. Ama Beycan Beylo. Yimdan lo değil mi? Hazır mı? Donzinsen gözlerine az koş geldi. Mişer kıyas maşın sel ki alay kostaj yok gene.
0: Buldu buldu. Kalan hemen yandım az olsun mu? O komandla yengem diye yengelamdı karım yok. Şıkılan güzel. Gül kakalarınla içirip gitti. Evet aramalımız deptaydı. Yusuf Can ey. Biz neyimi koydu? Siz neyimi koydu? Onda iş yok.
2: Muşan Xua degen anlıqçımız bugün mən öyüdə oturub cıburunla görüb atdı mən. Bək yaxşı görmədə pıçır yollab da rəhmət.
0: Baldı. Ləntiyəm mə. Riyasəcələ yaxşımızla, İsa Maka yaxşımızla bək təs çıxdınlar bugün. авазынан аңлыгым кеп атыган аягы аран сакылдым дайды. Болду, давамлык турду яктырып аңлыгайсыз.
2: Лейти деген аңлыгычымыз силер кандай учур жолайма деп муш азыркыдай жолугуңуз бой жолусуңузду булду, а?
0: Шундай.
2: Яна Нурмаматжан 13-чи Ултырак районунун алдыдагы жолдор аванке деди. Кашкайдан берилген учур окшомамды бу.
0: Болду, өз халынын жараңлык учуру.
1: Ben köyünün aldığı koş günü taptım bunlar imtihan köp cümü mağlup etkiler zöhre aşa.
0: Mağkul.
2: Mağkul öz alcan.
0: Şu sizin öz namur atis kılabiliş oyu badak kıldı cümü.
2: Atisi ben ötkerlerde nokşalarını öğütüp şurduk bildi.
0: Ya nöposunuzu
2: bravara. Ha ya ya ya tek onunla öğütmendik.
0: Nöposunuzu bravara. Kam kalan yala olsa şey kıstırıp koysanız oldu ha?
2: Kine onda şipadisi karabmış öz alın ki. Kanda ufkılıkını kanda yetküzüdü.
0: Ya manda kılın karanız ökre.
2: Ha.
0: Siz kanda kısınız?
2: Şundayım ben kanda kısam bula. Şu iş badisi karısak bulduğu.
0: Manda kılın. Zöhre kerem öz hali. Manda kılı olsanız. Demek ne olsanız azarak bir yerde olsa mı? Orna alattı.
2: Patta patta maşıcı kısımla. Patta
0: da. İbret ders ügen geldim telefonumda muştum bir köy. Bol de katına sakşı etirttik bağımsanız mı buldu işinizi kılıyorlar. Çınçağın da pravınızı tekstürüp yıkan çınçağın boğaması bol alırdı. Cuma anlayacağınız.
2: Kuli mamasha.
0: Maqul, kurban can.
1: Mevlüt ya.
0: Oo.
1: Halide mi kıyapırttınız? Halide mi şu ayağlı mı giyersen de hoş olup gitti. Sizin sayınızda ayağlı mı hoş kılıp aldım.
0: Ben
1: koyayım. Ayağlı mı halide mi?
2: Şunda yer bu.
1: Gelseniz bir dişek şimdi de dihan perdesinde bir katılak bir insanız olsaydı. Kırık kuşukta.
0: Kaya da. Ne diyeyim ben?
2: İkisi var, haber yok ki akıldı değil mi şunda? Hem de bu ne de? Kaçan, kaçanlıkka? Diyendek yerle, kegen kum uyerle, boş orını.
0: Ne diyeyim ben? Şunda...
2: Kaçanlıkka deyin yapma.
0: Kaçanlıkka. Hazır ilgili olmaydı. Ağaç, diyen şeyleri koşuyorlar, istiyorlar havanındaydı. İyi bu ağaç.
2: İlham deydi, Dunhuan Bazır'dın Çoğunbaz'a Karabman'a yönlüş tosul gitip de deydi.
0: Efran.
1: Mevlu takkan zöferde kumralalı yakışma.
2: Yakışı.
1: Arkadaşlar. Kaynat yolları her ama.
0: Sıla cem otasıl olat ya. Maksus fıçır verdiğen bir. Çoğun akımız var.
2: Paynap yoldu ne? Yüzyınge yolda koşuluyordu yollar avan ki anıgıcıla Yusuf Can Ufçörü mi anla yüzyıngeydin?
0: Gayet tömür deydi, gayet tömür. Bir izlete tüt reyasıçla mahalledeki ahvalınız yakışı mı dedi. Bizden mahalledeki ahvalımız yakışı. Gayet tömür. Kolum koşula onu bunu demeydi bizge salam verip ötüdü. Mahalledeki ahvalınız diken diken. Bülgür bayım bulak taş yolu kaçan icla. Onu okumadık cuma gayet tömür.
2: Emsi kaplan.
1: Ayana bilgendim şer şakaratman gayemiz. Kabiyet asaketler çigiriş gitti. Mahalleti geçti.
0: Onda ama o dep ketme. Bir dem de içirip gitsiz kaplan. Başkalağı çok kabiydiyseniz o rast dostup ketke o şey dep. Selaki kokap kalırdı başkalağı. Cuma. Yöcünge yolda koşuluyor daravan bayan meyanlığa diyen tanzırası.
2: Yeni karaydıgan bozak. Ma kurban canına uçuyor ya. Kurban can apay dedi mi? Gekildi mi?
1: Kutkan diyeysiz. Kutkan da mevlut ko. Eğerinden yendike.
2: Haa yeri kutuk. Oy bana.
1: Kutkan diyeysiniz. Kulam köksün de.
0: Oy buludu. Pati
1: çektiğinin vakti. Bir vakti dikiniz yetkittin la Zofra Hanım bile.
0: Buldu.
2: Ma vaktimi uğrunu beni kok etti hem de. Kaçalı bası bulduğun kaçı?
0: Buldu. Değişen kılıp ciddi bardakallıkımızı bulduramız. Ben sonra pravam bu numar tolukla okuyam mı diyeyim. Sebebi 13 yılından aldığı seytip etken maşinamla namı tekçim ben de. Hazır seytip ağanın adamla mı tapanmayım ben, maşinamı tapanmayım ben, maşinamı bir taraf kullanan başka amal bağım o. Yok.
2: Ha, onu özünüz aşı ızdep, tip aşı ız koklam. Kımısınız pika. Ama
0: 13 yıl mı diken, yakında ütep gitken yıllar o ha? 78 yılı emez, 13 yılı oğaması 2016 yılı diken gep şunlar.
2: Neymişlığını kıldınız diken gep de 2016 yılları,
0: 2017. Şu dedik bu, bu namını yütküv etmişsiniz. Sizinki kesip bir iştiranızı tesir gösterdi. Şuna başka amal var mı diken de ok.
2: Haa, oklam.
0: Küçük olan deydi onu.
2: Biraz ok deyip durdu.
0: Opa, kömpütü yet, ok. Diken de küçük olan. Ya kile bile mi?
2: Ben kurandım bir tal, bir çişley.
0: Ok!
2: Ne malmış da turuk
0: sanki. Şimdi onlar başka amal var mı diken de ok! Amal yok, valla muşu, şirkete baktır, pekâ sizge istatçılıkla bildirmeyiz. Muşa

0: арқылық басқа аңғыстағымы ені бір тәвсеріміз, автомобіл елім берімшілерді чоқым намыны тезірек өткізілдейлі, әм өткіз олайлы.
1: Шу пұлнеп болған декен болды, машынымы, менің намым тұсы бір қылпотчы, қиялымыққа өзімін көңілі тоқт әмәз. Пұлны ипылыплан болды дәйіт адған іш әмәз.
0: Шу.
1: Ма ақырдекі лықы намын өткейдіған ішқа сәл қарсақ, әмді лықы мүшіндақ ұздап таппамай жылла өтәктіған кепті. Нәләді жүрудіғанду бичар машиныңыз.
0: Бағамыды,
1: еліп қатек боп кеткен мұды бичар машиныңыз.
0: Ажы еші омығанда жын моторының рам номырының ұсым тепіш керек жоғаны ке.
1: Шу.
0: Абдікеремнің авани ю, авани, қызла кейсун, тавани. Хинімні көсун, тавани, өзім тапқан балаға. Нәгі бар, ай, даваағамыш, нақшым омыш.
1: Йо, Абдікерем, лирикіні язған мысыр алыр мекен мұшу?
0: Ішкі нақшыны, мысырасыны бірақлықылы етіп сізде, бірлештіріп етіп сізде,
1: Сіз баға, сыр лирик өкетіп бары сіз бопты, өзіңіздің дүнияраңызды үшін да бұлай верің әмейлі.
0: Амені Гүл ханым, рахмет. Әр вақтығыла гүлдің гүзел осы, мәм яқтыр баңыла ватым әдіге ұшырын елап сіз,
2: рахмет. Yedi kırmızı sağdır nakşı için kat uyumalı da bu ayten. Emriyat etçilikle hem nakşı etmemi kullanım da peki.
1: Aşta kılmız.
2: Çatay yok ayta.
1: Bulu çatay yok, mendim çatay yok cuma öz al. Mem aşıların kılıç kıtaya neymiş kılmız pensiyi çıkarsak?
0: Şu yamaz mı?
1: Şu işlerden başka neymişimiz var biz lan?
0: Pensiyi çıkartmışlar işlerden kımızanla. Şu qeyrişdən başqa şanla qalmaydı
1: sizə. Şu emas mı şunu üçün biz al qeyrişqə qarışdırıb. Aşının bilan zada ziddiyyətlik aldı aşu mışta qıb turub aşu özümüzün aşu hər xil özümüzün maylıqı sözləb durduğan iqtidarımızın tuluq yeni aşu vaqtladım namayan qıbdımız olmaydı.
0: Tekim söz aydan alıp getəsiz mi qorxdu? Bir köçülü bütün söz aydan köç qılıb.
1: Razmiyadı hər halda şıksa söz aydan fürsət ba. Tuluq.
0: Vacaq o sizə oxşayış bensiz çıxılğan da. Dostlarınız mı tan çıxa?
1: Çıxdı.
0: Məxsus sözləşxanı içə olsa.
1: Meylaşda qısaq. Səmmətcan Seylobən peyda olubduğu mına. Qalibiyyət yolu qoşunuş duravan, bar yolum qoş, qoşnu yaravan. Demişində gətlərini qılıb, taqutuqa.
0: Bu Səmmətcan döyüşəm günü başlayıb yoxab gedibdikə. Becərəm şu, qolda fuyan toxtumay, öz işlədə mə cümə günü şu qarlıqda. Рахмет, ма Илхамы ноқыпты, зекір адамның ноқыдыған қолан ба ма деймі, әлтеке сізді ноқып қойдым, көңіліңізге аман дейді, болды,
1: болды. Болды ұшы.
0: Көңіліңізге амаймыз, жатай ек. Жықырақ ноқып әсіңіз, қош олымыз, дейді.
1: Яны, Құрбанжан.
3: Мән сізім баққал бала жыңлап тұрып, малта тұр, мән. Мәлуп кәмбілән жоқа ғанымны бекешімді мекман қылыр мән.
0: Ой, рахмет.
1: Рахмет, мекман болғандек болдық ке.
0: Сіз хақиқатан есіл баққал кәнсіз. Хиридалаға мұлазымытыңыз яқш кән. Маны бізіне бүгін тәкіп қылуатсыз қоғынға. Бізімі беріп, яйымыз ғо бір күні.
1: Пасахат.
0: Ой-бой.
1: Бір-бірінладың өте қойшақ жүп өкеттің лағы үш қылып, сіз ма Абдікерім лирикті үзін кетіп адамсыз, я? Қарыңыз жоқ. Пәйз ұламды кей әшінді
0: ауса. Пәйз ұлмамды. Шәмбі күні беріп қасам әгер де, мән ұяқта, сіз ұяқта, шкіміз ұяқ бұяқтың қойшақ тоқ жүп, сатайлы бешекшірін. Құмыл қалы қошақлары дек жоу, әмдіғы сізі келдің өмір жоу.
1: Ой, сатымыз ең, сатымыз бешекшіні, сатымыз кім келіп амай қаса,
0: бешіқлі
1: атымыздар. Отасаңланыңды кім.
0: Әммана, шиқынлы чықшы қызды автомобилла көп өчіретті машинлы абады жоу.
1: Абдірием.
2: Бұрыңыз етіп өтіп өтіп өтіп өтіп өтіп өтіп өтіп ө Ona yüklep sıra kazım yollar var.
0: Makul, Şavhey.
2: Dese edesiz, nakşesiniz, tamaş kullanın, hem mi yüzünüze uçatılarsınız?
1: Ya, ya, o işler hem değilik, kemez ki ketken işler, o mende hazır özgür işler zorsuz, okumayız da ha, Nurgun işlerini.
0: E, danlık pinlünce, bizgi uçur bir an uçur. Kim? Kim zor pinişlisi astığı fıçır yazmay, piyano yazmay. Vay yiğiti de sizden başka piyanoncu lazım. Fıçır beren.
1: Ma piyanonuz pekat yok, tayin yok piyanon bu kaldı bu.
0: Mevaldika ram numarı tepiş gerek deyip kaldınız. Ram numarını tapsak, ram numarını kanda tapattınız giden de aşınak motorunun üzündeki. Aşını kötürep parasız değil mi? Hiç bulmağanda şu motorunun ram numarı bızılmağın aletten manamış maşinti. Desanız bala da.
1: Hesapta şu kıl imkaniyetini olsun kuyup ağağında. Boldi zadı öz bütün bitcer maşım bütün kilemizim. Aşı bitin miştay kütürep ekepezim meyli bırakıldığına demekçi de.
0: Şu an mesela bir iş kez ilçip ağırlıkta maşının ilgisini tapanmadanla. Çokum deylo malum kılanla. Deylo malum kısanla deylo malum kılan hatirige asasen şu ispatka asasen. Motorlu katnaş bastırının başkırış oranına şu ispatını temilsenle. Demek yana zanlanan namıdın üçerli İslam'a bir işini dep kayılacağım.
1: Balanzımı tunur beşi de anla vitipti programımız ne ya yakşı.
0: Mayakırak oturup anlancı mı? Kızıksızlıkta tonu uçup gidip yögep, yögep, yögep anlayayım deyip tonu uçup gidip kapan.
1: Abdul diyen uçumuz Altay yolu'dan ayrı durum yok sürat yolu'a manganda bir vaka yüz berip şu sebepten Abdumobil hadisi yüz bergen gene şu sebepten tosuluş görülüp edipti o.
0: Baldı rahmet ha.
1: Yüzyıngayı körük taraflarda maşınla köp tosuluş bağ dedi yeni bir Abdu ha.
0: Baldı sadece de boptu dedi o boptu da. Hangi onun ipekleri de köyüne köynek tike sanlar dedi ki. Uçuru karmasa kaya boptu da bunu kapılıp
1: dedi. İyi onda kapılmam.
0: Yamallık ağaçı. Yamallık ağaçı. Kapılman alık kapılsanız ne demeyiz kapılgan. Sadece demin ki kulak kızıyan da olmuş. Uçuru kızıyan bu kalın.
1: Şu. Abdurrahim. Makul makul.
0: Uçurunla kan çıksa olsa. Yazık çoğuz tekim yakışı ya. Tezdirek çıkıda cuma anı olsa.
1: Doğru.
0: Çentancağın öyle Şamalcağın'dan Sanfan koyuluğu manga yılın işte. Köyrük nasıl maçıyla bek göğüp dedi Şükran digen dostumuz. Rahmet.
1: Makul. Hazırı dediniz ya Şükran'ın kini ya. Hemsi yolu cinin kiki kileyli.
0: Buldu.
4: Örümcek cepkistep merkezde örümçeli yolu çöre. Yağış materyallar dağılsın tep. Ayrı dönemin ki karatman kandımız ve yandaş yılda istimacını sokulup gitken şu sebepten aslında yakın çalışırak. Yani tepkestek yollara var. Karşılıklı şerisi karatman kandı aslında yakın. Aslında bir yakın en sancıkamız yok o çözümün hastalığa kepte. Rahmet ey Mevlutka, Zöhre, Ayla, Armağaytız, rahmet.
0: Vay rahmet. Ey
1: rahmet, eslagım o.
0: Bayam koşaklağ değil mi? Ne mi diyeyim? Urgu, pırak, ahan, kapya. Talan, toşup, işi beşinizden çık getirdi.
1: Şu, şu. Veznimi bağa şu. Kuşaklarınki hıllam.
0: Bayıcı gitmiş hel. Pıraklı kuşurdun bir ne olup dedi. Kuşur beklice kokşaydı. İslam kamı seyğim kandık, avazdan alıqımız geldi. Hey, buludu. Onda olsa, ben moşuncilik gekip bireydi. Kalkan gepni anlıkçıla. Özü ağzımız kısasın.
1: Meyle bir meyle.
0: Meyle mi?
1: Meyle.
0: Ve onda olsa, kanda taleplerinle olsa, otur koyanla men ba. Ve.
1: Ha, korkmayı yakınanla anlıkçıla. Kağınlığı cik uzunmuş. İsam kamla gepleş gidek, cik geplendenle olsa.
0: Şu an. Onda olsa 19'dan 25 metre teydapta. Azırak.
1: Ha.
5: Dada, pesin soğukluk çeyini azırak içeycu.
6: Tonlatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
5: Dada, emdişsen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsimi, yanılı soğukluk çay o.
6: Tallop içidiğiniz yanıla, pesil soğukluk çeyi. Tamak etkende, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tiyanşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, Tərkibidiki natri azaytılıb kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylik tuzun tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
5: Birleşme haberlişi 10.010 kızık liniyasından derecesi aşırıldı. Kesip becerişte katırıp yürüyüşünüzden haceti yok. Bir telefon bilerler 1 yuven, 2 yuven, 5 yuven, 10 yuvenlik ekim bohçisi. Küllük, aylık ekim bohçisi. Hem de avazlık sözleşiş bohçisi kesip mulazımetini kalıgancı becerip, her vakit ehla mulazımetten behraman bol alaysız. Vakit zihin küçüğünüz neticep, sizin artıkça avacılıktan saklap kalıdı. Kesip beceriş mehsus liniyası 10.010.14. Cungu Birleşme haberlişi.
0: Kaderlik anlıkçılığa yollarımızı biz Hemra programımızda devamlaştırıp atımız. Ben Mevlut İbrahim.
1: Ben Zöhre Kerem. Sizler için devamlı hizmetli biz.
0: Şuna kadirlik anlıkçılığa yollarınızda biz Emre programımızda Akmervayit un zavutunu kollab kuvvetlep kilovatkan istimalçılığa minnettarlık bildiriş. Şunun dek istimalçılığının sağlamlık için devamlık tırışıp Akmervayit unlarını bazağı sağan, Akmervayit yağ gürüşlerini bazağı sağan, Akmervayit un zavutu alaydı talep kıldı. Öylerimizden Akmervayit mahsulatı kandak son.
1: Üzülme son.
0: Top doğru.
1: Programımızın yana müşü sağlam kızarlanışını, sağlam uzuklanışını tavsiye kılıvatka okyanus şirketi alayda talep kığan. Hem de hazır hemimiz müşü ilgi sağlam uzuklanışka ekmeyip yerdiğen bulduk.
0: Doğru.
1: Anı müşü okyanus şirketinin mi? Şu məqsədde müşü vitamin uzuklıları tuluk boğan müşü kündülük yemeklikimizde kembos bombaydıgan nurgun məqsulatları ba.
0: Doğru.
1: Anı deki müşü sağlamlıq uzuklıları ba. Anı müşünün kızıqsanla 280-96-98 numar bile alaqlasanla bulu bir kü görüp uzanlar dukullar içine aylınıp ihtiyacınlar bu için seytivasanlar bulu bazı mı şuncelik muhabbet.
0: İşte tekimi çoğunkur çünkü şahsızlı kıldanlar bu amısın. Ha,
1: doğru.
0: Sen bir akşam günü beri aylınıp gülanlar bulam da. Optimobil klubu pahalıydımızda sizlere küçülük tavsiye kıldığınız olsa.
1: Namı kulaktan kulakı yetken.
0: Kulunuzda ticaydıgan.
1: Esil Abdul.
0: Molli Grin Abdulri. Molli Grin hakikaten Esil Abdul'a. 13-5-9-75-75.
1: Şincan'daki en esil temizleş pahalıydı da sizlere tavsiye kıldığınız.
0: Sertem Kroren Kalıgüşü Ügürhanısı. Düşen bir günü Sertem Kroren Kalıgüşü Ügürhanısı'nın Şibilo'da yanı bir dökünü içilmekçi. Şibilo'da cuma. Demek tamakları acayip okşaydı. Demek kalıplaştırıp yetiş emel kaşırılgan. Şuna tarmak dükkanları bağansırı içilip atıdı.
1: Demek ürümçüdeki üçüncü tarmak dükkanı diyen gepte.
0: Doğru.

0: Naqşanlıдан сакучурлакып калды экен. Илияр такси деди, Кызылтак айланмада машинада бак кеп, гарбы чоң көрүк тарап маңганда деди. Жума рахмат.
1: Şirali mu dağlıktuğun şimaldın canıp karavan depti ha onun dinkin yakşı anlıgan bolsanız da boldi.
0: Kendi kusurga ha. Tep cevap verimiz.
1: Ma bay yigit mu ma yumurunu siz talep kısınız buldu kendim ama bay yigit. İsam ko lağman işçiden çivin çıkan kısmını sözle berin ha dedi. Tek o kısmı var ki de hayada.
0: Lağmanın işçiden çivin çıkan.
1: Eğer o bu mesela vitamin sayat diyen kısmını sözle bəsiniz meyli dedi. Da kısımlaştırılan bir işte bu.
2: Hey, ma bu vitamin sayat mendimigen de. Bu ne ma mevlüt bilen zükre digen. Ama lağmanın işçiden çivin çıkın rası.
1: Şöyle onu sorursanız o ayol mı kızlık ayol kedeyim üçüncü tirvese beni boğam kedip yani oturdu kedise.
0: Abak da onda seysem kamaşkana kırgan basın.
1: Dem dokma çübügen bu. Oy, İsam kam kan go bo, qana qana qabi töyge ösle, İsam ka töyge ösle.
2: Oy, ma aşkananlarının tazdığı pakızdı.
1: Oy, pakız deyme, muş biz, bunda mı karablı bilmem li deyme mana.
2: Bunda olsa, bana lağmandın birine çıkıyordun ya.
1: He, buldu buldu. Bizden oturup tutsucu mu? İsam ka hazırlan balla. Bizden de tayak oldu.
2: Makul makul.
1: Ha, onda olsa İsam ka lağmandın bizine balla.
2: O gül mü deyim. Öy, kaçan çıkardı ya bu.
1: Hemen hazır çıkıyor İsam ka bizden oturup tutsucu.
2: He, makul makul. Muavu Aşkan'ın lağmını okşaydı deyip anlığa.
1: Okşaydı. Şemşek, dankı var lağman khan deyme muavu.
2: Öy, bana söyle bir kına kusak.
1: He, makul hep şükür. Tuzla. Kanda oldu valla. Mana çıkıp duysam ka mana mana matusla. Kana asla, yüzle, baksla.
2: Bunda olsa, ma bu birisi karıp duysa taz yapılamayman de.
1: Ma karmayım, karagamlayım, içim kırıp kalmayım. Kimdi bunda lağman diyen tül görep, közem tokup ketken menin lağmenge. Yüzle, ha. Üzen bir kaylap oturup duray yüzleke, ha.
2: Hey.
1: Ha?
2: Hey, ma bu lağmanı birçok şundal asam, işçidin bir tal çimen çıkıvadı da.
1: Ya İsam kabi cüğ ne asırını yap getmeydi bir tal çivin digen hem de ne manç valla gözü küçüklük kıldıkan du deyme.
2: He şunda olsun mu tazlık ne mi digen nacar bu?
1: Vay hatırcan bolsa ma çivin bizim özümüzün mış aşkandılan bakkan çivinimiz pakız çivin ma bu.
2: Vay vay vay.
1: Tala düzgü çıkan mı dokmuş aşkanın çıdıl çöğülep şuydu bu.
2: Vay bana eve adamın kongunu iyileştirip çık getti ma bu.
1: Ya be me.
0: Şunç deri versem yanı bağım ki deri.
1: Takız oğanık aç çivin bakız çivin kentçü.
0: Danlık dön bak tostu gitti. Cuma anlık uçularımız. Ma danlık dönge oylaşı uğrak gel anla.
1: Şinfu.
3: Şiçi hu yolları var.
1: Şiçi hu yolları ya.
0: Vitamin sayı

0: 2026 yılı 6. ayının 15. gününden 6. ayının 21. günüce memleket boyunca 36. kıtımlık energiya tejash teşvikatı yapıldı.
1: Bu kıtımki energiya tejash teşvikatı yapıldığının başlayımısı, energiya tejashının yeni başlanış noktası da yeşilliğini kelgüsüge yüzlendireliğinden ibaret.
0: Abdunum Raylıq Taraqqiyat ve İslahat Komiteti energiya tejash derecesini östürüş ve özgər

0: Dada, pesin soğukluk çayını azırak içeceğiz.
1: Donatkıdın emdi aldım, sel toğızıp şikin he.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Yollarınızda biz hemra.
3: Top doğru, yollarınızda biz hemra. Yeni bir de öğütün ha?
2: Yollarınızda biz hemra.
3: Mana doğru.
4: Müşşu.
3: Lekin ahırlı şey deyip kaldı da.
4: Ha,
3: ondan sonra.
4: Ahatcan bana uçurum.
5: Nurmeli köpür olsa, Gansı Körü'nün karakterleşme miktarı köp.
3: Makul.
5: Yönden aldık yeni maşin miktarı biraz köp.
3: Buldu. Musaycan Kızılçıraklı maşinla köpke. Şunda akılıp Abdurim kamdınki kimliğini körüp la. Hakikaten hem de belki mi çoğundu sakın bulmaydı ki hem de şimdi ama
4: bizim iş bu
3: yaş yaş yaş değil
4: özgü nispetten yaş bizgü nispetten çok
3: ooo dep gitmesin değil mi acayip çoğun körep gitti dep çoğun
4: köylü kekamısın
3: dep var köylü kekamısın
4: erlem hazır işin yuşurdu dikin
3: avu yeni hayat yolu ki seferde şaptımı bulma lazım et oranı bilirsiniz bu aşağı verip ilovasanız balda cuma eğer üyeki numarınız yolla pemsem ha biz kaytırgan uçurun köstüm Molligerin aptallarına eriştiniz. Degenmiş uçurunu kösetseniz bu oldu, değil mi?
4: Söygü degen uçumuz ayrı durumda maşilla tüt kurbup gitti. Bekçi, ziraht bulsanı kemmenle de uçuru yollaptı.
3: Yalnızcan öyle, hongşallı oldu mu bunlar köpteydi adil bana.
4: Sesim oldu, şaşımınkı karab manganımı maşilla köpke yadıkarının uçuru ya.
3: Oldu kakar.
5: Yaşımlar yaşıcılar mı bu? Arkandan düşündüğün için madalyan çektirişi yoktuk da satıp bu ha. Senet tarafından şimdi matırasın çeken işte yiyorum işte de kutak maşını bekliyorum.
3: Bıldı rahmet. Nuri.
6: Nuri yüz yeti düşer ki yol havre mavul uçanlı mutaycanlı imbonlu nisan seyese kırak tarafmanga yolun işte masin bekliyorum da satıp yakılken ha.
3: Hay buldu anlıkçılar. Ondan sonra hemenlığa hoş demekçimiz.
4: Şundak.
3: Abdümobilla biraz köp bulu batkını bu inek. Lekin programımızın vakti akırılışıp kaldı. Bosa bizden mi arzu uyumuz bosa? Tostluk kağını öl bilektiki dostlar tezirek. İçilip geçse yollar onla. Tezirek menzanlığa bir basanla deyip arzu okunumuz değil mi?
4: Onda xosa tiki şembe, şikar şembe onla, yekşembe gün onla, demeliş onla, könüllük, ekmeyetlik ötgeyi anlıkçılar.

0: Programımızın yeni vaxtı boyunca anlaşını unutup kalmağıysınlar.
1: Programı riyasetçileri Zöhre Kerem ulan.
0: Mevlüt İbrahim.
1: Hayır hoş.
0: Hayır hoş. Aman bulunla.
1: Aman bulunla.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıda, yakışım sizler. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 6. ayının 12. günü, Cüme.
2: Abal, haber ayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ət günsigece, Şimali Şincan'ın xərbi, Tarbağatay vilayetindeki Tağlıq rayon, Altay vilayetindeki Tağlıq rayon, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Qaşqar vilayeti, Qızılsu oblasti, Xotan vilayeti, Aqsu vilayeti, Bayınqulun oblastidiki Tağlıq rayon, Qumul şəhərinin şimalidiki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qismən rayonları və Turpan şəhərdiki Tağlıq rayonun qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe hava bulutluk bulup tövən temperatura 21 Celsiya gradus, yukarı temperatura 29 Celsiya gradus bulut.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Çin Şavcan, Abdanım rayonunun toğır siyasi netice karşın turğuzuş ve emeldi körüstüş ögünüş tərbiyası boyuca ibret tərbiyası yığını da dilo arqılıq ibret kılış, dilo arqılıq intizamlı çınıtış, dilo arqılıq tüzütişini ilgir sürüşünü sıcıl çonkurlaştırıp 15-ci 5 yılını yakşı başlaş, kademini yakşı ilişkan toğır siyasi netice karşı arqılıq türtükü buluş gerek deyip təkidledi.
2: 3-cü növbətlik ürümçi xalqra aviyasiyet tüğünü kuruluşu yığını içildi. Çin Şavcan eçiliş mürasımıza katnaştı.
1: Cungu Şincan Erkin Soğudusunak rayonunun birinci türkümdeki birleşip hareketlenip yenilik yartış kuruluşu boyuca akbarat ilan kılış yığını ötküzüldü.
2: Abdunum rayonun şehirlerdeki arq koca, tar koçularını inçkileştirip özgertiş, başkuruş, asraş hizmetini başlap, şehirler funksiyasını yanımı mükemmelleştirip, şehirlerinin süptünü östürdü.
1: Abdanım rayonundaki Adem Küçübaylıq ve İctimai Kapalet Tarmaqları 5600'den artıq iş qurulışı praktiki iş oranı təyyarlab, yaşla topunun iş qurulışı küç qoşdu.
2: Köp qıllaşqan kəs pahalıdı, Altay Saya həcilik de, tört bəsilinin həmizdə daim canlanışını iş qaşırdı. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdanım rayonunun toğrı siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körüstüş

0: ve universal rekabet gücünü aşırıp rayonun iktisadi ictimai terakkiyatını güçlük terakki iyi kılış gerek. Jungo Aviasiya Transporti Cemiyeti Partiya Komitetinin şucisi Kengeş Başlığı Wang Changshun tebrik sözde mundaq dedi. Fırala avya siyasi, İpek yolu iktisat belbiğdeki yadrolık rayon kuruluşunun yol açıkça avantgardı. Ürümçi aeroportunun avya siyasi liniyasını öz ara tutaştırış, ravallaştırışını sıcıl çonkurlaştırıp, avya siyasi liniyası növetçi aeroplanını köpeytiş, tügünün ötenlik funksiyasını küçeytip, yeryüzü katına sistemisini mükemmelleştiriş. Tarmak liniya avya siyasının terakkiyatını zor güç bilen alğı sürüp, töven boşluk iktisadını şarait hıkkara terakki kıldırıp, fıralı avya siyasının stratejiyeli kesip buluştak rolunu yanımı cari kıldırış teklifi verimen. Jungo Soğudu Ayrıplanı Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiya Komitetinin şucisi baş müdür Hı Dongfeng tebrik sözü mündak dedi. Şirketimiz, devletimizde işlep çıkarılgan çoğun ayrıplarlarının Şincan'da işletilişi, umumlaştırılışı, Şincan'ın mülazimet kılışını yanımı ilgir sürüp, Ürümçi Halkara Aviasiya Tügünü kuruluşuna uzak kış kış koşup, Şincan'ın devlet umumluğundaki 5 çoğun stratejiyelik oran bekitmesine puhtu mülazimet kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan Şincan kuruluşuna çoğun ayrıplarının küçünü koşudu. Astana Aviasiya Şirketinin muavun lideri Richard Lidgier, Jungo Aviasiya Guroyunun muavun baş direktörü Yanfi, Jungo Şarık Aviasiya Guroyunun muavun baş direktörü Wen Qingchao, Jungo Canıp Aviasiya Guroyunun muavun baş direktörü Liang Shuang, Jungo Soğudu Ayrıplanı Şirketinin baş buhalteri Yu Shihai, Hainan Aviasiya Guroyunun baş müdürü Ding Yongjun, Jungo Fırala Aviasiyası Uçur Guroyunun muavun baş direktörü Du Xiaoming, Şincan Aeroport Guroyunun baş müdürü Tao Runwen fikir almıştırıp söz kıldı.
1: Eciliş mürasımıda Şincan Aeroport Guroyi, Astana Aviasiya Şirketi, Kazakistan Uçarı Arslan Aviasiya Şirketi Katarlık uğurlar bilen birlikte, Jungo Kazakistan ara Aviasiya liniyalarının ravallıkını aşırış məqsəd kılıngan Şincan Kazakistan tez liniyasını kozgatdı. Jungo Soğudu Ayrıplanı Şirketi, Gansu, Şincan, Ningxia, Çinxay Katarlık caylarının aeroport grupları bilen birlikte Gərbişimal rayonu tarmaq Aviasiya Birleşimi Aylanma Liniya Təşəbbüs namısını ilan kıldı. Şincan aeroport grubu, devlet içi sırtıdaki Aviasiya şirketleri aeroport grupları bilen nəmkarlıq kelişimi imzaladı. Can Yingchun yığın riyasetçilik kıldı. Wang Jianxin, Qadın Kəbin, Wang Lin, Kazakistan, Rusya, Afganistan, Mongoliya Katarlık devletlerinin Aviasiya şirketleri ve aeroport mesulleri, devletimizdeki alaklar uğurla, karxalla, cemiyetle, fondi cemiyetlerden gelgen aziz mihmanla, Abdonim rayon ve Bingben'nin alaklar uğurları, karxana ve ali mekteplerdeki mesul yoldaşla, münasibetlik bulayet oblas şehirlerdeki mesul yoldaşla eciliş mürasımı katnaştı. Yığın mezgilede yine başdeyimlik leksiye ve yumulak üstel munbir katarlık faaliyetler ötközüldü.
0: Stansımız haberi. Abdonim rayonluk siyasi kengeşinin reisi Nurlan Abilmecin tek sürüp tatkik kılıç grupçısını başlap 6. ayının 9. 10. günü Ürümçi şehri Şeyhenzi şehri Sancı Huyzu Abdonim oblasının Kutubi nahiyesi Sancı şehirde devletimizde dinli cungu çalıştırışını sistemilik algı sürüşünü çördep məksus temada tek sürüp tatkik kıldı. Nurlan Abilmecin Ürümçi şehirde Hum Yavzı Davucao İbadethanesi, Çinçuan Budhanesi verip Davucao dini, Budda dininin Şincan'daki tarihi, onun varislik kılış ve faaliyet sorununu, kanun boyu kılıplaştırış, başkuruş ehvalini çunkuru ilgiledi. Şeyhenzi şehirde Katolik dini çirkavi, Hristiyan dini çirkavi, hem de Konu Bazar Mescidi'ye, Sancı şehirde Hristiyan dini çirkavi, Bindi mescidine verip dini zatlar bilen çonkur fikir almıştırıp dini faaliyetini kanat yayduruş ehvalini ilgiledi. Onların devletke, milletke yakşı bolsa, hemmeylenge yakşı boludu diyen davuliyini yakşı sözlep, dini itikat kıldığın ammini partiyanın gibine anlaşka, partiyagi minnettarlık bildirişke, partiyagi ağış menişki yetekler, dini itikat kıldığın ammini partiya ve hükümetinin etrafı zıç uyumlu.

0: iş turuşunu ümit kaldı. Nurlan Abilmecin Kutubi Nayasının Kutubi Bazardaki Şenşi Mescidi'de Memleketlik Siyasi Kengişinin Şincan'daki azası Ahun Yang Jieni yokladı. Onu siyasi kengiş azaslık ve din sahasındaki vekillik zatlık rolünü cari kıldırıp, devletimizde dinli cungu çalıştırışını alık sürüş cihetten yukarı süpetlik teklif tavsiyelerini oturgu koyuşku ilhamlandırdı. Nurlan Abilmecin tekşürüp tatkik kılıç devamında bunularını bildirdi. Devletimizde dinli cumhurçulaştırışını sesleyemelik algı sürüş, Partiye Merkezi Komitetinin din hizmeti doğrusundaki mühim tedbiri oranlaştırması. Başvuci Xi Jinping'nin din hizmeti doğrusundaki mühim bayanları, Şincan hizmeti doğrusundaki mühim sözünün ruhi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ın idare kılıç tedbirini, Çunkur zıtçılaştırıp, emeliyleştirip, Cumhur Millet Ortak Gevdesi yığını müstehkemleşni, asası liniye kılıçta, devletimizde dinli cumhurçılaştırış yönelişini çıntırıp, dinli sosyalizm cemiyetiki uygulışkı pahalı yetekleş. Sosyalistik yadrolu kımmet karşını yetek çıkılıştı çıntırıp, din sahasındaki zatla ve dinliği itikat kıldığın ammını toğra devlet karşı, tarih karşı, millet karşı, medeniyet karşı, din karşını puhtu turguzup, beşini kalıptın itiraf kılışını üzliksiz küçeytip, sosyalistik zamanı ilaşkan Şincan kuruşka küçük kuruşka yetekleş. Din işlerini kanun boyunca idare kılıştı çıntırıp, devletimizde dinin Cumhur Münevver Enenevi Medeniyeti'ki yukarılışı'a pahalı türtükü buluş. Din sahestikilerinin dini akide, dini kaide, başkuruş tüzümü, kaide yosun, örüp adet, herket kaidesi katarlık cahitlerde Cumhurca alayetlikini namayan kılış, devir telpiki uygulışı'a medet veriş gerek. Nurlan Abilmecin din sahestiki azalarının siyasi işençlik, dini bilimi mol, fazilette ammını kayılı kılalaydıgan, açkışlık peyti rol oynayalaydıgan buluş telifini estaidil emeliyleştirip, vatanının birliki, milletle iştifaklıkı, dinler inaklıkı ve cemiyet mokumluğunu koğdaşta ülgülük rolünü anlık cari kıldırışını ümit kaldı. Erdericilik siyasi kengeş teşkilatlarının devletimizde dinli cumhurçılaştırışını sistemilik olgu sürüşünü çördep tekşürüp tatkik kılıp, pahalı çağrı tedbiri görüştüp, yeni devirdeki Şincan'ın din hizmetini yakşı işleşke, akıl paraset ve küş kuşunu talep kıldı. Puşömi tekşürüp tatkik kılıçta bulup oldu.
1: Emdi, merkezinin ekologiye muhit koğdaş nazaratçılıkı dağımlaşmakta sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 6-njy aýynyň 3-nji güni 25-nji türkümde amma paş kılgan ärziýet delolaryny awtonom raýonyň bejirişigi tapşyrgan edi. Talepke asasen bu türkümdeki delolar we aldynky basguşda bejirilip bolgan amma paş kılgan bir kysym ärziýet delolarynyň ahwaly jedweli jemgyýetke aşkarlandy. Bu jedwelni Şinjan Uygur Awtonom Raýonlyk Halk Hökümetiniň togry bekitinden körgeli boladı.
0: Stansımız muhbiri Li Yang haber kıladı. Bugün çüştüm burun, Abdanım Raylı Halık Hükümeti Akbarat İşkanısı, Cungu Şincan Erkin Soğudusnak rayonunun birinci türkümdeki birleşip hareketlenip, yenilik yartış kuruluşu boyuca akbarat ilan kılış yığını ötküzüp, birinci türkümdeki birleşip hareketlenip, yenilik yartıdığan rayonlarının tarakiyat yerik planı ve noktuluk nişan vazifelerini tonuşturdu. Abdanım Raylı Halık Hükümeti Şincan Erkin Soğudusnak rayonunun tüzümde yenilik yartış neticeleri, EÇBT süpüsü funksiyası ve ıslahatlı noktada sınak kılıç tecrübelerinin teyhimi ken dairege uzartılışı, kenetilişiye hakiki türtükü buluş için 2025 ile 13. ayda Bortala Oblasti, Sancı Oblasti, Bayınkulun Oblasti, Aksu Vilayeti, Şihenzi şehirde 1. Türküm'deki birleşip hareketlenip yenilik yartış rayonu yönün tesis kılışını tasdiqlab, Ürümçi, Qashqari, Qorğasdan ibaret 3 erkin soğdu bölek rayonu bilen birleştirip, 3 koşulgan 5 yeçivetiş yeni endizisini şekillendirdi. Bu yıl kirgendi muyan, bir rayonda bir layihe buluş boyuca, her kaysi birleşip hareketlenip, yenilik yartış rayonları ayrımvaldı kuruluşunu yolgu koyuş layihesini tüzüp, cemi 300'den artık ıslah kılış yenilik yartış tedbirini oturuğa koydu. Abdanım Raylılık Soğudışları Nazareti Partiya Grupisinin azası 1. derecelik küzetkücü жуу

0: Şiyan tonuşturup mındak dedi. Köpeytkili boludgallarını toluk köpeytiş, köpeytiş tigişliklerini toluk köpeytiş prinsipi boyuca birleşip, hareketlenip, yenilik yartıdığan her kaysa rayolla erkin sodasınak rayonu tüzümüde yenilik yartış neticilerini köpeytiş, kengeytiş boyuca oldun yolgu koyuş rayonunu faal berpa kıldı. Mesela, Bortala oblasti tüzümde yenilik yartış neticilerini köpeytiş, kengeytiş tizimlik tüzüp, Alatau portuğu tayinip, Şincan Erkin Soğudusunak rayonunun taş yol portu bilen tevellik boyu çap yevastı toşişini birleştiriş. TI arğı birleştiriş Katarlık transport yen endizlerini kengeytti ve kollandı. Bayonğulun oblasti mevkani özgüce yezigilik baylıkı koyup, import kılınan yemeklikke işletildiğin doğru yemeklik bir menbellik tavarlarını tamojindan ötküzüş yeni endişesi. Yezgilik mesulatları yeşil yolu Katarlık ıslahat tecrübelerden bir tutaş yakış paydalanıp, otur asiyak yüzlengen yezgilik mesulatlarını inçik pişiklaş ve eksport kılış bazısını ortak berpa kıldı. Şincan Erkin Soğudu Sınak rayonundaki nefit kimya sanayiti, ilgari yasımıçılık ve yeni materyal, yezgilik mesulatlarını pişiklaş ve tokumuçılık, kiyim keçek, zamanıvi eşya obrot katarlık özgüç kesip sahalarını çördep, birleşip hareketlenip yenilik yartıdığan her kaysa rayonlarda baş iştap bilen bazını birleştiriş, tetkik kılıp yaratış bilen işlep çıkırışını birleştiriş, soğudu bilen bazını birleştiriş, Katarlık kesip hemkarlık endişesini berpa kılıp, erkin soğudu sınak rayonu yitekleydiğen, birleşip hareketlenip yenilik yartıdığen, her kaysa rayonla kobul kılıdığen, baylıktın ortak behrimen boludığen, evzellikle arkalık birbirini toluklaydığen, kesip terakiyatı yeni endişesini şekillendirdi. Cukhoşan mundak dedi. Meselen, Sanji Oblastı bilen Şihanzi şehri, dikkatini zamanıvi kömür kimya sanayit kesbinin yeşil tip özgardışı, cabduk yasımıçılıkı, yeşil yeni energiye, yeni materyal katarlı kesipler boyuca Ürümçi Bölek rayonuna noktalık hem türtki buluşka. Bayonğulun oblastı bilen Aksu Bulayeti dikkatini tokumuçılık, kiyim keçek, yezgilik mesulatlarını inçik pişiklaş, Katarlık, kesipler boyuca, Ürümçi bilen Kaşkar Bölek rayonuna noktalık hem türtkü buluşkın merkezleştirdi. Bortala oblastı dikkatini çigra alkıgan eşya obratı, yezgilik mesulatları ve cungi doğru materyallarını inçik pişiklaş Katarlık kesiplerine merkezleştirip, Ürümçi bilen Korgas Bölek rayonuna noktalık hem türtkü buldu. Cuğu Hışan tonuşturup mındak dedi. Devletin garip geçiveti stratejiyasını yolgu koyuşuğu mulazimet kılışca hatta birleşip hareketlenip yenilik yartıdığan her kaysa rayolla bunun dinkin yanımı ilgirligen halda yoldaki boğumu haletini ravallaştırıp tamojundun ötküzüş muhiyetini elalaştırıp tamojundun ötküzüş ünümünü östürüp çigra halkıgan eşya obroti transport sistemisini mükemmelleştirip makallaştırıp pişiklaş ve taşkı soğudu kesip zencirini küçeytip Otur Asya, Garbi Asya, Avrupa Katarlık rayonlar bilen bolgan iktisat soğudu alakısını kengeytidu. Meselen, Bortala oblasti Alatau portuğu tayinip, çigra alkıgan eşya obrotti. Portta akıllaşkan tamojundun ötküzüş ve energiya baylıkını import kılış, pişiklaş iktidarını yanımı küçeytidu. Sanji oblasti Ürümçi Halkara Kurukluk Portu rayonu, Avuyasiya Portu rayonu bilen yugurulup ve birleşip hareketlenip, taş yol, tömür yol birleşme transportu çoğun yolunu mas berpa kılıdı. Aksu vilayeti bedel taş yol portu tayinip, Otur Asya yüzlengen stratejiyelik baylık ve ela süpetlik mesulatlarını import-export kılış yolunu küçep berpa kılıdı. Şihanzi şehri, köp şekillik birleşme transport, halkara universal eşya obrot portu ve kurukluk, tömür yol, hava, deniz, çigra halkıgan yol kuruluşunu çördep, Bingtön'nin garip geçibetişki katnışçıdaki tügüllük ve treklik ıhtıdarını östürdü.
1: Stansımız haberi. Şincan Çigra'nın kırış, çıkış, Çigra Mudapya Tekşürüş Başpunkti, Köşmelerini Başkuruş İslahatını üzlüksüz çoğunkurlaştırış ve siyasette tüzümde yenilik yartış arkalık Çigra'nın ötküzüşünü kolaylaştırış sevgesini üzlüksüz östürüp Şincan'ın yokur sevgiyelik ECB'ye kuvvet koştu.

0: Qadirlik do'stlar, tantarbiya sog'lomlik programmamiz bugun o'zgarandir mazmunlarni mujassamlab diqtinglasin oldi. Programmamizni yoqtirib olishinglarni qarshi olamiz. Men program rasetsi O'rka Sultan.
1: Hurmatli radioyong'ich do'stlar, tantarbiya va sog'lomlik programmamizni olishinglarni qarshi olamiz. Men program rasetsi Zulfiya Abduqodir. Unda sog'lomlik do'stlarimiz, avval biz tartiblar bo'yicha Urumchining kelgusi 3 kunlik avaraydan berilgan ma'lumotini bir diqqatingizga sunaylik. Kelgusi 3 kundagi avaray ma'lumoti tovandagi chiqgan. Qani?
0: Ya'ni 6 ayning 13-kunchi kuni kechadan 13-kunchi kuni kunduzgacha havo bulutli bo'ldi. Temperatura 21 Selsiy gradusdan 29 Selsiy gradusgacha. 6 ayning 13-kunchi kuni kechadan 14-kunchi kuni kunduzgacha o'xshash havo bulutli bo'ldi. Temperatura 21 Selsiy gradusdan 31 Selsiy gradusgacha. 6 ayning 14-kunchi kuni kechadan 15-kunchi kuni kunduzgacha havo o'xshash bulutli bo'ldi. Temperatura 22 Selsiy gradusdan 32 Selsiy gradusgacha bo'ldi, do'stlar.
1: Onda sağlık işte sorumuz hem de makyalgıs 3 günde hava bulutluk bulut iken bugünlerden sel hava bir salkında kaldı ülkeşe.
0: Hile sorun bulup sen salkın çıkıp kaldı. Bırak makyalgıs 3 günde yana hava bulutluk ki onun üstüge temperatura yana devamlı yukarı alatı kendi şuna mı?
1: Şuna dostlarımız mı şu yukarı temperaturluk şuna dayım yukarı temperaturluk hava araydı. Dikkat kalastık sık bunu az tekip bulu da ülkeşte. Bunu az davamlıq örlədi. Şun dostlarımız əndəsəl mi? Şu sıxladı diqqət qalaylı, yemək işmək diqqət qalaylı, keyfiyyatlarımızın yaxşı tutaylı, çeçilməyli, açıqlanmayla, bir işlərini ilə qəbəki onlarımız gəb yaran bulmayla, yemək işmək vaxtı da bulsun, uyku vaxtı da olsun digəndək ki, şu bağında muş təsəllinin özəmgə qartıb
0: qoğan buldu mu?
1: Özümüz gəmə verib,
0: çünki hər vaqt turmuşda xizmət olsun, az dolu biz seviyyəmiz ki, onu zilikləb qalda qaldımız mı?
1: Elə qəy, qalayım qan maşın toxtubla, nirvanlan öldüb qoyduq Allah uçurab qazanla, çeçilmanla demək çıçı. Örkəş bilədi.
0: Doğru.
1: Onda o zanlıq iş dostlarımız qəni, fıçırlarını bədənlər qəçən, hə?
0: Dostlarım ki, fıçırlar qarısaq, badam taksi deydi, qandavalanla örkəşən, Zulpe, yaxşı tutunlar mı? Uşur beride yeni 4. oturunun oldu dene. Saydadu itirek bir karab manganda Abdumbullah köperek diye uçurlarını yollabdı. Rahmet. Zükre güllerinizi tapsırıp aldı. Rahmet. Çünkü onun için biz özünün programlarını yaktırıp. Programlarını yaktırıp anı atkalıkını bildirip uçurlarını yollabdı.
1: Rahmet.
0: Rahmet dostan uçurlar.
1: Onda o sağlık uçurlarımız, programımızı oralaştırılan mezmurlarımızdan silahı bir kısıkçı uçurup etsek.
0: Programımızda aval Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi Futbol Musabakısının tüncü meydan musabakısı Meksika şehirde ötküzülüp, Meksika komandısı Cenab-ı Afrika komandısını yandı. Avustralya Paytop Aşkar Musabakısı'da 4. Paytop komandısı mayırları 8 kuşluk mayır Katar'a kırdığı Katarlık mezmurlardaki haberlerinin tepsilatını alayısla.
1: Programımızdan devamı da yazdı meyve, seti bilip gelgenden kiyin, vaxta da istimal kılış gerek. Köz haltısının yoğunlap getişi, börekten çatak çıkarlık adım buluşu mümkün Katarlık mezmurlarda sabah sözler birimiz. Benim sürmetik radyoyanlık uçuyla, diktanla programımızdan tepsili mezmurlardı bulsun.
0: Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi Futbol Musabakısının tüncü meydan musabakısı Meksika şehirde ötküzülüp, Meksika komandısı Cenab-ı Afrika komandısını yandı. 6. ayın 11. günü Meksika şehirde kuyaş parlap çıkaydı. 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longsi Futbol Musabakısının başlanış musabakısı da Meksika komandısı öz meydanında 0-2 karşı işki netice bilen Cenab-ı Afrika komandısını yenip, musabakını galibi bilen başladı. Xolian Kinoonis bu növetlik musabakadaki tuncu topunu kırgızdı. Kinki yeri meydan eşki komandadın cemi 3 neperi topçı kızıl kartı cezası uçurup meydandan çürüldü.
1: Bu növetlik Dünya Longsi Futbol Musabakası tarihte tuncu kitim 48 komanda katnaşkan tuncu kitim 3 devlet birleşip ötküzgen Dünya Longsi Futbol Musabakası. Bu hem Meksika'nın 1970 yılı ve 1986 yıldan kin 3. kitim Dünya Longsi Futbol Musabakası ötküzüşü hesaplanıdı. İlgiri Belli ve Maradona'nın ibaret işke evlat futbol şahinin çimpiyonluğa guvah bulgan Meksika şehri tentarbiye meydani esli ismi

0: Dövlətimizin yaş mahiri Yenzi Almaz birləşmə müsabiqəsinin ayalla nəzətişdirdə yeni çempion boldu. 6-cı ayının 10-cu günü ötküzülgən 2026-cı illik dünya yenik atletika birləşməsi Almaz birləşmə müsabiqəsininki Norvegiya Oslo bekitidəki müsabiqədə dövlətimizin 18 yaşlıq yaş mahiri Yenzi 67 metr 11 santimetrlik nəticə bilən ayalla nəzətişdirdə çempion boldu. Bu, onun ki, Şamın Bekiti müsabakısından kiyen yan bir qitim bu turda çempion boldu şey saplanıdı.
1: Şöğündeki halkı uluğuş müsabakıdaki 9 mayer işi de yan sayı 2005 yılından kiyen toğılgan birden bir mayer. Onun rakabetçiler işi de dünya boyunca birinci orunda durduğun Serbiya mayeri Veragos. Bu da piş dünya levetalış müsabakısı da şikinçilik erişken Kolombiya mayeri Luis Hurtado. Hem de Şamın Bekiti müsabakısı işkincilik gelişken Norvegiya mayeri Borge Katarlıkla ba. Yenzi birinci kıytımda 67 metre 11 santimetre kıytıp mutlak üstülükünü kolu geldirdi. En akırda işkinci oranında durduğun Borge'nin neticesi 61 metre 92 santimetre kıyetti. Veragos üçüncilik gelişti. 2008 yılı tuğulgan

0: Qadirlik dostlar, anlayıb atqanınla bir izyətdir, 4 qatnaş sənət radiosunun Təntərbiyə Sağlamlıq Proqramısı. Təntərbiyə Sağlamlıq Proqramısı Şincan Radio Televiziya Stansının yeni tarıq qaybısı. Sılışı tiyin maskarımdan anıltıldı proqramızı. Sılışı tiyin əpsirmə alışınlarını qızğın qarşalımız dostlar.
1: Hürmətlik radio yanlıqış dostlar, proqramımızın əndək edəmlərdə bir qançılığan sabah sözləb verimiz. Yazda meyvə setibilib gəlgəndən kiyin vaxtı da istimal qılış gərək. Yaz kirishi bilan temperatura tadriji o'rlamoqda. Sotib olgan mevalarni to'ng'latquvga solib qo'yishni yoki yeyishni unutib qolsak, bir necha kun o'tmaylik sesib qolishi mumkin. Bu chaqda nurg'un kishilar tashlavsak isrobchilik bo'ladi deb qarab, mevalarning sesigan qismini elib etib qolgan qismini yeydi. Amaliyotda mevaning oz qismi sesigan bo'lsa-mu, bu mevaning ichki qismidagi har xil mikro organizmlarning ko'payishga boshlaganligi hamda ko'payish jarayonida ko'p miqdorda zaharli modda hosil qilganligini tushuntiradi. Odam bundoq mevani iste'mol qilsa, ko'ngil ilishish, qorsoq og'rish, ichki surish qatorliq oshqozon uchay yo'llari reaksiyasi ko'rilishi, hatto jigar raqi kiribtar bo'lish xavfi eshib ketishi mumkin. Unundan qalsa havo issiganda sovuq ichimlik, muz suvi ichib muzlatilgan mevalarni yesa qanchalik rohat bo'ladiganligini demaylik qo'yaylik. Lekin bunda qilishning oshqozon uchchagi bo'lgan ziyni nihoyatda cho'ng. Yoz faslida badan temperaturasi tovallab, oshqozon uchchay yo'lidagi qon tomirlar kengayish holatida turdi. Bu vaqtda muzlatilgan mevalarni ko'p yeganda hazm qilish yo'llarining kuchli lömildishni keltirib chiqarib, qorsoq og'rish, ichki surish, hazm qilish nacharlashish yoki boshqa oshqozon uchchay yo'li kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin.
0: Ko'z qaltisining yo'g'onib ketishi bo'rakdan chatoq chiqqanligidan bo'lishi mumkin. Qapoq badandagi eng nepis teri. Uning ustiga teri osti to'qilmalari eng bo'sh bo'lib, organizmda to'qilma orliqi, ya'ni to'qilma orliq suyuqligi ziyoda yig'ilib qolganda osonlik ishib ko'z qaltisi shakllanadi. Yoshning cho'ngishi, uzun mazgil kechida uxlamaslik, ko'zni ziyoda shiltish, optobqa qoqilish qatorliklar ko'z qaltisining shakllanishini keltirib chiqardi. Lekin doim saharda qapoq yuz qismi yoki ichki putti suliq ishiq payqalsa, hatto tadirji taraqqi qilib butun badan xarakterlik suliq ishiq aylansa, vaqtida doktorga ko'rinish kerak. Agar suyrikni tekshirganda normalsizlik ko'rilsa, bo'rak sharchilari kasalligidan gumonlansak bo'ladi. Uningdan boshqa suyrik yo'li yuqumlanish, dovsaq yallig'i qatorliq suyrik ajratish sistemasi kasalliklaridami organizmda suv yig'ilib qolib, ko'z qaltisi paydo bo'lishi mumkin.

0: Hürmetlik radyo dinleyiciler, Tentarbiye ve Sağlamlık programımız ahırlaşıptı.
1: Şenaktı sağ.
0: Hem de ahır diyelim şu dostlarımızla rahmet eşitlen programımızı ahırlaştırmak için. Programımızın anlayıp başına ahır bizge hem rap olan kıymetli kuşurları bilen programımızı avatlaştırıp bəgən barlıq dostlarımızla
1: köptün
0: köp rahmet ettiniz. Mikrofon aldıdık riyasetçiler Örke Sultan bilen Zulpiye Abdiqadır.
1: Növbetçi muharir Ramila Oblumet.
0: Hayır hoş dostlar, artık programımız görüşeyli.
1: Hayır hoş dostlar, biraz din kinki, hayırlı akşam programımızı görüşeyli.
0: Örkeşin yalqız koymağa işle. Хайр хош.
1: Хайр хош, дослар.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Fashion Spamızğa kəlgən uçurlardan sizlərə yetkizib ötəyli. Tuzun can haqqımız. Mən telefonumu yığılab bulub andan uçur birmən. Mən o telefonda qandalı xət yazsam, məvludaqam nasmini çıxırıb ötüdüğən bub qaldı edib uçur biribdi. Demək ki, əmdi sizin kallığınızdaki ne? Telefonlar belki ilgar emezmi? Şunu demek ki, deyip aldığını oyluyup olup yazılıp edilen bu kaptı da.
1: Bilip aldığın bu
0: kaptı. Aslı sizin kallığınızdaki şu, Mevlut Akınız. Zühre Hanım sizinle karşı alınız.
1: Telefonunuzu yanılırsanız beni okşaş.
0: Okşaş, kallığınız, bütün kallığınızda şu Mevlut İbrahim boğanki amal yok.
1: Doğru.
0: Kadirlik radyo anlıkçı dostlar, onda bulsa, könüllü aramanlığa, yıkımlık nakşeden birini sunaylı.

0: tabi yaxşı cay hesablandı. Köl aylanma taş yolunu boylap öz avtomobil haydaş, sayram köl mənzirisini tamaşa kılıçdaki en yaxşı usulu. Taş yol əgri bügrü sozulgan. Yol boyudaki her bir cayda intayın güzel süratki tartış ornu var. Köl suyu, karlıq tağ, yaylaq, gülzarlıqlar bir körünüş içi de bulup, bundakla süratki tarsımı telefon ekranıgı çıkırı valgudak güzel süratlerini namayan buludu. Yani soğu yıkın kötürme yolda sayılı kılıp, köl suyunun süzüklükü yıkın arlıqtın yez kılgılı. Su kuşlarının su yüzdün uçup ötkerlikini körgülü. Köl suyunun kırgakı yenik urulgandaki avazını anlıqılı buldu. Mayın şamal yüzünü sipap ötkende, kişiki salkılık ve rahatlık beğişlem, barlık ısık ve argılık, kayaklarga doğru hayıp buldu.
1: Seherde sayram kölünü sus, tuman kaplap, köl yüzü cimcitliği çömüp, hodi hiyali güzel makanda görünüdü. Çüştün kiyin kuyaş illik nur çeçip, köpkök köl suyu süzüklüşüp, karlık tağını inik köygülü buludu. Kuyaş nur bilen sahile girelişip, güzellikte söz bilen tasvirligisiz bulup gidiyordu. Keçkurun keçke şapak köl yüzüge düşüp, altın ranlık dolgullan mevc urup, karlık tağ illik altın ran bilen boyulup, nahaydi romantik tüske kırdı. Taliyiniz ondan kip kasa, yavu akkulanın köl yüzde oynışı batkan mənzirsini körüşke müyesser bulalaysız. Akkulanın apak gevdisi, köpkök köl suyu bilen birbirini gevdilendirip, kalıplani azadilikki eriştirdi.
0: Sayram kölünün güzellikki, onun saplıqı, eyvetlikki ve romantikliği da. Süzükləkdürüş acizsiz. Tolup taşkan keypiye tuyğusu ige. Yaz günleri bu yerde şovkun süren yok. Pekat kalıplarını azadilikki eriştirdiğin tabiyelik ba. Mənzirsi kişini heyran kaldırdı. Yazdan sık günleri yetip geldi. Sayram kölü gibi erip, köpke köl boyda məskuş bulup, karlıqta, yaylaqlar arasında seyli kılıp, Atlantik okyanın en ahırgı bir tamçı közüşünün en romantik mənzirsini iz kılın, hem de Şincanın yaz günlerdeki kök ran bilen, bizelgen kişini hayacanığı saladığın mənzirsi bilen tasadibi uçuruşun.

Hürmetlik anlaş dostlar, emdiki nöbetimizde anlaydığınız Turacan Obulkasım Morlaşı'daki Amerikam Keldi namlı nakşa. Merhamet dostlar.

Qadirlik anglaşlar, əmdi Gülnaz bilen baktarılgan Untılmaz Çağla namlı Qazaqçı naqşını köngülü zirin lasınımız. Merhamet dostlar.

0: Dostlar, dinkə qavçırlağa, qavçırlağa, qarayımız armanın.
1: Tamam dedim. Bir naşılar gelip de. Hayır, ilk akşam programı için en azından ustalığın da yardımdırmak için olsun. Ne edecek yavrular?
0: Hoş.
1: Tamam dedim. Bir naşılar gelip de. Ne olan ben tanımdım.
0: He.
1: Naşılar orlaşır kutlarım gibi.
0: Kaysı naşılı?
1: Hayra bulbul vay gül eşkıda, vay gül eşkıda, hayra vay yar gülde yar gide.
0: Kana o iş bakayla, kaysı nakşı kebi olsa, vakit yer basa orlaştırıp yerayla, köpten köp rahmet. Kana yöken dostumuz sizden hoş oranız tapışır balık sizge bir rahmet. Hoş oranız sağlık dostlar, lirik malık şok köylerimiz devamlık. Bugünkü hayırlı akşam programımızda hazırlanırdı buldu. Dostlar, neki nakşı köylerden hazır ağaç. Devamlı katnaş çırları, yolu çırları, aktif indirgelik çırlarını yol yaptır. Şunlar ne metkulimiz? Vişin spamızın numarı XG1074 FM, yani XG1074 FM dostlar. Amingilerimiz gül çaldırınızı tapışırıp aldık sizinle köptün köp rahmet. Hürmetlik radyonuzla, MD Adil abi zorlağın şu gül çimen namlı naqşını o zorlağın sunumuz.

Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda Adile Sıdık orulğan şu Gül Çimen namlıq naqşıdan hazırlandıq. Endi Orna Şura Xualan qatarlıqla orulğan Aqqu kelse ketmeydi namlıq Moğolcı naqşıdan hazırlansınız. Qeyni merhamet dostlar.

0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi torga çıkarıldı. Turmuşunuzga qosalqısız hamra boladı.
1: Saat 8:20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki haber hamrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radio anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9:20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki sefer hamrayınız. Yol ahvaldan, uçurlardan haber da bolalaysız.
3: Saat 11'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki icadiyet hamrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 12:20'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki pul tije hamrayınız. Juğulamın numarını tamak biletik almıştırıp, hem pul tijeysiz hem hatırcan bulsiz.
5: Saat 14'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki turmuş hamrayınız. Slow Shooting Sodi şehrçisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda seti valalaysız.
6: Saat 16'da Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ilgilik tikleş hamrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa, Slow Shooting Apitalı yardım berdi.
7: Saat 17:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki medeniyet hamrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki mezelik tam hamrayınız. AI tamak tizimliki bar.
9: Saat 20:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki ügünüş hamrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
10: Saat 22:20'de Slow Shooting Apitalının 6.0 Plus nusqisi yeningizdeki tanarket hamrayınız. Sağlamlıkka hamrah bulup ägişip çeniksiz.
0: Slow Shooting Apitalını çürüp, sarkıl mazmunladın huzurunun.
11: Qadirli do'stlar, programma oxirida Abdulqodir Yaraylı o'rlagan Samo va Rim nomli naqshni hozirlab olish bilan bugungi xayrli oqshom programmamizni o'xirishtiramiz. Qani marhamat.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etqin bar programımızı, programımızı devamlaşdırıb atımız. Dostlarımızın ki uçurlarına bir qarayımız. Abdurrahman Somkichi, Badam Taksi, Daim, Kəlgüsüm üçün qatarlıq dostlarımıza yaxdırıb anlavatqan, özün ki, köngül sözlerini qaldırıbdı. Dostlarındaq bolsa, məzmunlarımızı yetküzəyli. Yük toşuş jarayanında yük avtomobili şoförünün meydisi qattıq ağırıp, saqçıga telefon berip yardım sordu. 6 ayının 8-ci günü Mori Qazaq Apnum nayasida bir yük avtomobili şoförü Qaqas Qumliq yol bölgesine ketip atqanda tuyuqsız meydisinin qattıq ağırıp atqanlığını es qilip, saqçıga məlum qilip yardım sordu. Məlumatını tapşırıp alğandan Sanji Çigra Başqoruş tarmaq etirdi Lau Junmiao Çigra saqçıxanasının saqçıları tez süratte naq meydanga yetip badi hamda 120 jiddiy qutquzish xodimlari bilan telefon orqali aloqalashdi. Ular yiroqdan yetakchilik qilib, shopirning Shaosuan Ganyo ichib kasallik ahvolining turaqlashishiga yordam berdi. Qutquzish avtomobili yetib kelgandan keyin saqchilar bemorni qutquzish avtomobiliga olib chiqdi. Navbatda bu shopirning kasallik ahvoli turaqlashdi.

25'ten 34 kişi. Kuytunda hava bulutluk, temperatura 23'ten 33 kişi. Şeyhanzı'da azrak yağmur yağdı, temperatura 23'ten 32 kişi. Sancı'da hava bulutluk, temperatura 23'ten 33 kişi. Kumul'da hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 23'ten 39 kişi. Turpan'da hava bulutluk, temperatura 31'den 45 kişi. Korlu'da hava tutuk, temperatura 26'den 37 kişi. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 20'den 32 kişi. Atış'ta azrak yağmur yağdı, temperatura 19'den 32 kişi. Kaşkay'da azrak yağmur yağdı, temperatura 19'den 32 kişi. Xotan'da azrak yağmur yağdı, temperatura 20'den 31 kişi. Ürümçi'de hava bulutluk, temperatura 21'den 29 kişi. Avaray'dan malumat anlattık.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışla etkiliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansızlanan kaçarımız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışla anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdaş.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjanga kelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. İpek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjanga kelip mezelik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjang yakşı cay. Şinjang'ı kilişenizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitadigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelan. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher.

Hürmetli radio dinleyiciler, MDA Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayonun məlumatını aldınız. Hürmçede hava bulutluq, temperatura 21'den 29 Celsius gradosqıca. Altayda hava uçuq, temperatura 16'den 30 Celsius gradosqıca. Çöçekte hava uçuq, temperatura 18'den 33 Celsius gradosqıca. Qoljida hava bulutluq, temperatura 20'den 31 Celsius gradosqıca. Portalada hava bulutluq, temperatura 19'den 34 Celsius gradosqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 24'den 35 Celsius gradosqıca. Kütende hava bulutluq, kin tutuludu. Temperatura 22'den 34 Celsius gradosqıca. Şihanzıda hava bulutluq, temperatura 21'den 32 Celsius gradosqıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 22'den 31 Celsius gradosqıca. Qomulda hava bulutluq, temperatura 25'den 39 Celsius gradosqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 30'den 43 Celsius gradosqıca. Korulda hava tutulup kin içilidi. Temperatura 25'den 36 Celsius gradosqıca. Aqsuda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 21'den 32 Celsius gradosqıca. Açıda hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 18'den 32 Celsius gradosqıca. Qashqada hava bulutluq, temperatura 17'den 32 Celsius gradosqıca. Xotanda azraq yamğır yığıp kin

Ümit kitolgan güzel bir seher, hemimizge hoşallık bahşetkisi. Anlıkçılarımızdan aram günüge hoşallık ve yakşı keyfiyatlarının yar buluşunu ümit kılıp, bugünkü 174'ten hayırlık seher programımızda ahırlaştırımız, yaktırıp anğınılağ rahmet. Ben riyasetçi Taniyar Mahmud, növetçi muharir Patigül Mehmet. Hem de dikdanla anlatılış aldırdırgan, vatan menin ailem programımızdır bolsun.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Qadirlik anglıqçılar, Vatan Mening Ailem programımız arqılıq, sizler üçün mülazimet qilish maqsadida yana mikrofon aldıq geldik. Her bir kününlarının könüllük ve ehmiyet ütüşüge tilekdaşımız. Programımız ne aval qıdakli yaptırıp anlaşılanı qarşalımız, mən riyasetçi Daniyar Mahmud. Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Mening Ailem programımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqabçısı Sulu Shiting'da masqaramda anlatılıdı. Programımız ne? Sulu Shiting aptisidimi anqaysla. Bu qitimki programımızda tüvendikki mazmunlarda anlatış berimiz. Aval Şinjan'daki yeniliklar sayfımızda bir qancha uchur anlaysla. Yurtumdaki yeniliklar sayfımızda Abtonum Rayon 2026 yıllık yeni optomobil setiliş maksız türü boyunca istimal yardan pulunu yolu koydu edigen temiri sözlap berimiz. Yarqın isim sayfımızda Dövlet Derecilik Maharet Ustazı Hizmet Hanısı bulup bahalanğan Rozi Mehmet Baqi Maharetlik Ustaz Hizmet Hanısını tanıştırmız. Programımızga oralaştırılgan mezmulanı anlıqaş, anlıqçılarımızdan yana dağımlıq programımızga katnışıp uçurlan yollap duruşuna kızgın karşarımız ve işin sıpımızdan umarı XC1074 FM. Mana programımız başlanıplam dostlarımızdan uçurlar yetip gelişke başlaptı. Anlıqçılarımızda bir kızgın karşı evetken bulsak. Sahar bulbularımız hoşkepsiz karşılımız. Atiyanikans hayırlık olsun. Arım güldürünüz hoşallık içirilsin. Ayşem Gül Hanım siz mi hoşkepsiz karşılımız. Hayırlık sahar. Bugün oranlaştırılgan mezmullarını şundak yaktırıp anladım. İsimde tutu aldım. Rahmet sizge bizge yakşı mezmullarını tayarlığınızda cepa çektiniz. Arım güldürünüz hoşallık içirilsin deken. Uçurunuzda tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet. Ayşemgül Hanım sizden işleriniz onuşluk bolsun. Ahmetcan efendim siz muhşikepsiz karşalımız. Atiyanikans hayırlık bolsun. Seherden başlangan işleriniz onuşluk bolsun. Tursun Tokti Ali isimlik anlıqçımız siz muhşikepsiz karşalımız. Hayırlık sər yakşıklap siz mu? Abdikerem efendim siz muhşikepsiz karşalımız. Atiyanikans hayırlık bolsun. Onun başka Meryem Hanım'ı programımızı yaktırıp anlayıp da hoşçakalsız karşılığımız. Vatan Mening Ailem programımızı başlandı. Bu programının onuşluk ilip verilişine tilekteşmen degen uçurunuzu tapşırıp aldık. Köpten köp rahmet begen uçurunuzu. Yana karaydıgan bulsak, anlıkçılarımızdan Kayser Ayal isimlik adımız mı? Bana gül dastlarını evet tuttu. Programımızı yana dağımlık yaktırıp anlaydıganlıkını bildiripti. Rahmet sizge. Badam Taksimi programımızı anlayıp da rahmet. Bu programının ki onuşluk ilip yerleşiği tilek taşmayan Dabdur Ahmet Begen uçurumuzda. Yana karaydığım bolsaq anlıqçılarımızdan İlyar Ependim. Şembe gününüz hayırlık bolsun riyasetçi. Naiti yakşı mazmunlarını sözləp birvatsız nakşılardan hosırlandım. Vatan Mening Ailem programısını yani dağımlıq anlayman degen uçurunu yollabdur Ahmet Begen uçurumuzda. Demek ettigende anlıqçılarımız yanalım bizimki. Programlarımızı anlaşka tayyar bulup bana seherde işlerine başlaptı. Dostlarımızın ki yeni bir gününün ki şunakla aram gününün ki hoşal kuramlık işçide ütüşüge tilektaşlık bildirimiz. Qeynemsi dostlar emde deyikdanla bugünkü Vatan Mening Ailem programımızın tapsiri mazmunları da bolsun.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандығы еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжандығы еңіліқла сәйіпсі.

Hürmetki radio dinleyiciler, emde deyiqtanlar Şenjandaki yeñiliklar sayfamızga orunlaştırılğan uçurlardı bolsın. 2026-njy ýylyň Şenjan Sayahat Taraqqiýat ýygyny 6-njy aýynyň 16-njy günüden 18-njy günigeçe Xotan vilayetinde ötkezildi. Awtonom raýonlyk halk hökümeti, Şenjan işlep çykaryş guruluş biňtuany birlikde mas'ul bolup ötkezilýän bu nöwetlik Sayahat Taraqqiýat ýygynynda Şenjan ýaxşy jaý, barça millet çaldı saz, yutya mubarib bu nağmada baş temi kılınıp, 14-ci 5 yıldaki medeniyet sayahatçilik terakiyatının neticileri omum yüzlük namayan kılınadı. 15-ci 5 yıldaki medeniyet sayahatçiliknin yuqurumu terakiyat orunlaştırması sistemilik planlanıp, dikkat medeniyet sayahatçilikini çoğunkuru yuqurus, kesb andıda da yenlik yartış, marki yartışka merkezleştirilip, Şenjanın medeniyet sayahatçilik baylıqı çoğun rayonudun, medeniyet sayahatçilik ixtisadi kişilik rayonuğa qarab qadam taşlışıga törtki bulunudu. Awtonom raýonlyk medeniyet ve sayahat nazarty partiýa grupsynyň muawin şujisi Nasir Güli Ablim tanıştırıp mundaq dedi. Bu ketimki yığında bir koşulgan bir koşulgan ın paliyet sistemisi kullanılıp, asasi yığın meydanıda medeniyet sayahat terakiyat yığını, xalqara sayahat soğudgarları yığından ibaret işkiçoğun yadroluk paliyet mas kademde ötküzülüdü. Paliyet mezgilide 5 yıldız çıxdı şarıqtın usulluk tiyatri, Çökme oyun, yotkan kadimi şehri müzik keçeliki qatarlıq nadir oyunla növet bilen orlanıp, 100 meydandan artıq medeniyet, tenterbiye, sayahat, yürüyüşlik paliyetleri özülmey ötküzülüdü. Xotan vilayeti hem herkaisi nahiye, şehirlik muzey, kütüphana, medeniyet saraylarının hemisi vaqtını uzartıp ecivitişini yol koyup, rakamleşken mulazmet süpsinin dereytisini mas kademde östürdü.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı devamlaştırıyoruz. Qani dostlarımızdan kelgan uçurlar qaraydigan bolsaq, Nurmamet Obul isimli anlıqçımız hoş gelibsiz qarşı alamız. Esil programlarını qahva içkeş anlap oltadım degen uçurni yollab rahmat sizge. Sahar bulbuladımız mu rahmat. Yaxşı məzmunlarını sözləb bəriniz. Ättigende radio dinleyiciler xeyli bar ekan. Demisim ättigende jiq anlıqçılarımız mı şu? Radio başlaştım burun. Taq durup, hatta muşu bizni yoklu mu kılışkı tayyabıp durgan anıqçılarımız norğun dayma. Sahar bulbuladı. Siz muş yakın yaqsal, keçkip kalgan bop kalınız, yumu? Çaq-çaqada. Örgül isimlik anıqçımız hoş kepsiz karşalımız. Mən kündi ettigende sileninki sarxıl programmalarını anlayman. Rahmet sizge japa çektiniz digan uçurun yollabdu, rahmet. Abdikerem ependimu programımızni yaqtırıp anlap gülde sileni avat etibdu. Qahvalarni avat etibdi, rahmat. Shu qahvalarni ichgandek bo'ldik. Rahmat, ishlaringiz o'ngishliq bo'lsin.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızı tamamlaştırdığımız kene dostlarımızdan kegen fikirler qaraydigan bolsaq, Ahmet efendi hoş kepsiz qarşı almız. Biz mu qomulda turup programımızni yaqtırıp anglawatymız degen fikirni yollap tur Ahmet degen fikiringizga. Onunun başqa qaraydigan bolsaq, dostlarımızdan Sahar Bulbularımız programımızdan ayti yaqtırıp anglaytıpdı. Köpten köp rahmat. Abdikerem efendim mu programımızı yaktırıp anlayıp da 104. tuan yolları Ravan Danyar, Şesan yolları mu Ravan deptir Ahmet Bekan uçurunuzga, uçurlardan önümlük paylan gizli.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahipsizken aytıldı.
1: 18 yıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtıda suallığa cevap verildi.
1: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
3: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiniz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Solution Update'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
4: AI akıl taratku oy hiyal.

0: Beijing vakti saat 8.
1: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da kürme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kavetlik liftlik güllük ve Avrupa pasındaki öyle bu. Sit olsanız da küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.